Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durmaktır ki böyle yapan kimse de halkın en sakınanlarındandır. Allah'ın verdiği rızka razı olmaktır ki böyle olan kimse de halkın en zenginlerindendir. Ya Ali, üç şey yüce ahlaktandır. Seninle ilişkisini kesen kimseyle ilişki kurman, senden esirgeyene bağışta bulunman ve sana zulüm edeni affetmen. Ya Ali, üç şey kurtarıcıdır. Dilini tutman, günahına ağlaman ve kötü insanlarla muaşeretten uzak kalmak için evinde oturman. Ya Ali, şu üç haslet amellerin en başında gelir. Kendi menfaatin bile söz konusu olsa, halka karşı insaflı davranman, mümin kardeşinle eşitlik gözetmen ve Allah'ı her halükarda hatırlaman. Ya Ali, üç kimse Allah'ın misafiridir. Mümin kardeşini Allah rızası için ziyaret eden kimse, böyle birisi Allah'ın ziyaretçisidir. Ziyaretçisini ağırlamak ve istediğini ona vermek Allah'a düşen bir haktır. Namaz kıldıktan sonra daha sonraki namaz vaktine dek takibat yani zikir, dua, Kur'an okumakla meşgul olan kimse böyle birisi Allah'ın misafiridir ve misafirini ağırlamak Allah'a düşen bir haktır. Bir de hacca ve umreye giden bir kimse, onlar da Allah'a doğru giden kimselerdir ve kendisine gelen kimseyi ağırlamak Allah'a düşen bir haktır. Ya Ali, üç şeyin hem dünyada hem de ahirette mükafatı vardır. Hac fakirliği giderir, sadaka belaları defeder ve sıla-i rahim yani akrabaları hoşnut etmek ömrü uzatır. Ya Ali, kimde şu üç şey olmazsa hiçbir ameli doğrulmaz. Kendisini Allah Azze ve Celle'ye karşı günah işlemekten alıkoyacak takva, akılsızın cahilliğini önleyecek ilim, bir başka nakle göre de hilm ve halkla iyi geçinebilmesini sağlayacak akıl. Ya Ali, üç kimse kıyamet günü arşın gölgesi altındadır. Kendisi için sevdiği şeyi, kardeşi için de seven, bir işle karşılaştığında Allah'ın o işi sevip sevmediğini bilmeyinceye kadar o iş için herhangi bir girişimde bulunmayan ve kendi nefsinde de bulunan ve henüz ıslah etmediği bir kusurla kardeşini ayıplamayan, kendisini ıslah etmeye kalkışan bir insan ise ıslah ettiği her kusurunun ardından bir diğeriyle karşılaşır ve bu insanı kendisiyle meşgul etmeye yeter. Artık başkalarının ayıplarıyla uğraşmaktan geri kalır. Ya Ali, üç şey iyi olmanın yollarındandır. Cömert olmak, güzel konuşmak ve eziyetlere karşı sabırlı olmak. Ya Ali, Tevrat'ta dört şeyin, dört şeyi beraberinde taşıdığı yazılıdır. Dünyaya haris olan Allah'a öfkelenir. Duçar olduğu bir musibetten yakınan, gerçekte Allah'tan yakınmaktadır. Zenginin karşısında zenginliği için tevazu eden kimsenin, dininin üçte ikisi yok olur. Bu ümmetten cehenneme giden kimse, Allah'ın ayetleriyle alay edip onlarla oynayan kimselerdendir. Ya Ali, dört şey, dört şeyi beraberinde getirir. Saltanata erişen diktatör olur. İstişare etmeyen pişman olur. Davrandığın gibi sana davranılır. Yoksulluk en büyük ölümdür. Maksat dinar, dirhem ve mal yoksulluğu mu denilince, hayır, maksat din yoksulu olmaktır buyurdu. Ya Ali, kıyamet günü üç gözden başka bütün gözler ağlar. Allah yolunda geceleri uykusuz kalan göz, Allah'ın haram kıldığı şeylere bakmayan göz ve Allah korkusundan ağlayan göz. Ya Ali, Allah'tan başkasının haberdar olmadığı

günahlarını ağladığı halde Allah'ın nazar ettiği yüze ne mutlu. Ya Ali, şu üç şey insanı helak eder. Heva ve hevese uymak, cimrilik yapmak ve insanın kendisini beğenmesi. Şu üç şey de insanı kurtuluşa götürür. Hoşnutluk ve öfke halinde adaletli davranmak, zenginlikte ve fakirlikte orta halli olmak, gerek gizlide ve gerekse açıkta Allah'ı görürcesine ondan korkmak. Çünkü sen onu görmesen de o seni görür. Ya Ali, dört şey boşunadır. Doyduktan sonra yemek, ay ışığında kandil yakmak, çorak yerde tohum ekmek ve layık olmayan bir kimseye iyilik yapmak. Ya Ali, dört kimse herkesten daha çabuk ceza görür. Yaptığın iyiliğe kötülükle karşı veren, senden zulüm görmeden sana zulüm yapan, aranızdaki antlaşmaya sen sadık kaldığın halde hıyanet eden ve sıla-i rahim yaptığın halde sana karşı onu terk eden kimse. Ya Ali, dört şeye sahip olanın Müslümanlığı kamil olur. Doğruluk, şükür, haya ve güzel ahlak. Ya Ali, halka az el açmak peşin zenginliktir ve halka çok el açmak zillettir. Peşin fakirlikte işte budur. Ya Ali, müminin nişanesi üçtür. Oruç tutmak, namaz kılmak ve zekat vermek. Zahirde kendisine ehil gösteren kimsenin de nişanesi üçtür. İnsanın yüzüne karşı dalkavukluk yapar, arkasından gıybet eder ve musibete uğradığında da sevinir. Zalimin de üç nişanesi var. Eli altında bulunanlara zorbalık yapar. Kendisinden üstlere isyan eder ve zalimlerle işbirliği yapar. Riyakarın da üç nişanesi var. Halkın yanında gayretli ve hareketli olur. Yalnızlıkta üşenir ve bütün işlerde övülmesini sever. Münafığın da nişanesi üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Kendisine güvenildiğinde hıyanet eder ve verdiği sözün üzerinde durmaz. Tembelin de alameti üçtür. Tefrite düşünceye kadar gevşeklik yapar. Zayi edinceye dek tefrit eder ve günaha düşünceye kadar zayi eder. Akıllı kimseye ancak üç şey için yolculuğa gitmek yakışır. Geçimini temin etmek, ahiretine yönelik bir adım ve helal bir zevk. Ya Ali, cahillikten daha şiddetli bir fakirlik, akıldan daha faydalı bir servet, kendini beğenmişlikten daha korkunç bir yalnızlık yoktur. Ve hiçbir amel tedbir almak, hiçbir takva günahtan sakınmak ve hiçbir soy sop da iyi ahlaklılık gibi olamaz. Konuşmanın afeti yalan, ilmin afeti unutmak ve bağışta bulunmanın afeti de minnettir. Ya Ali, hilali gördüğün zaman üç defa Allahu Ekber de. Ya Ali, aynaya baktığın zaman üç tekbir getir. Ya Ali, yemeğe tuz ile başla ve tuz ile bitir. Çünkü tuz 70 derde devadır. Onların en küçüğü delilik, cüzam ve alaca hastalığıdır. Ya Ali, çocuğun olduğunda sağ kulağına ezan, sol kulağına da kâmet oku. Bu takdirde şeytan ona asla zarar vermez. Ya Ali, halkın en kötüsünü sana tanıtayım mı? Evet ya Resulullah dedim. Buyurdular ki, halkın en kötüsü günahları affetmeyen ve hatalardan geçmeyen kimsedir. Onlardan daha kötüsünü de sana tanıtayım mı? Evet ya Resulullah dedim. Buyurdular ki, onlardan daha kötüsü şerrinden korunulmayan ve hayrı umulmayan kimsedir. Ya Ali, işaret ve orta parmağına yüzük takma. Çünkü bu Lut kavminin yaptığı bir işti. Küçük parmağını da yüzüksüz bırakma. Ya Ali, Allah kendi kulunun, Allah'ım günahlarımı affet, çünkü senden başka günahları affedecek bir kimse yoktur demesini beğenir. Kul böyle dediği zaman Allah da meleklerine şöyle hitap eder.
Ey meleklerim, bu kulum benden başka günahları affedecek birisinin bulunmadığını bilmiştir. Şahit olun ki ben onu bağışladım. Ya Ali, yalan konuşmaktan sakın. Çünkü yalan konuşmak yüzü karartır ve sonra da o şahıs Allah katında kezzap, yani çok yalan konuşan olarak yazılır. Doğru konuşmak da yüzü ağartır ve böyle birisi de Allah indinde sadık, yani doğru konuşan olarak yazılır. Doğruluğun bereket kaynağı ve yalancılığınsa uğursuzluk olduğunu bil. Ya Ali, gıybet etmekten, başkalarının arkasından konuşmaktan ve söz taşımaktan kaçın. Çünkü gıybet etmek orucu bozar, sevabını yok eder ve söz taşımak da kabir azabına sebep olur. Ya Ali, yalan yere Allah'a yemin etme. Çünkü Allahu Teala yalan yere ona yemin eden bir kimseye acımadığı gibi onu gözetmezdi. Ya Ali, yarının rızkı için gam yeme. Çünkü her günün rızkı gelip ulaşır. Ya Ali, misvak kullan. Çünkü misvak ağzın temizliğine, Allah'ın rızasına ve gözün ışıklanmasına sebep olur. Ya Ali, inat etmekten sakın. Çünkü inatçılığın evveli cahillik, sonuysa pişmanlıktır. Ya Ali, sinirlenme. Sinirlendiğin zaman otur ve Allah'ın kullara karşı olan kudret ve hilmini düşün ve sinirlendiğin vakit sana Allah'tan kork dendiğinde sinirini atıp hilmine ve sabrına dön. Ya Ali, kendi malından başkalarına harcadığın şeyi Allah'ın rızası için harca ki Allah katında onu biriktirilmiş olarak bulursun. Ya Ali, ailen, komşun, muaşeret ettiğin ve dost olduğun herkese iyi davran ki Allah katında yüce derecelere ulaşasın. Ya Ali, kendin için sevmediğin şeyi başkası için de sevme. Kendin için sevdiğin şeyi kardeşin için de sev. Böyle olursan hükmünde, yani diğerleri hakkında hüküm vermede adil ve adaletinde insaflı olursun. Gök ve yeryüzünün ehlinin yanında da sevilirsin. Vasiyetimi unutmamaya çalış inşallah.

Hazreti Ali'den ibretli ve eğitici bir dua. Allah'ım, senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkında, kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği gücün hakkında, önünde hiçbir şeyin duramadığı izzetin hakkına, her şeyi dolduran azametin hakkına, her şeye üstün gelen saltanatın hakkına, her şeyin fani olmasından sonra baki kalacak veçhin hakkına, her şeyin temellerini dolduran isimlerin hakkına, her şeyi ihata eden ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru hakkında senden niyaz ederim. Ey nur, ey kutlu, ey evvellerin evveli ve ey ahirlerin ahiri Allah'ım, benim ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Allah'ım, bedbahtlıklara yol açan günahlarımı affet. Allah'ım, nimetleri değiştiren günahlarımı affet. Allah'ım, duanın icabetini önleyen günahlarımı affet. Allah'ım, belanın inmesine sebep olan günahlarımı affet. Allah'ım, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Allah'ım, ben sana zikrinle yaklaşmak istiyorum ve seninle senden şefaat diliyorum. Ve cömertliğin hakkına beni kendine yaklaştırmanı ve şükrünü eda etmeyi bana nasip kılmanı ve zikrini bana ilham etmeni istiyorum.

huzu, huşu ve zelil olmuş bir dille senden hatalarıma göz yummanı, bana merhametli davranmanı, beni verdiğine razı, kanaatkar ve her durumda mütevazı kılmanı diliyorum. Allah'ım, ihtiyaç ve yoksulluğu şiddetli olan ve hacetini zorluklar anında kapına getirene, katında bulunanlara, büyük rahmeti olan kimsenin yalvarışı gibi sana yalvarırım. Allah'ım, saltanatın büyük ve mekanın yücedir. Tedbirin gizlidir. Emrin açık, kahrın galip ve kudretin her yerde caridir, yürürlüktedir. Ve senin hükümetinden kaçmak imkansızdır. Allah'ım, senden başka günahlarımı affedecek, kabahatlerimi örtecek, kötü amelimi iyiye çevirecek birini bulamam. Senden başka ilah yoktur. Sen ki bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Sana hamd ederim. Ben kendime zulmettim ve cahilliğim yüzünden itaatsizlik yaptım. Eskiden beri sürekli bana lütufta, ihsanda bulunduğun için kendimi güvende hissettim ve korkmadan sana karşı geldim. Allah'ım, Mevlam, nice kötülüklerimin üzerine örttün. Nice belaları benden geri çevirdin. Nice hatalardan beni korudun. Hoşa gitmeyen şeyleri uzaklaştırdın. Layık olmadığım nice güzel övgüleri benim hakkımda yazdın. Allah'ım, belam büyümüş, halimin kötülüğü haddi aşmış, amellerim beni aciz bırakmış, heva ve heves zincirlerim beni çökertmiş, uzun isteklerim beni menfaatimden alıkoyup hapsetmiş ve dünya beni boş şeylerle aldatmış ve sürekli kötülüklere çeken nefsim işlediği cinayeti ve müsamahakarlığımla beni aldatmış. Ey Seyyidim! İzzetinin hakkında senden istiyorum ki amelimin kötülüğü, duamın kabulünü önlemesin ve bildiğin gizli sırlarımı açarak beni rezil etme. Gizlice işlediğim kötü amelim ve davranışım, sürekli ihmakkarlığım ve cahilliğim, nefsani isteklerim ve gafletimin çokluğu yüzünden beni cezalandırmada acele etme. Allah'ım, İzzetin hakkına her durumda bana karşı merhametli ve bütün işlerimde rauf ol. Mabudum Rabbim, senden başka kimim var ki ondan kötü durumumu gidermesini ve bu halime bakmasını dileyim. Mabudum Mevlam, sen bana hükmettin. Bense o hükümlerin hususunda nefsime uydum. Bu konuda düşmanım olan şeytanın günahları tezyin etmesinden korkmadım. Böylece beni istediği gibi aldattı ve alın yazısı da bu işte ona yardımcı oldu. İşte bu başıma gelenlerden dolayı bazı sınırlarını aştım. Bazı emirlerine karşı çıktım. Bütün bunlarda sana hamd etmek benim vazifemdir. Amellerim dolayısıyla hakkımda yürütülen kaza ve kaderin ve beni yakalayan hüküm ve imtihanın karşısında gösterecek hiçbir mazeret ve bahanem yoktur. Ey Rabbim! Kendimi ihmal edip, işlediğim kusurlardan sonra özür dileyerek, pişman ve perişanlık içerisinde affını ve mağfiretini ümit ederek, tövbe edip tekrar sana yöneldim ve günahımı ikrar ve suçluluğumu itiraf ederek senin huzuruna geldim. İşlediğim günahlardan kaçacak bir mekan ve zor durumlarda sığınacak bir yer bulamıyorum. Mazeretimi kabul edip beni sonsuz rahmetine dahil etmenden başka ümidim yok. O halde mazeretimi kabul eyle. Ey Allah'ım! Ve perişanlığımın şiddetine acı. Beni heva ve heves zincirlerinden kurtar. Rabbim, bedenimin zayıf, derimin ince ve kemiklerimin hassas oluşuna acı. Ey yaratılışımı gerçekleştirip beni yad eden,
beni terbiye edip iyilik ve rızık veren, bağışının başlangıcı ve bana yaptığın geçmiş iyiliklerin hürmetine beni affeyle. Ey mabudum!

edip doğrulukla sana dua ettikten sonra bana cehennem ateşiyle azap etmen görülüp inanılacak şey mi? Böyle bir şey senden uzaktır. Sen kendi yetiştirdiğin birisini zayi etmezsin. Yakınlaştırdığın birisini kendinden uzaklaştırmazsın. Barındırdığın birisini kovmazsın. Veya kendisine merhamet ettiğin kimseyi belalara teslim etmezsin. Sen bütün bunlardan yücesin. Keşke bir bilseydim. Ey Seyyidim, Mabudum, Mevlam. Azametin karşısında secdeye düşen yüzlere, sadakatle vahdaniyetine şehadet eden ve medh ile sana şükür eden dillere, ilahlığını gerçekten itiraf eden kalplere, senin marifetinle dolup taşan ve böylece huşuyla eğilen batınlara cehennem ateşini musallat eder misin? Ve itaat etmek üzere ibadet yerlerine koşan ve günahını itiraf ederek senden mağfiret dileyen uzuvları azaba duçar eder misin? Senin hakkında böyle düşünülemez. Senin fazlu keremin bize böyle tanıtılmamıştır. Ey kerem sahibi, ey Rab! Dünyanın azıcık bela ve cezası ve ondaki zorluklar karşısında benim tahammülsüzlüğümü sen biliyorsun. Halbuki dünyada bela ve zorlukların devamı az, tahammülü kolay ve süresi kısadır. O halde nasıl tahammül edeyim ahiretteki belaya, orada meydana gelecek büyük zorluk ve acılara? Halbuki o belanın müddeti uzun ve süreklidir ve ehline bir hafifletme de olmaz. Çünkü bu azap ancak senin intikam ve gazabından kaynaklanır. Buysa göklerin ve yerin dayanamayacağı bir şey. Ey Seyyidim! O zaman senin güçsüz, zelil, hakir, muhtaç ve biçare bir kulun olan ben nasıl dayanabilirim? Ey Mabudum, Rabbim, Seyyidim ve ey Mevlam! Hangi şeyden dolayı sana şikayette bulunayım ve hangisi için ağlayıp sızlayayım? Azabın elem ve şiddetine mi, yoksa belanın devamı ve süresinin uzunluğuna mı? Eğer bana ceza çektirmek için düşmanların yanında yer verirsen ve bela ehliyle beni bir araya toplarsan, beni dostların ve velilerinden ayırırsan, ey Mabudum, ey Seyyidim, Mevlam ve Rabbim, azabına tahammül edebilecek olsam bile senin ayrılığına nasıl dayanabilirim? Diyelim ki ateşinin hararetine dayandım. Ama keremine nazar etmekten mahrum olmama nasıl sabredeyim? Yahut affını ümit ettiğim halde ateşe nasıl gireyim? İzzetin hakkına ey Seyyidim ve Mevlam, sadakatle yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen cehennem ehli arasında ümitliler gibi sürekli dergahına yönelip inlerim. Medet dileyenler gibi feryat edip yardım dilerim senden. Ve bir şeyini kaybedenler gibi ağlayıp sızlarım sana. Ve seni çağırıp neredesin ey müminlerin velisi der dururum.

Ey ariflerin en yüce arzusu, ey dileyenlerin imdadına yetişen, ey sağlık kalplerin dostu ve ey alemlerin ilahı, neredesin? Ey mabudum, münezzehsin sen ve ben sana hamd ediyorum. Olacak şey mi? Sana karşı gelmesi yüzünden cehennemde tutulan ve günahından ötürü onun azabını tadan ve onun tabakaları arasında işlediği suç ve cinayetten dolayı hapsedilen Müslüman bir kulunun sesini duyasın da affetmeyesin. Oysa o kul, rahmetine göz diken biri gibi inlemekte ve tevhid ehlinin diliyle seni çağırmakta ve rububiyet makamını vasıta ederek sana el açmadı. Ey Mevlam! O, senin önceden yaptığın merhametini umduğu halde nasıl azapta kalabilir? Ya da senin ihsan ve merhametini ümit ettiği halde ateş nasıl onu incitebilir? Yahut sen onun sesini işittiğin ve yerini gördüğün halde ateş nasıl onu yakabilir? Ya da sen onun zaaf ve güçsüzlüğünü bildiğin halde cehennemin alevleri onu nasıl kuşatabilir? Ya da sen onun sadakat ve doğruluğunu bildiğin halde cehennemin tabakaları arasında nasıl kıvranıp kalır? Yahut o seni ey Rabbim diye çağırırken cehennemin azap melekleri nasıl ona eziyet edebilir? Ya da cehennemden kurtulmak için senin lütuf ve keremini dilediği halde onu nasıl orada bırakırsın? Sen münezzehsin. Hakkında bunlar düşünülemez. Senin fazlınla ilgili tanıtılan bunlar değildir. Ve bunlar senin muvahhid insanlara yaptığın ihsan ve iyiliklere benzeyen şeyler de değildir. Ben şüphesiz biliyorum ki eğer inkarcılarının azabına hükmetmeseydin ve düşmanlarını ebedi azaba duçar etmeyi kararlaştırmasaydın, ateşi tamamıyla soğuk ve selamet ederdin ve onda hiç kimse yer almazdı. Ama sen isimleri mukaddes olan cehennemi insanların ve cinlerin kafirleriyle doldurmaya ve düşmanları orada ebedi olarak tutmaya yemin etmişsin. Ve sen ey Methi Yüce olan, evvelden beri söylemiş ve sürekli olarak nimet verip kerem ve ihsanda bulunmuşsun. Buyurmuşsun ki mümin olan bir kimse fasık olan kimseyle bir olur mu? Hayır, onlar aynı olmazlar. Mabudum, seyyidim, takdir ettiğin kudret hakkına ve hükmedip kesinlik kazandırdığın kaza ve kaderine ki kime takdir etsen galip gelirsin. Bu gecede ve bu saatte benim işlediğim bütün suçları ve günahları ve gizlediğim bütün kötülükleri affet. Yaptıktan sonra üzerine örttüğüm veya açığa çıkardığım, gizleyip veya aşikar ettiğim cahilliklerimi ve amelleri yazmakla görevli meleklerinin kaydetmelerine emrettiğin kötülüklerimi affet. Öyle melekler ki benim yaptığım amelleri zapt edip korumakla görevlendirdiğin uzuvlarımla birlikte onları da bana gözetleyici yaptın. Ve kendin de bunların ardından gözetleyicim oldun ve onlara gizli kalan şeylere şahit oldun. Rahmetinle gizledin ve fazlınla onları örttün ve indirdiğin her hayırdan ve gönderdiğin her ihsandan, yaydığın her iyilikten yahut dağıttığın her rızktan, affettiğin günahlardan veya kapattığın hatalardan nasibimi arttırmanı diliyorum. Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey mabudum! Ey seyyidim! Ey Mevlam! Ve ey benim sahibim! Ey varlığımı elinde tutan! Ey zorluk ve çaresizliğimi bilen, ey fakirlik ve yoksulluğumdan haberdar olan, ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim, hakkın
kutsiyetin, en yüce sıfatın ve ismin hürmetine senden dileğim şudur. Gece ve gündüzden oluşan vakitlerimi zikrinle canlandır ve beni kendi hizmetinde tut ve amellerimi kendi indinde kabul buyur. Öyle ki artık bütün amellerim ve zikirlerim tek zikir şekline dönüşsün ve bütün hallerim senin hizmetinde geçsin. Ey seyyidim, ey güvenip dayandığım ve ey kendisine hallerimi sunduğum Allah'ım, ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim, uzuvlarımı hizmetin için güçlendir. Sana yönelmemde kalbime güç ve sebat ver. Senden korkmada ve hizmetini sürdürmede bana öylesine bir ciddiyet ver ki, sana kulluktaki yarış meydanlarında koşayım, sana doğru koşayım ve bu yolda mücadele verenler arasında yer alıp hızla sana doğru geleyim ve sana gönül verenler arasında senin yakınlığına meyil edeyim ve ihlaslılar gibi sana yakınlaşayım ve senden yakin ehlinin korktuğu gibi korkayım ve indinde müminlerle bir araya geleyim. Allah'ım, bana kötülük yapmak isteyeni cezalandır. Bana tuzak kuran kimseye tuzak kur ve beni yanında en iyi pay alan ve sana göre en yakın makama sahip olan ve sana hususi yakınlığı olan kullarından eyle. Gerçekten bunlara erişmek ancak senin lütuf ve kereminle olur. Cömertliğin hakkında bana cömert davran ve yüceliğin hakkına teveccüh eyle bana. Rahmetin hakkına koru beni ve dilimi zikrine alıştır ve kalbimi kendi muhabbetine bağlı kıl ve dualarımı kabul etmekle beni minnettar eyle. Yanılgılarımdan geç ve hatalarımı affet. Muhakkak ki sen kullarının sana ibadet etmelerine hükmettin. Sana dua etmelerini emredip kabul etmeyi taahhüt ettin. O halde ey Rabbim, yüzümü sana çevirdim ve ellerimi sana açtım. İzzetin hakkına duamı kabul eyle ve arzularıma ulaştır. Fazlın ve kereminden ümidimi kesme. Beni insan ve cinlerden oluşan düşmanlarımdan koru. Ey çabuk razı olan, duadan başka bir şeye sahip değilim. Affet beni. Muhakkak ki sen her istediğini yaparsın. Ey ismi deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan, sermayesi ümit ve silahı ağlamak olan bana merhamet eyle. Ey nimetleri tamamlayıp yayan, ey zorlukları defeden, ey karanlıklarda dehşete kapılanların nuru, ey öğretilmeden bilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytine salavat gönder ve bana sana yakışan şekilde muamele et. Allah'ın rahmeti peygamberine ve onun soyundan gelen mübarek imamlara olsun. Ve Allah'ın sonsuz selamı onların üzerine olsun. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyorlar ki, her şey olmadıkça 10 şey ıslah edilmez. 1- Şüphelerden kaçınmadıkça akıl ıslahı kabul etmez. İlim olmadıkça fazilet olmaz. Korku olmadıkça feyiz olmaz. Adalet olmadıkça sultanlık olmaz. Edep olmadıkça hasep olmaz. Emniyet olmadıkça huzur olmaz. Çalışma olmadıkça zenginlik olmaz. Kanaat olmadıkça zenginlik olmaz. Tevazu olmadıkça yücelik olmaz. Tevfik olmadıkça cihat olmaz. Süfyan-ı Sevri'yi şöyle diyor. İmam Sadık'ın huzuruna varıp, bana sizden sonra sarılacağım, amel edeceğim bir vasiyette bulunun diye arz ettim. İmam Sadık, ey Süfyan, amel edecek misin diye sordu. Ben, evet, ey Resulullah'ın kızının torunu, amel edeceğim dedim.
İmam Sadık buyurdular ki, ey Süfyan, yalancının yiğitliği, kıskancın rahatlığı, sultanların kardeşliği, mütekebbirin dostluğu ve kötü ahlaklının da efendiliği olmaz. İmam bunları buyurduktan sonra sustu. Ben, ey Resulullah'ın kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam buyurdu ki, ey Süfyan, arif olman için Allah'a güven. Zengin olman için kısmete razı ol. İmanının artması için halkın sana davrandığı gibi onlara davran. Günahkarlarla dost olma. Çünkü kötü işlerinden sana da öğretir. İşlerinde Allah'tan korkan kimselerle istişare et. İmam bunları buyurduktan sonra yine sustu. Ben, ey peygamberin kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam şöyle buyurdu. Ey Süfyan, kim kudretsiz izzet, arkadaşsız çokluk ve malsız heybet istiyorsa günah zilletinden itaat izzetine geçmelidir. İmam bunları buyurduktan sonra yine sustu. Ben, ey peygamberin kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam buyurdular ki, ey Süfyan, babam bana 3 tane öğütte bulundu ve 3 şeyden de sakındırdı. Buyurduğu 3 öğüt şunlardır. Ey oğlum, kötü arkadaşla arkadaş olan salim kalmaz. Sözüne dikkat etmeyen pişman olur. Kötü yerlere giren suçlanır. Ben, ey Resulullah'ın kızının torunu, seni sakındırdığı 3 şey nelerdir diye sorunca imam şöyle buyurdu. Babam beni nimete haset eden, başa gelen müsibete gülen ve söz taşıyan kimseyle arkadaş olmaktan sakındırdı. Yine şöyle buyurmuştur. 6 haslet müminde olmaz. Zorluk çıkarmak, hayırsız olmak, haset etmek, inatçılık, yalancılık ve zalimlik.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Pek kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Bizleri kendisine tanıtan, ona imanla şereflendiren Allahü Teala'ya hamd ederiz. Bizi peygamberlerin sevgisini kalbimize atan, peygamberlerini sevdiren Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti kılan, onun bir neferi kılan, bizi ona nasip eden Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek, onun tebliğ ettiği İslam'la şereflenmek büyük nimet, nimetlerin en kıymetlisi. Tabii her şeyin bir zorluğu vardı. İslam'ın tebliği, ilk olarak doğması ve yayılması çok büyük fedakarlıklar ve gayretler gerektirdi. İşte biz bu programımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ın kendisine tebliğ edildiği o son peygamberin neler yaşadığını, hangi fedakarlıklarda bulunduğunu, sahabe-i kiram efendilerimizin onun etrafında nasıl yer alışını anlamaya çalışıyoruz. Çünkü her şeyin evvelinde gösterilen fedakarlık, ortaya konan gayret ve samimiyet, o olayın hakikatini anlama açısından çok önemlidir. Düşünün, bizler bugün bir tarihi kazı çalışması yapıldığında, bilim adamları, tarihçiler, arkeologlar bir işte kemik parçası veyahut da eski döneme ait kullanılmış olan bir çömlek parçası veyahut da bir bardak gibi herhangi bir şey bulduğunda, bir eşyaya rastladığında ne kadar seviniyor ve hemen onu araştırmaya başlıyor. Acaba bu kaç yüzyıl önce olan bir hadise? İşte bu kadar yüzyıl önce bu bardak nasıl kullanılmış? Tarihçileri, arkeologları heyecanlandırıyor. Aslında bizim konumuz bunun çok daha ötesinde. Bizi daha çok heyecanlandırmalı. Çünkü biz 1400 yıl öncesine gidiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine gidiyoruz. Ve orada yaşananları, heyecanları, tedirginlikleri, sevinçleri bugünümüze aktarıyoruz. Bu bir eşya, bir eşyanın herhangi bir parçası değil. Bir hayatın yaşanmışlığı günümüze aktarılıyor. Bizim içinde bulunduğumuz bu dönemde pek çok buhranımız, aşamadığımız pek çok sıkıntımız var. Onların birçoğunun ilacı da Peygamber Aleyhisselam'ın saadetli yaşamında. Yani orası aslında bir eczane gibi, bir tıbbi laboratuvar gibi. Bizim hayatımızın laboratuvarı orası. Hayatımızın eczanesi, şifa.

ahanesi orası. Ve orada pek çok derde derman ve şifa var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilaçları da kullanabileceğimiz seviyede, anlayabileceğimiz, idrak edebileceğimiz ölçüde. Örneğin Peygamber aleyhissalatü vesselam, hayrukum hayrukum li ehlihi ve ene hayrukum li ehli. Sizin en hayırlınız ailesine en iyi davrananlarınızdır. Ben aranızda ailesine en hayırlı davranan kişiyim buyurmuştur. Yani Peygamber Efendimizin insanların ailelerinde hanımına, kocasına, çocuklarına iyi davranmasının ne kadar önemli olduğunu anlatıyor ve onu en hayırlı kişiler sınıfına sokacağını beyan ediyor bu güzel ahlakın. Bunun gibi daha pek çok hadis-i şerifler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihatleri, ayet-i kerimeler aslında bizi hayatın tam merkezine olması gerektiği gibi konumlandırıyor. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin İslamiyet'i o ilk yaydığı sırada yaşadığı hadiselerden, sahabe-i kiram efendilerimizin onunla beraber yaşadığı hadiselerden biri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretiydi. Sadece Peygamber Efendimiz hicretmedi, sahabelerle beraber hicret etti. Yani bu aslında topyekün bir Müslümanların hicretiydi. Bu hicret çok stratejikti, çok önemliydi ve aynı zamanda çok da tehlikeliydi. Çünkü onları ellerinden kaçırmak istemeyen bir güruh, bir müşrik topluluğu vardı. Onlar Medine'ye bir gidecek olursa ellerinden kaçacak ve orada güçleneceklerdi. Çünkü Müslümanların ne kadar dirayetli ve gayretli olduğunu çok iyi biliyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti, sahabelerin hicreti gerçekleştiği gibi bir de onların, tabi bu olayın çok detayı var, çok teferruatı var. Onların bir de çocukları var. Şimdi düşünün, sahabeler hicret etmiş. Hani belki babalar, anneler, büyükler hicret etti ama bir de çocuklar var. Herkes bütün ailesiyle hicret edemiyor. Mesela önce kendisi gidiyor, sonra çocuklarını getirtiyor. Bu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin ailesinde de bu böyle oldu. Kendisi Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizle birlikte hicret etti. Ama onun bir de ailesi var. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz var, Hazreti Esma var. Onların da bir de hicreti söz konusu. İşte bu olayı da Hazreti Ayşe annemiz bize şöyle anlatıyor. Yani Peygamber Efendimizin de çocukları var. Yani Resulullah aleyhisselam hicret ettiğinde Peygamber aleyhisselamın kızları da çocukları da hemen onunla beraber hicret etmedi. Hazreti Ebubekir Efendimizin ailesi, onların da hicretini planladılar. Hem Peygamber aleyhisselam hem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz. Hazreti Ayşe annemiz bu olayı bize şöyle naklediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hicret ettiği zaman aile efradını Mekke'de bırakmıştı. Resulullah aleyhissalatü vesselam zaten hicret ettiğinde Hazreti Hatice annemiz vefat etmişti. Dolayısıyla da Peygamber aleyhisselam tek başına hicret etti ama çocukları var, kızları var. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Medine'ye yerleştikten sonra Resulullah aleyhisselam Zeyd bin Harise'yi kölesi Ebu Rafi ile birlikte Mekke'ye gönderdi. Onlara 2 deve ve 500 dirhem de para verdi. Peygamber aleyhisselam bunu niye yapıyor? Ailesinin geri kalanlarını getirmeleri için yapıyor. Tabii bu da bir tehlike. Yani tehlike henüz geçmiş değil. Her şey Resulullah aleyhissalatü vesselamın Medine'ye hicret etmesiyle bitmedi. Daha tehlike devam ediyor. Kendine bir şey olmadı ama belki ailesine bir zarar verilecek ki nitekim böyle bir hadisede buna benzer hadiseler de yaşandı. Efendimiz aleyhisselam 2 deve 500 dirhem de para veriyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu parayı babamdan, yani Hazreti Ebubekir'den borç olarak almışlardı. Düşünün siz, sizi yok etmek isteyen, öldürmek isteyen insanların bulunduğu beldeden hicret ediyorsunuz, orayı terk ediyorsunuz ama çocuklarınız sizi öldürmek isteyen insanların beldesinde hala. Bu çok zor bir durum. Sahabeler böyle durumdaydılar. Ya Mekke'de onların başına bir şey gelse ne olacak? Nasıl müdahale edecekler? Nasıl savunacaklar? Onların hicreti nasıl gerçekleşecek? Hicret

yolunda belki babasına gücü yetmedi ama çocuğuna gücü yetecek. Bunlar hep bir endişe, hem bir planlama. Düşünün, ailemizden ayrıldığımızda, çocuklarımız bir yere gittiğinde, onların işte bir noktadan bir noktaya gelmesini, işte bir şehirden bir şehire, bir ilden bir ile veya da bir ülkeden başka bir ülkeye gitmesini planladığımızda, anneler babalar olarak tedirgin oluyoruz. Yani işte falan yere, işte otobüse zamanında ulaştı mı veyahut da uçağa zamanında gitti mi, orada bir aksaklık yaşandı mı, hele bir de aksaklık yaşansa ne kadar tedirgin oluruz. Bu Resulullah Aleyhisselam, aile onun ailesi, sahabe efendilerimiz, aile onların aileleri. Peygamber Aleyhisselam da bunu planlıyor. Kölesini, azatlı kölesi Hazreti Zeyd'i gönderiyor, 2 deve veriyor, 500 dirhem para veriyor, Hazreti Ebubekir Efendimiz'den borç alıyor. Yani o Resulullah Aleyhisselam ki, düşünün, yani bunun iyaşesini, bunun masrafını karşılamak için de Hazreti Ebubekir'den borç alıyor. Onlar bu parayı yiyecek ve diğer ihtiyaçları için harcayacaklar. Çünkü yol var, yol uzun, gidecekler, alacaklar, ailesini dönecekler. Bunlar hep bir planlama. Hani aynı günümüzde nasıl bir seyahat planlarız, o zaman da öyle. Nasıl günümüzde işte mola yerlerinde veyahut da yolculuk esnasında ne yiyeceğimizi, ne içeceğimizi hesaplarız, onun için alışveriş yaparız. O gün de öyle, yiyecek, içecek ihtiyaçlar için o parayı harcayacaklardı diyor. Onun için 500 dirhem de babamdan, Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizden borç aldı. Babam Ebu Bekir de radıyallahu anh bunlarla birlikte Abdullah bin Uraykıt'ı 2 veya 3 deve ile gönderdi. Yani Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz de çok ferasetli ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu bütün hayati merhalelerinde hep onun yanında yer almış. Böyle çok önemli yerlerde dokunuşlar yapmış. Develeri çoğaltmış, iaşeyi, maddi yardımı çoğaltmış. Diyor ki Abdullah bin Uraykıt da radıyallahu anh, kardeşim Abdullah bin Ebu Bekir'e bir mektup yazarak ondan beni, annemi ve Zübeyr'in hanımı, kız kardeşim Hazreti Esma'yı radıyallahu anh'a Medine'ye göndermesini istedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz de böyle bir mektupla kendi ailesinin de dönüşünü planlıyor bu vesileyle. Onlar Medine'den hep birlikte çıktılar. Tabii bu bir hazırlık, bu stratejik bir konum, gizlenmeleri gerekiyor. Bunu ulu orta yapmamaları gerekiyor. Çünkü hep gözler onların üzerinde, Hazreti Ebu Bekir'in ailesinde, Resulullah Aleyhisselam'ın ailesinde. Ve böylece onlar yola çıkıyorlar. Mekke ile Medine arasında bulunan Kudeyr'e geldiklerinde Zeyd bin Harise yanlarında bulunan o 500 dirhem parayla 3 deve daha satın alıyor. Sonra da hep birlikte Mekke'ye varıyorlar. Orada Medine'ye hicret etmek isteyen Talha bin Ubeydullah'a rastladılar. Mekke'den hep birlikte çıktılar. Zeyd'le birlikte Ebu Rafi, Hazreti Fatıma, Hazreti Ümmü Gülsüm ve Hazreti Sevde binti Zem'a'yı götürüyorlardı. Bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızları, 3 kızı ve hanımı Hazreti Sevde annemiz. Düşünün yani. Hazreti Zeyd radıyallahu anh'ın şimdi buradaki mesuliyetini düşünün. Onun heyecanını düşünün. Hani gitmiş Mekke'ye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesini getirmekle mükellef. Onun kızları var, 3 kızı var, hanımı var, annelerimiz. Ya onların başına bir şey gelse, yol uzun, tehlikeli, yürüyerek gidilecek, düşman var, sıcak var, çöl var, vahşi hayvanlar var. Her şey olabilir. Bugünden yarına da varmıyorlar. 1 hafta 10 gün sürecek bu yolculuk. Ve gerçekten çok büyük fedakarlık, çok büyük heyecanlar yaşandığını anlıyoruz bu hadiselerle. Ve onlar böylece yola çıktılar. Hazreti Zeyd radıyallahu anh ayrıca Hazreti Ümmü Eymen annemizle Üsame'yi de yanına alıyor. Bu şekilde sahraya geldik diyor. Yani bu yolculukta var olanlardan biri de Hazreti Ayşe annemiz. Yani hem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın ailesi var burada, hem Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın ailesi var. Orada annemle benim üzerinde bulunduğumuz deve birden ürktü. Hani herkesin başına gelen hadiseler onların da başına geliyor işte.
Yani deve ürker mi?

Peker, böyle bir olay yaşandı. Annem, ey kızım hayvandan inelim diye bağırmaya başladı. Tedirgin oldu çünkü hayvanda ürkünce inelim dedi. Sonunda devemiz Herşa denilen dar bir yere geldiğinde orada sakinleşti. Böylece Cenab-ı Allah bizi kurtardı diyor. Yani düşünün, deveyle yolculuk yapıyorsunuz. Aniden deveye bir şey oluyor yani. Birden hastalanabiliyor, ürkebiliyor, korkabiliyor, huysuzlanabiliyor. Hani şimdi günümüzü düşünelim. Siz bir yolculuk yapıyorsunuz. Araç bozuldu, otobüs bozuldu veyahut da yolculuk yaptığınız taşıtta bir sorun oldu. Bunlar bugün olabiliyor mu? Oluyor. O günde, o günün taşıtları da develer olduğu için böyle hadiseler yaşıyorlar. Ama diyor Cenab-ı Allah bize yardım etti. Deve sakinleşti ve Cenab-ı Allah bizi kurtardı. Sonra biz Medine'ye geldik diye söylüyor. Tabi Hazreti Ayşe annemiz bunu anlatıyor. İşte Mekke'den çıktık, devemiz ürktü, Medine'ye ulaştık. Bunları söylüyorlar ama bunun bir de arka planında onların, düşünün, kurduğu hayaller var. Yaşadıkları tedirginlikler var, gerginlikler var. Yolculuk böyle turistik bir yolculuk değil. Rahatlamak için yapılan, kafa dağıtmak için yapılan bir yolculuk değil. Zor bir yolculuk. Kadınlar bunlar, hanımlar. En kıymetlilerin aileleri, en kıymetli aileler. Resulullah Aleyhisselam'la Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın aileleri, hanımları, kızları. En değerli, kainatın en seçilmiş aileleri onlar. Ama onlar bile böyle bir yolculukta, böyle bir gayrette bulundular. Demek ki bizim de hayatta gayret göstermemiz, azim göstermemiz gereken pek çok nokta olabilir, pek çok yerler olabilir. Biz de dinimiz için fedakarlık yapmaktan kaçınmamamız gerekir. Biz diyor Medine-i Münevvere'ye vardık. Ben babam Ebu Bekir'in radıyallahu anh kaldığı eve indim. Hazreti Peygamber aleyhisselamın ailesi de kalacak oldukları eve gittiler. O sırada Peygamber aleyhisselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'yi inşa ediyordu ve etrafına da hanımları için evler yapıyordu Peygamber aleyhisselam. Hem Mescid-i Nebevi var hem de onun yanında annelerimiz için, hanımları için, kızları için Peygamber aleyhisselam Efendimiz ev yaptırıyor. Peygamber aleyhisselam Efendimiz aile efradını yapılan o yerlere yerleştirdi. Biz de diğer evler yapılıncaya kadar birkaç gün bekledik diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz. Tabi hicrette kritik olan bir nokta da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Hazreti Zeynep'in radıyallahu anha annemizin hicretiydi. Hazreti Zeynep annemizin hicreti zor oldu. Kendisi yolculukta pek çok sıkıntılarla karşılaştı, eziyetle karşılaştı. Hani dedik ya, Peygamber aleyhisselamın ailesi bu. Onlar da tehlike altında. Resulullah aleyhisselam kurtuldu ama kızları var, ailesi var. Onlar da gelmesi lazım. Ya onların başına bir tehlike gelirse dedik. Mesela Hazreti Zeynep annemizin başına böyle bir tehlike geldi. Kendisi şöyle anlatıyor. Hazreti Zeynep annemiz, Resulullah aleyhisselatü vesselamın kızı, diyor ki ben hicret için gerekli hazırlıkları yaparken Ebu Sufyan'ın hanımı Hint binti Utbe gelerek, ey Muhammed'in kızı aleyhisselam, duyduğuma göre babanın bulunduğu yere gitmek istiyor musun dedi. Tabi daha sonradan o Hazreti Ebu Sufyan da Müslüman oldu, Hazreti Hint de Müslüman oldu ama o gün henüz Müslüman değillerdi. Hazreti Hint gelerek ona böyle hicret etmek istiyor musun dedi. Ben de hayır, böyle bir niyetim yoktur dedim diyor Hazreti Zeynep annemiz, Peygamber aleyhisselamın kızı. Hazreti Hint'e o gün böyle bir cevap veriyor. Hazreti Hint ise, ey amcamın kızı, benden saklama diyor. Çünkü yolda sana lazım olacak şeylerin hepsi bende var ve sana verebilirim. Erkekler arasındaki düşmanlıklar kadınların arasına girmemelidir diyor. Ve Hazreti Zeynep annemiz diyor ki, kanaatime göre Hint bunları gerçekten de yerine getirmek için söylüyordu. Fakat ben korktuğum için hicret edeceğimi söyleyemedim diyor. Hazreti İbn İshak bundan sonrasını şöyle rivayet ediyor. Hazreti Zeynep annemiz yol hazırlıklarını tamamladı. Hint de, Hazreti Hint de ona yardımcı oldu. Hazırlıklarını tamamladı. Bundan sonra kayınbiraderi Kinane bin Rebi bir deve getirerek Hazreti Zeynep'i o deveye bindirdi. Yayını ve oklarını da yanına alarak gündüz

gözüyle Mekke-i Mükerreme'den çıktılar. Şimdi gündüz vakti Mekke'den çıkıyorlar. Hazreti Zeynep radıyallahu anha annemiz bir deveyle Mekke'yi terk ediyor. Hazreti Zeynep annemiz devenin üzerinde bir hevdecin içindeydi. Develerin üstünde böyle bir tahtadan taht yapılır. Etrafı böyle tüllerle kapatılır. Böyle küçük bir oturak gibi, üstü de kapalı. Ona hevdeç deniliyor. O hevdecin içindeydi. Tabi hanımlar da görünmemesi için etrafı da böyle perdeyle kapatılırdı. Kinane ise deveyi çekiyordu. Bunu Kureyşlilerden bazıları gördü. Onların böyle gündüz vakti Mekke'den çıktıklarını ve hemen onların peşine düştüler. Ve Zituva denilen yerde onları yakaladılar. Şimdi yakalayanlar gözü dönmüş müşrikler. Yakalanan Peygamber Aleyhisselam'ın kızı Hazreti Zeynep ve onun devesini çeken Hazreti Kinane. İlk yetişen kişi de Hebbar bin Esved el-Fihri'ydi. Bu kişi mızrağıyla hevdeşte oturmak olan Hazreti Zeynep radıyallahu anha annemize saldırmaya başladı. Mızrağını ona doğru, o hevdecin içine doğru sokmaya başladı. Rivayet edildiğine göre Hazreti Zeynep annemiz de o sırada hamileydi. Bu saldırılar esnasında kendisi de zarar gördü, hırpalandı ve çocuğunu düşürdü. Bunun üzerine Hazreti Zeynep'in kayınbiraderi yere diz çöktü, ok torbasındaki yani sadağındaki okları çıkararak şöyle dedi. Bakın dedi, Allah'a yemin ederim ki içinizden biri bize yaklaşacak olursa onu bu okla öldüreceğim. Böyle tehdit edince Kureyşliler hemen korktular ve daha fazla saldırılarını devam etmeyerek geri çekildiler. Daha sonra Ebu Sufyan bir grup Kureyşli ile birlikte tekrar geldi ve ona ''Ey kişi'' dedi. ''Okunu bırak da seninle konuşalım'' dedi. Kinane de bunu kabul etti. Ebu Sufyan Kinane'nin yanına gelerek şunları söyledi. ''Sen bu işi güpe gündüz yapmayacaktın. Çünkü bizim başımıza gelen o belayı yani Bedir hadisesini ve Muhammed'in elinden neler çektiğimizi çok iyi biliyorsun. Halkımızı senin Muhammed'in aleyhisselam kızını bu şekilde açıktan açığa götürmeni bizim beceriksizliğimize ve zayıflığımıza yoracaklardır. Hayatım üstüne yemin ederim ki bizim Zeynep'i babasına gitmekten alıkoymak gibi bir niyetimiz asla olmaz. Aynı şekilde ondan intikam almayı da düşünmüyoruz. Ancak sen onu tekrar Mekke'ye götür. Mekke'de sesler kesilip de herkes evine ve uykuya geçtikten sonra gece bastırdıktan sonra gizlice Mekke'den çıkarırsın. Babasının yanına götürürsün. Halk da bizim sizi engellemek için bir gayret içine girdiğimize inanır. Böylece Kinane ile Hazreti Zeynep geri döndüler ve kararlaştırıldığı gibi gece yarısı yola çıkarak Medine'ye ulaştılar. Hani burada ifade ettikleri, hani gündüz vakti çıkarsa işte bu kendilerine bir hakaret olur ama gece vakti kimse görmeden çıkarlarsa hani kimse görmeden gittiler gibi anlaşılır diye böyle bir şey söylüyor ve onların gece vakti gizlice gitmelerini onlara söylüyor ama olan Hazreti Zeynep annemize oluyor ve gerçekten bu hadisede yaralanıyor. Bir rivayette şöyle ifade ediliyor. Bir kişi Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ın kızı Hazreti Zeynep'i babasına götürmek üzere Mekke'den çıkardı. Fakat Kureyş'ten iki kişi onların peşlerine düşerek yetiştiler. Kavga çıktı, arbede yaşandı ve sonunda Kureyşliler onu yendiler, üstün geldiler. Hazreti Zeynep'i de itip kakaladılar, hırpaladılar. Hazreti Zeynep annemiz bir taşın üstüne düştü. Kendisi o sıra hamileydi. Bu düşmesinin etkisiyle çocuğunu da düşürdü. Onu alıp Ebu Sufyan'a götürdüler. Olayı duyan Beni Haşim kadınları geldiler. Ebu Sufyan da Hazreti Zeynep'i onlara teslim etti. Daha sonra Hazreti Zeynep annemiz muhacir olarak Medine'ye ulaştı. Hicretini tamamladı. Fakat o hastalık ve sıkıntıyı hiçbir zaman atlatamadı.

Sonunda da hastalıktan vefat etti. Sahabeler onun şehit olduğunu söylüyorlardı. Peygamber aleyhisselam, "Zeynep kızlarımın en hayırlısıdır. O benim yolumda birçok musibete katlanmıştır." buyurdu. Hani Peygamber aleyhisselamın kızı, insanların en kıymetlisi. Düşünün, o yolda hırpalanmaktan, yere atılmaktan dolayı ve bir taşın üstüne düşmesinden dolayı çocuğunu düşürüyor. Bugün bizim burnumuz kanasa, bir yerimiz azıcık ağrısa hemen doktora koşuyoruz değil mi? Aman işte şuram şöyle oldu, buram böyle oldu, şuram ağrıyor, burada sancım var, sıkıntım var diye. Hazreti Zeynep annemizin ne doktoru vardı, ne doktora ulaşabildi. O yolculukta, o yaşadığı elim hadiselerden kim bilir ne kadar eziyet çekti, ne kadar büyük sıkıntılar yaşadı. Tıbbi olarak da sıhhati bozuldu ama günümüzdeki gibi değildi. Buradan şunu görüyoruz, onların gerçekten çok büyük fedakarlıkları, çok büyük gayretleri oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine amcalarından Ebu Leheb'in kızı Dürre annemiz de Müslümanlardandı ve o da hicret ederek Medine'ye geldi. Çok ilginç ki babası Ebu Leheb lanetlenmiş, kızı Hazreti Dürre annemiz Müslüman. Ve Ebu Rafi bin Mualla ez Züraki'nin evine misafir oldu Hazreti Dürre annemiz. Daha sonra Beni Zurayk kabilesi onun yanına gelerek, "Sen Allah'ın hakkında Tebbet suresi indirdiği Ebu Leheb'in kızısın. Dolayısıyla senin hicretin sana hiçbir fayda sağlamayacaktır." dediler. Hani kızı Müslüman, babası Ebu Leheb müşrik. Bunun üzerine Hazreti Dürre Peygamber aleyhisselama giderek durumu anlattı. Ve onların söyledikleri bu sözleri de aktardı. Peygamber aleyhisselam Hazreti Dürre'yi teselli etti ve onu yanına oturttu. Sonra o günkü öğle namazının akabinde Peygamber aleyhisselam minbere çıkarak şunları buyurdu. "Ey insanlar! Ne oluyor da akrabalarım hakkında bana eziyet ediyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki benim kıyamet gününde şefaatim Hayyaha, Hakem, Suda ve Sehleb kabilelerine bile yetişecektir." diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere bir ikaz verdi. İşte Efendimiz aleyhisselamın ehli beyti hakkında dikkatli olmak, dikkatli konuşmak, onların velev ki aralarında meydana gelen bazı tatsız hadiseler bir insan olarak vuku bulsa da onlar aleyhine cümleler kullanmamaya ve söylediğimiz sözlerde seçici olmaya dikkat etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati haktır. Ve o şefaatinden en başta yararlanacak kişiler de onun aile efradıdır, ehli beytidir. Günümüzde de ehli beyt vardır. Resulullah aleyhissalatü vesselama soyu ulaşan seyitler, şerifler vardır. Söylediklerimize, yaptıklarımıza, kalbimize ve dilimize mukayyet olmamız gerektiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize aktarmış oluyor. Ashab-ı kiram efendilerimizin hicreti böyle olduğu gibi bir de amcası Hazreti Abbas'ın radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Abdullah'ın, yani Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın hicreti var. O da şöyle anlatıyor. Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki bizim hicretimiz Hazreti Peygamber aleyhisselamın hicretinin 5. yılına denk geliyordu. Ahzab yani Hendek savaşı yılı, kardeşim Ebul Fadıl ve hizmetimizi yapan Ebu Rafi ile birlikte Medine'ye gitmek üzere Mekke'den yola çıktık. El Arç denilen yere geldiğimizde bineklerimizden biri kayboldu. Biz de Cescase yoluyla Beni Amir bin Avf kabilesinin oturduğu yere, oradan da Medine'ye ulaştık. Oraya ulaştığımızda Hazreti Peygamber aleyhisselamı hendekleri kazarken gördük. O sırada ben 8 yaşlarındaydım, kardeşim Fadıl ise 13 yaşlarındaydı diye söylüyor. Yani düşünün,
Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın çocukları, biri 8 yaşında, biri 13 yaşında, onlar dahi bu hicreti gerçekleştirdiler. Böyle tehlikeli bir yolculuğa katlandılar ve Medine-i Münevvere'ye ulaştılar. Cenab-ı Allah bizleri onların şefaatlerine nail eylesin. Onların güzel ahlakından, edebinden, İslam için ortaya koydukları gayretlerinden Cenab-ı Allah bizi de nasip

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Kıyamet günü Havz-ı Kevser'e bir grup insan gelir. Ben onları ancak bana çokça salat getirdikleri

0: في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم bütün ruhlar arasında Efendimiz Muhammed'in ruhuna, bütün cesetler arasından Efendimiz Muhammed'in cesedine ve bütün kabirler arasından Efendimiz Muhammed'in kabrine, onun âline, ashabına salat ve selam eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kullemâ zekerahu zâkirûn.
1: Allahım, Efendimiz Muhammed'e onu hatırlayanların her hatırlayışında salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kullemâ gafele an zikrihil gâfilûn.
1: Allahım, Efendimiz Muhammed'i yad edip hatırlamaktan gafil olanların sayısınca ona salat eyle.

0: لا يحصى عددهما ولا يقطع مددهما.
1: Allah'ım, Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e, müminlerin anneleri olan zevcelerine, zürriyetine ve ehli beytine sonsuz salat ve selamla salat eyle, selam eyle, bereket ihsan eyle.

0: الصالحين.
1: Allah'ım, ilminin kuşattığı ve Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği gerçekler sayısınca ancak senin razı olacağın ve kendisine layık olan salatla Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ona ihsan eyle. Allah'ım, kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda onu ulaştır. Layık olduğu şekilde onu mükafatlandır. Nebilerden, sıddıklardan, şehitlerden ve salihlerden olan bütün kardeşlerine de salat eyle.

0: kıyame.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Onu kıyamet günü sana en yakın makama yerleştir.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme tevvichhu bi tacil izzi vel rıza'i vel kerame.
1: Allah'ım, ona izzet, rıza ve cömertlik tacını giydir.
0: Allahümme a'tini seyyidina Muhammedin afdala ma se'eleke li nefsih ve a'ti li seyyidina Muhammedin afdala ma se'eleke lehu ahadun min halqik ve a'ti li seyyidina Muhammedin afdala ma en

0: kıyame.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisi için senden istediği şeylerin en faziletlisini ona ihsan eyle. Allah'ım, herhangi bir kulunun Efendimiz Muhammed için senden istediği şeylerin en faziletlisini ona ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kıyamet gününe kadar senden istenilmiş olanların en faziletlisini kendisine ihsan eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve seyyidina Adem ve seyyidina Nuh.

0: selamuhu aleyhim ecmain.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed, Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa'ya, bunlar arasındaki bütün nebilere, resullere salat eyle. Allah'ın salat ve selamı onların hepsinin üzerine olsun.

0: وَجْزِهِمَا
1: Allah'ım, Efendimiz Adem babamıza ve Havva annemize meleklerin salatı kadar salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Adem babamızı ve Havva annemizi en yüce Firdevs cennetine koyup üstün nimetlerle razı edinceye kadar onlara rahmet ve kereminden bol bol ihsan eyle.
0: Allahümme efdal ma cazeyte bihi eben ve ummen an veledeyhima.
1: Allah'ım, anne babayı çocukları sayesinde mükafatlandırdığın şeylerin en faziletlisiyle onları mükafatlandır.

Allah'ım, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Hamele-i Arş, arşı taşıyan melekler, diğer meleklerle mukarrebin makamındaki meleklere, bütün nebiler ve resullere salat eyle. Allah'ın salat ve selamı onların hepsinin üzerine olsun.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e bildiklerin sayısınca, bildiklerin ağırlığınca ve dolusunca ve kelimelerinin adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten mevsuleten bil mezid.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hiç eksilmeyen salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten la tenqati'u ebedel abadi ve la tebid.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sonsuzluğa kadar hiç kesilmeyen, hatta zaman tükense bile bitip tükenmeyecek olan salatla salat eyle.

0: ahuve ehluh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yaptığın salat ve selamla ona salat ve selam eyle. Ayrıca onu layık olduğu şekilde mükafatlandır.

0: ve ehluh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hem hoşnut olacağın hem de kendisini memnun edecek ama bizden de razı olmana vesile olacak salatla ona salat eyle. Layık olduğu şekilde onu mükafatlandır.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bahri envarike ve ma'dini esrarike.

Allah'ım, nurlarının denizi, sırlarının madeni, tek ilah oluşunu kullarına açıklayan, hükümranlığının altında bulunan her şeyin nadidesi, tevhid makamının imamı, varlık alemine güzellik katan süsü, her türlü rahmetinin hazinesi, dininin yolu, tevhidinle lezzet alan, varlık özünün insanı, her var olanın varlık sebebi, yaratılmışların özünün özü, senin aydınlığının nuruna en yakın olan Efendimiz Muhammed'e, yüce zatın var oldukça devam edecek, ancak sen yeterli gördüğünde bu salat son bulacak, hem seni hem de onu memnun edecek ama bizden de razı olmana vesile olacak salatla ona salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Allah'ın ilminde gizli olanlar sayısınca ve Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle.

0: فد آخره.
1: Allah'ım, yarattıklarının sayısınca bizzat senin rızan, arşının ağırlığı, kelimelerinin sayısı, yarattıklarının geçmişte seni zikrettikleri ve gelecek zamanda seni zikredecek olanların sayısınca her sene, her ay, her cuma, her gün, her gece, her saat, her koku almada, her nefeste, gözün her açılıp kapanmasında, her canlının gözünü hareket ettirmesinde, sonsuzluğun sonsuzluğuna, hatta dünya ve ahiretin de sonsuzluğuna kadar hem bunların kat kat fazlasıyla öncesi olmayacak ve sonu gelmeyecek bir şekilde Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
0: اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ona olan muhabbetin kadar salat eyle.
0: اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e olan lütuf ve ihsanın kadar kendisine salat eyle.
0: اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e senin katındaki şanına layık ve kıymetine uygun olarak salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e öyle salat eyle ki o salat da bizi bütün afetlerden ve korkulardan kurtar. Bütün isteklerimizi yerine getir. Bütün günahlardan bizi temizle. Bizi en yüksek derecelere yükselt. Hem bu dünyada hem de ölümden sonra bizi bütün hayırlarda en son hedefe ulaştır.

Allah'ım, nuru yarattıklarının arasında önde, varoluşu alemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve ashabına, yarattıkların arasında şu ana dek ne kadar gelip geçen varsa, onlardan Said ve Şaki olanların sayısınca, bütün sayıları içine alan, sınırları kuşatan, sonu olmayan, bitip tükenmeyen ve zatınla ebediyen devam eden salatla salat eyle. Aynı şekilde tam manasıyla da selam eyle.

0: ذلك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا على آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك.
1: Allah'ım, kalbini celal, gözünü cemal sıfatınla doldurduğun, böylece destek ve yardım ikram ederek sevindirdiğin Efendimiz Muhammed'e, Ali ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla da onlara selam eyle. Hamd sadece Allah'a aittir.

Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e olmuş ve olacakların sayısınca gecenin kararttığı ve gündüzlerin aydınlattığı canlı cansız varlıklar adedince salat eyle.

0: sünnetih.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e, onun âline, zevcelerine, zürriyetine, ümmetinin nefesleri sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan salatın bereketi hatırına bizi dünya ve ahirette ona okuduğumuz salat sayesinde kurtulanlardan, onun Kevser havuzuna varıp içenlerden, ona itaat edip sünnetiyle amel edenlerden eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Onunla bizim aramıza kıyamet günü perde koyma. Bizi, anne babalarımızı ve bütün Müslümanları bağışla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: سيدنا محمد أكرم خلقك وسراج أفقك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك ورفقك صلاة يتولى تكرارها وتلوح على الأكوان أنوارها.
1: Allah'ım, yarattıklarının en üstünü, yeryüzü ufuklarının kandili, görevini hakkıyla yerine getirenlerin, nebi ve resullerin en faziletlisi, kolaylık ve şefkat üzere gönderdiğin peygamberin Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ardı ardına devam eden, nuru kainatı aydınlatan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل ممدوح بقولك وأشرف داع للاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك.
1: اللهم ayetinle methedilen en faziletli zat, dininin ipine sarılmaya davet edenlerin en şereflisi, nebi ve resullerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, dünya ve ahirette bizi umumi fazlına ve razı olacağın keremine, vuslatına eriştirecek olan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

0: لطرق رشادك وسراج أقطارك وبلادك صلاة لا تفنى ولا تبيد تبلغنا بها كرامة المزيد.
1: Allah'ım, kulların arasında keremli olanların en keremlisi, irşat yollarına çağıranların en şereflisi, bütün yerlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, bitip tükenmeyen, daima artan ve bizleri de çeşit çeşit ikramlara ulaştıran salatla, salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.
0: Allahümme

0: Allah'ım, makamı yüce ve kendisine tazim etmek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ebediyen kesilmeyen, hatta sayılarla sayılamayan salatla, salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.

Allah'ım, bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, kendisini hatırlayanların her yad edişinde, ismini zikretmekten gafil olanların her gaflete düşmesinde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

0: sellim.
1: Allah'ım, maddeten ve manen temiz ve Allah tarafından ayrıca kalbi ve bütün vücudu da temizlenmiş olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.
0: Allahümme salli ala men khatemte bihir risalete ve eyyettehu bin nasri vel kevseri ve şefa'ah.
1: Allah'ım, kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin, Kevser havuzu ve şefaat etme hakkı vermekle kendisine yardım edip kuvvetlendirdiğin zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin nebiyyil hükmi vel hikmetis siracil vehhacil mahsusi bil hulukil azimi ve khatmir rusuli zil mi'raci ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihis salikin ala menhecihil kavim.
1: Allah'ım, hüküm ve hikmet peygamberi, her şeye ışık tutan en parlak kandil, en büyük ahlakla donatılmış miraç sahibi son peygamber, Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine de salat eyle.

0: ما تلاطمت في الأبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج.
1: اللهم İslam yıldızları ve zifiri karanlıkta kendileriyle yol bulunan gece kandilleri olan sahabelerin yolunu Peygamber Efendimiz'le yücelt. Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e, Ali ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine, denizde dalgalar coştukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikçe, ardı arkası kesilmeyen salatla salat eyle.
0: أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رسوله الكريم وصفوته من العباد وشفيع الخلائق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهض بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم.
1: Salavat-ı şerifelerin ve selamın en faziletlisi, Allah'ın yüce Resulü, kullar arasından seçilmiş olan ve ahirette yaratılmışların şefaatçisi, makam-ı Mahmud ve Havz-ı Kevser'in sahibi, risalet ve umumi tebliğin yükünü taşıyan, en büyük ıslah konusu din ve dünya işlerinde gayret gösterme şerefiyle şereflenen Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

0: Allah Teala ona, Ali'ne gece ve gündüzler boyu devam eden salatla salat eylesin.
1: فَهُوَ سَيِّدُ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ وَاَفْوَلُ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ
0: Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden önce yaratılanların ve kendisinden sonra yaratılacak olanların efendisi ve en faziletlisidir.
1: عَلَيْهِ اَفْضَلُ

0: أنا وأظهرهم سلطانا.
1: Salavat okuyanların en faziletli salavatı, selam verenlerin verdiği selamın en iyisi, zikredenlerin en güzel zikri, Allah'ın salatlarının en faziletlisi, en güzeli, en mükemmeli, en bol olanı, en eksiksiz ve noksansız olanı, en açık olanı, en yüce olanı, en yüksek olanı, en pak olanı, en bereketlisi, en iyisi, en çok artıp çoğalanı, en yeterlisi, en parlak olanı, en ulvi olanı, en çok olanı, en kapsamlı olanı, en umumi olanı, en devamlısı, en kalıcısı, en aziz olanı, en üstün olanı, en ulusu, en faziletlisi, en güzeli, en değerlisi, en keremlisi, en mükemmeli, en tamam olanı, en azametli olanı, bütün bu salatlar Allah'ın yarattıklarının faziletlisi, en güzeli, en büyüğü, en cömerti, en mükemmeli, en tamam olanı, Allah katında en değerlisi, Allah'ın Resulü, Nebisi, sevgilisi, Allah'ın seçip çıkarttığı ve Allah'a devamlı münacatta bulunan Resulü, Allah'ın has dostu ve dostluğuna en layık olanı, Allah'ın emirlerini güvenle yerine getiren emini, Allah'ın kulları arasından seçtiği, yarattıkları arasından özenle çıkardığı, Nebileri arasında halis ve en seçkin olan kulu Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar kulların kurtulabileceği Allah'ın

İlki, muhataplarına meramını anlatmakta konuştuğunu en açık dile getireni, lisanı en fasih olanı ve delil ve hüccet bakımından hükmünü dinletmekte insanların en üstünü Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Kıyamet günü Havz-ı Kevser'e bir grup insan gelir. Ben onları ancak bana çokça salat getirdikleri

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye. Bir dörtlük bin meşk. Emre Başdoğ. Dehri arasan binde bir Adem bulamazsın. Adem görünen harları Adem mi sanırsın? En ummadığın keşfeder esrarı derunun, sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın? Yıl 1996. İstanbul Merkez Efendi Son Durak Kıraathanesi'nde sohbet halkasında oturan genç Ömer, okunan bu dörtlüğün cazibesine kapılır. Dörtlüğü nakleden Tevfik Ceyhan Dede ile aralarında koyu bir muhabbet başlar. Bu muhabbet halkasında Tevfik Dede'den feyiz almaya başlayan Ömer'in hayatı başka bir seyre girer. 1981 senesinde Trabzon'da dünyaya gelen Ömer Çakıroğlu, çocukluk yıllarının başında ailesiyle İstanbul'a taşınır. İlkokuldaki müzik dersinde çok iyi flüt çalan Ömer, edebiyata da ilgi duyar. Lise çağına geldiğinde biriktirdiği şiirlerini kitaplaştırma uğraşına girer. Disiplinli bir şekilde bir yerde sabit kalmayı kabullenemeyen bünyesi, liseyi henüz birinci sınıfta terk etmesine sebep olur. Bu sıralarda Merkez Efendi Son Durak Kıraathanesi'ne gidip gelmeye başlar. Burada sohbetlerine katıldığı Tevfik Dede, Ömer'in gönlünü edebiyatla çalar. Mutasavvıf bir düşünür olan Tevfik Dede, Ömer'in içinde var olan müzik sevgisini açığa çıkartarak onun Türk müziğine ilgi duymasına vesile olur. Böylece Ömer, Tevfik Dede ile musikiyi meşk etmeye başlar. Bir süre sonra hizmetinde bulunduğu, kendi güftelerinden, sözlerinden ve düşüncelerinden faydalandığı Tevfik Dede'nin direktifi doğrultusunda Maltepe Musiki Cemiyeti'nde ders veren Neyzen Salih Bilgin'e talebe olur. Müzikle hayatına yeni bir sayfa açan Ömer, liseyi açıktan bitirir. Devam eden yıllarda alternatif bir müzik grubunda hem kendini geliştirmek hem de yol ve çay parası çıkartabilmek için uzun süre sokak müziği yapar. Ömer'in zaman zaman Türkiye için yaptığı geziler, onun gezip görme, yeni yerler keşfetme isteğini daha da artırır. İki tutkusunu da birlikte gerçekleştirebileceği hayali ve hayatının seyyahlık üzerine dönüşmesine sebep olacak seyahatler silsilesi, 2003 yılında Hollanda'ya gitmesiyle başlar. Bir ay kaldığı Hollanda'da sokak müzisyenleriyle birlikte çeşitli şehirlerde müzikler yaparak geçirir zamanını. Takip eden yılda bir İran gezisi gerçekleştirir. Türkiye'ye geri geldikten sonra bir grup arkadaşıyla İran'dan başlayıp İpek yolunu takip ederek Pakistan üzerinden Hindistan'a kadar uzanan bir yolculuk gerçekleştirir. Yanına aldığı ufak sırt çantasında bir not defteri, ses kayıt cihazı, fotoğraf makinesi, okuyabileceği bazı kitaplar ve neyi bulunur. Bu yolculuk sırasında hem müzik yapar hem de yeni şehirleri, kültürleri ve insanları tanır. Bazı müzik atölyelerinde çalışmalar yapar, ziyaret ettiği şehirlerde soluklandığı mekanlarda müzik icra eder. Otobüs ve trenle yapılan bu yolculuk yaklaşık 2 ay sürer, tehlikeli anlar atlatır. Bir defasında tren yolculuğu sırasında fotoğraf makinesini hırsızlara kaptırsa da ne yapar eder makineyi onlardan geri almayı başarır. Yolculukta Allah'a tamamen teslim olması gerektiğini idrak eden Ömer, aynı güzergaha Afganistan'ı da ekleyerek yaptığı ikinci yolculuğunda Kabil'de bir bakkalda bulunduğu sırada dışarıda bir bomba patlar ve içerisinde bulunduğu mekanın tüm camları aşağıya iner. Ancak ona bir zarar gelmez. Yolculuk yaptığı coğrafya insanının misafirperverliği de kendisini çok etkiler. Tanık olduğu yaşamlar ve olaylar, dünyanın kendi düşüncesinin ve isteğinin haricinde devam ettiği gerçeğini daha belirgin olarak fark etmesine sebep olur. Türkiye'ye geri geldiğinde ise çantasında müzik ve enstrümanla alakalı antika eşyalar ve kitapları doldurabilecek kadar anıları vardır. Öğrenmeye başladığı ve gelişim sağladığı müziği okulda akademik olarak devam ettirmek isteyen Ömer, konservatuvar için yapılan sınavları geçer. Ancak 2 ayla yaş sınırını doldurduğu için okula kayıt yaptıramaz ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Bunun üzerine müzik hayatına eskiden olduğu gibi kendi üslubunca devam eder. Üsküdar'da arkadaşının devrettiği bir mekanı devralmaya karar verir. Önce çay borcunu ver sonra al, ikazı üzerine dost abileri ona yardımcı olurlar.
böylece uzun vakitler geçirdiği, birkaç öğrencisine eğitim verdiği mekanı 2011 yılında işletmeye başlar. Kısa bir süre içerisinde mekanın konseptini değiştirir, hat ve görsel sanat ögelerini kullanarak mekanın ruhunu değiştirecek dokunuşlar yapar. Semai Kahvesi adını verdiği bu mekan, kısa süre içerisinde üniversite öğrencileri, edebiyatçı, müzisyen ve sanatla hemhal olmuş insanların uğrak yeri haline gelir. Zaman zaman içerideki sedayı duyan kişilerin de uğradığı, oturmaya başladığı güzel bir muhabbet mekanı olur. Fırsat buldukça Semai Kahvesi'nde bir köşede musikiyi meşkeden Ömer'e, muhterem Tevfik Ceyhan dedenin okumuş olduğu dörtlük hala feyiz vermeye devam ediyor.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Kur'an. Zulüm asri orta çağdan sensin güneş gibi doğan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Her iki pehlivan da taraftarlarına selamlar vererek yağ kazanına doğru yürüdüler ve orada buluştuktan sonra yağlanmaya başladılar sevgili dinleyenler. Bu arada daha başka iki baş pehlivan da yanlarına gelmiş, bunlar da yağlanmaya koyulmuşlardı. Pehlivanların yağlanmaları sona erince Cazgır yanlarına yaklaştı. Onu gören Kurtdereli hemen Kepsutlu Çakır'ı kısmet kasnağından tuttu ve Cazgır'a "Ben Çakır'ı istiyorum. Bundan önce beni yenmiş olduğuna göre onu istemekte haklıyım. Zaten o da benimle tutmak istiyor. Belki sen de duymuş olacaksın. Her yerde ondan kaçtığımdan yakınmış. Hazır eline geçmişken onu beni bir defa daha yenme zevkinden mahrum etmeyesin ha?" Cazgır usulen Çakır'a da sordu. "Bu eşlenmeye sen de razı oluyor musun?"
1: "Onu daha önce yendiğim için beni istemekte haklıdır."
0: "Peki. Böylece eşlenmenin ilk ayağı belli olduktan sonra ikinci ayağı da kendiliğinden belli oldu. Öbür iki baş pehlivan da birbirlerine kaldılar tabii. Cazgır bundan sonra pehlivanları halka takdim etti. Arkasından güzel bir dua okuyarak davul zurnalara işaretini verdi sevgili dinleyenler.

0: davul zurnalarla beraber dört baş pehlivan da peşrevlerine koyuldular. Peşrevden sonra ise ikişer ikişer kapıştılar. Böylece büyük güreşte başlamış oldu. Pek güzel tahmin edileceği gibi seyircilerin büyük kısmının gözü Kepsutlu Çakır ile Kurt Dereli Mehmet Pehlivan üzerindeydi. Asıl iddia taşıyan güreş buydu çünkü hangisinin daha üstün olduğunu bu güreş belli edecekti. Kurt Dereli güreşe yavaş başlamıştı. Hamleleri hasmından bekliyordu çünkü kendinden emin olmakla beraber gene de ne olsa heyecan içinde bulunuyordu. Onun bu çekingen davranışı Kepsutlu'ya daha da cesaret vermiş olmalıydı ki hemen hücuma geçmekte tereddüt etmedi ve sağlı sollu sert elenselerle Kurt Dereli'nin üzerine gelmeye başladı. Tabii bu durum Kepsutlu'nun taraftarlarını memnun ediyordu. İşte daha güreşin başlamasıyla beraber tuttukları pehlivan üstünlüğünü göstermeye başlamış bulunuyordu. Daha ne isterlerdi ki? Hele güreşin 5. dakikasına doğru Çakır birden çapraza girerek hasmını sürmeye başlayınca birden kendilerini tutamayarak onu daha kuvvetli bir şekilde alkışa tuttular tabii. Ortalık bir defa daha... Yaşa Kepsutlu!
1: Yaşa aslan! Yetiştir çangalı! Hadi aslan!
0: Sesleriyle inlemeye başlamıştı bile. Daha önce de kaydetmiş olduğumuz gibi Kepsutlu Çakır hiç de kötü bir pehlivan değildi. Okkası olsun, ustalığı ve tecrübesi olsun yerindeydi. Pekala bir çengel yetiştirebilir ve hasmını da yenebilirdi. O zamana kadar böyle bir oyunla hasımlarını yendiği çoktu çünkü. Fakat istediği şeyi yapamadı. Kurt Dereli onu savurarak çaprazdan sıyrılmanın yolunu bulmuştu. Bunun üzerine yeniden ense ense geldiler. Kurt Dereli bu arada hasmının kendisini hep belirli bir yere doğru sürmeye çalışmakta olduğunu da fark etti. Bunun herhalde bir sebebi olmalıydı. Dönüp baktı, meydanın bu tarafından bir çit vardı. Yoksa kendisini bu çite düşürerek sakatlamak mı istiyordu acaba? Yok, hayır. Böyle bir şey olamazdı ama neden bu işte ısrar ediyordu? Bunu bir türlü kestiremiyordu. Belki de bir tesadüftü bu. Evet, öyle olmalıydı. Kurt Dereli Mehmet Pehlivan bunları düşünürken bir dakika kadar süren dalgınlığından faydalanan Kepsutlu ani bir dalış yapmış ve tekten kaptığı gibi Kurt Dereli'yi altına alıvermişti. Bunu gören taraftarları hemen kendini şiddetli bir alkışa tuttular. Yaşa Çakır! Hadi kündele!
1: Göster kendini, hadi aslan, yen şunu! Hadi Kepsutlu!
0: Bazı heyecanlı taraftarları ise ayağa fırlamışlar. Tuttukları pehlivanı o şekilde alkışlıyorlardı. Kepsutlu da bu durum karşısında zaten künde aramaya başlamış bulunuyordu. Kurt Dereli'yi yeniden bastırmaya muvaffak oluşu ona yeniden ümit vermişti. Daha doğrusu ümidini kuvvetlendirmişti. Kurt Dereli yerde hareketsiz duruyor. Ayağa kalkmak için hiçbir zorlamada bulunmuyordu. Bu haliyle hasmına sanki işte yerde hareketsiz duruyorum. Ayağa kalkmak için hiçbir harekette bulunmuyorum. Hadi bakalım beni yenebileceksen yen. Elinden gelen gayreti göster demek istiyordu. Beriki de kendisini yenmek için elinden gelen gayreti harcayıp duruyordu. Önce oturak kündesini, daha sonra şak kündesini, arkasından da bel kündesini almayı denedi. Fakat bunların hiçbirini tatbik edemedi. Ne yaparsa yapsın Kurt Dereli'yi kündeleyemeyeceğini anlamıştı.

Kepsutlu Çakır arkasından kazığa geçip gerdanlamayı denedi. Bunda da bir başarı kazanamayınca Kurtdereli birden yerden keserek yürümeye ve onu bu şekilde yenik düşürmeye kalktı ama bunu da başaramadı. Daha sonra da yüklenerek onu yaymaya çalıştı. Ne var ki Kurtdereli bir kaya gibiydi. Belki koca bir kayayı ufalayabilir, yerde yayabilirdi ama onu yayamazdı. Kepsutlu Çakır böyle oyundan oyuna geçerken taraftarları onu bir süre durmadan teşvik etmişlerdi. Fakat onun Kurtdereli'ye hiçbir şey yapamadığını görünce kendisini bu şekilde teşvik etmekten vazgeçmişlerdi. Şimdi ortalığı derin bir sessizlik kaplamış bulunuyordu.

0: hasmı üzerinde tam bir aç içinde ne yapacağını bilmez bir halde hareketsiz kalınca kurt dereli harekete geçti ve rahatça yerinden kalkarak çırpındı ve
1: "Haydi maşallah be çakır pehlivan!"
0: diye bir nara attı. Bu anlayanlar için çok manalı bir naraydı. Kurt dereli sanki hasmına "İşte sana aradığım fırsatı verdim. Bana hiçbir şey yapamadın. Şimdi sıra bana geldi. Kendini kolla" demek istiyordu. Hasmını altından kaçıran Kepsutlu da "Haydi be pehlivan" diye karşılık verdi, fakat sesi zayıf çıkmıştı. Bu da kendisine pek güveni olmadığını gösteriyordu. İki pehlivan arasında ayakta yeniden bir elense tırpan fastı başlamış bulunuyordu. Bu arada güreşin 20. dakikasına girmiş bulunuyorlardı. Güreşten anlayanlar şimdi kurtlerinin bir başka türlü güreşmekte olduğunu fark etmiş bulunuyorlardı. O zamana kadar müdafada kalır gibi olan o kurtlerili Mehmet pehlivan hakimiyeti hemen ele almış bulunuyordu. Çektiği elenseler, savurduğu tırpanlar birdenbire son derece sertleşivermişti. Bunu gören taraftarları hemen seslerini yükselttiler bile.
1: "Haydi kurt dereli.
0: Haydi Mehmet pehlivan. Göster kendini, hadi aslan." Evet sevgili dinleyenler, bu arada geriler gibi yapan Kepsutlu yeniden beklenmedik bir anda çapraza girerek kurtdereliği yeniden sürmeye başladı. Kurtdereli kendini toplayıncaya kadar çite dayanmışlardı bile, ancak o zaman hasmının kendisini tekrar çite doğru sürmüş olduğunu anladı. Çitin sivri tahtaları beline batmıştı. Kurtdereli son bir hamleyle hasmını savurarak çaprazdan, aynı zamanda da sakatlanmaktan kurtardı. Şimdi fena kızmıştı. Artık Kepsutlu'nun kendisini sakatlamaktan başka bir şey düşünmediğini iyice de anlamış bulunuyordu. Bunu anlamak onu birden sinirlendirdi. Hemen hamlelerini bir kat daha sıklaştırdı ve sonra güreş tarihimizde pek ender görülen bir şey yaptı. Kaçmaya, gerilemeye çalışan Kepsutlu'ya şiddetle saldırdı. Onu kaparak yerden kaldırdıktan sonra çitin kenarına kadar taşıyarak çitin öte tarafına atıverdi sevgili dinleyenler. Evet, çitin öte tarafına atıverdi. Seyirciler büyük şaşkınlık içinde olayı seyrederlerken davul zurnalar da hemen kesildi. Taraftarları kendisini coşkun bir şekilde alkışlamaya koyuldular. Yaşa kurt dereli!
1: Yaşa Mehmet pehlivan. Vallahi koca pehlivanı çitin öbür tarafına attı be.
2: Böyle yeniş görülmemiş be.

Beri yanta Kepsutlu'nun arkadaşları hemen az ötede bulunan kapıdan Çit'in arka tarafına geçmişler ve kendisini alarak güreş yerine getirmişlerdi. İleri geri söyleniyorlardı fakat Kepsutlu hiç

0: Ağzını açmadan soyunduğu yere doğru uzaklaştı. Bu durum karşısında Jasker'da resmi sonucu ilan ediyordu.
1: Kurtereli Mehmet Pehlivan, hasmını yerden kesip 3 adımdan fazla taşıdığından galip gelmiş, güreşlerde sona ermiştir.

0: Böylece Kurtdereli kendisini yenen ikinci hasmından da intikamını almış bulunuyordu. Şimdi birçok hayranları ortaya yürümüş, kendisini sarmışlardı. Bir taraftan kendisini tebrik ederlerken bir taraftan da sorup duruyorlardı.
1: Neden attın Kepsutlu'yu çitin öte tarafına?
2: O koca pehlivana nasıl yaptın bu işi?
0: Nereden aklına geldi bu? Neden yaptın bu işi? Kurtdereli bu sorulara kısaca şu karşılığı verdi.
2: Bunu kendisine sorun.

0: İşin içinde bir iş olduğunu anlıyorlardı tabii kendisini tanıyanlar. Onu hiçbir zaman bu derece hiddetli ve sinirli görmemişlerdi. Onun bu cevabı üzerine başka bir şey de sormadılar. Aynı soruyu güreşten sonra kendisine ustası sorduğu zaman ise onu işin doğrusunu, tabii ona işin doğrusunu anlattı. Ve şöyle diyordu.
1: Daha güreşin başladığı dakikadan beri hep o çifte doğru sürüp duruyordu. Son seferinde az kalsın çite düşüp sakatlanacaktım. Ben de bunu iyice anlayınca kızdım. Ve gördüğün gibi kendisini yakaladığım gibi çitin üzerine attım.
0: Tehlikeli değil ha. Onun için güreşten sonra hiç ses çıkarmadan çekip gitti. Her neyse. Şunu da ilave edelim. Kepsutlu Çakır Pehlivan'ın asıl adı İsmail'dir. Fakat herkes kendisini Çakır diye anardı. Bunun sebebi gözlerinin açık mavi renkte olmasıydı. Sındırgı'da yapılan düğün güreşinin sahibi de Şatırzade Servet Bey'di. Bu aile Sındırgı'nın en zengin ailelerinden biriydi. Şimdi de isterseniz Kepsutlu Çakır İsmail Pehlivan'la yaptığı bu güreşi bir de Kurt Dereli'nin ağzından dinleyelim. Kurt Dereli bunu şöyle anlatmıştı.

Katrancı'dan sonra Kepsutlu ile de görülecek hesabım vardı hani. O da beni Taşköy'deki güreşte hatalı düşürmüştü. Bunun öcünü almak için onu yakalayayım diye peşinde dolaştım durdum. Nihayet Sındırgı'da muradıma erdim. Oradaki güreşte kendisini yendikten sonra o da Katrancı gibi bir daha karşıma çıkmadı. Kepsutlu yabana atılır bir pehlivan değildi. Katrancı'dan sonra karşıma çıkan en kavi pehlivandı. Sonradan onunla gayet iyi dost olduk zaten.

Cepsutlu Çakır'ın yüksek mimar olan oğlu Mustafa Pehlivan da bu dostluğun ne kadar ileri olduğunu şöyle anlatıyor. ...1932 yılında ben henüz ortaokula giderken Balıkesir'de bir gün kahvede babamın kurtderili Mehmet Pehlivan'la konuşmakta olduğunu gördüm. Hemen yanlarına gittim. Kurtderili benim kim olduğumu öğrenince eliyle babamı gösterdi. "Te, bu senin baban yok mu? Kendisiyle çok güreşler attık ha. Ama Taşköy'de beni yenmesini hiç unutamam." dedi. Babamın kulakları o zaman ağır işitirdi. Kurtdereli'nin ne dediğini anlamamıştı. Bunu anlayan Kurtdereli aynı sözleri yüksek sesle tekrarlayınca babam da "O da beni sındırgan."

0: gıda yenmişti oğlum dedi. İki pehlivanın bu şekilde konuşmaları birbirlerine karşı kazandıkları değil de kaybettikleri güreşi hatırlamaları, bunu söylemeleri büyük bir pehlivanlık terbiyesinin örneğidir. Genç pehlivanlar için de son derece kıymetli ve yüksek bir derstir. Ketsutlu Çakır'ın boyu dediğimiz gibi Kurtdereli'den biraz daha kısa olmakla beraber vücudu ondan daha kalın, güreş tecrübesi ise çok daha fazlaydı. Tabii yaşı da Kurtdereli'den fazlaydı. Kurtdereli Mehmet Pehlivan bundan sonra hatıralarına şöyle devam ediyor.
1: Katrancı ile Kepsutlu Çakır artık benimle güreş tutmayınca Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Manisa, İzmir demeden dolaştım. Hiçbir yerde benimle tutabilecek ciddi bir pehlivana rastlamadım. Bu gezintim sırasında tek şansım Filiz Nurullah pehlivana rastlamak, onunla tanışmak olmuştu. Filiz Nurullah pehlivan beni yanına alarak İstanbul'a götürdü. Ben de ilk defa İstanbul'u gördüm. İstanbul'un civar kazalarında güreşler yaptım. Ve Adalı Halil pehlivanla ilk defa olarak Kartal'da tuttum.

0: Evet sevgili dinleyenler, yine ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Bakalım bundan sonraki gelişmeler nasıl olacak? Şimdilik hoşça kalın efendim.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
2: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Niyet.

Niyet her şeyin başıdır. Niyeti düzgün olanın ameli de düzgün olur. Yapılan işte iyi netice verir. Başka bir ifadeyle niyet hayır, akıbet hayır. Bütün işlerin başının niyet olması da bu inceliğin bir sonucudur. Kalp bozulursa, niyet değişirse, yapılan işin görüntüsü zahiren aynı bile olsa maksadındaki saflık bozulmuş olur. İşte bunun en güzel örneği oduncuyla şeytanın ağaç kavgasıdır. Odunculukla hayatını kazanan bir zat vardı. Allah'a karşı kulluk vazifesini yapar, kimsenin ekşisine tuzlusuna karışmazdı. Bu zahit kişinin bulunduğu köyün yakınında bir köy daha vardı ki, onlar da dağda kutsal diye kabul ettikleri bir ağaca taparlar, ondan medet beklerlerdi. Oduncu bir gün, "Şunların Allah diye taptıkları ağacı kesip odun edeyim, pazarda satarak ekmek parası kazanırım, hem de bir kavmi Allah'a isyandan kurtarmış olurum" diye düşünerek Allah rızası için ağacı kesmeye karar verdi. Dağa doğru giderken karşısına acayip suratlı pis bir adam çıkarak nereye gittiğini sordu. Oduncu, "Halkın Allah diye taparak Allah'a isyan ettikleri ağacı kesmeye gidiyorum" dedi. Adam oduncuya, "Ben şeytanım. O ağacı kesmene müsaade etmiyorum" deyince zahit oduncu şeytana çok kızmıştı. Öldürmek için hücum ederek yere yatırdı ve üzerine oturup hançerini boğazına dayadı. Şeytan zahide, "Ey zahit, sen beni öldüremezsin. Allah bana kıyamete kadar müsaade etmiştir. Fakat gel o ağacı kesme, seninle anlaşalım. Ben sana her gün bir altın vereyim, sen de ağacı kesmekten vazgeç. Hem el ağaca tapıyormuş, günah işliyormuş. Senin neyine gerek? Altınını al, işine bak" dedi. Adam şeytanı bırakmıştı. Şeytan adama akşam yatıp sabahleyin yastığının altına bakmasını söyledi ve anlaşarak ayrıldılar. Adam ağacı kesmekten vazgeçip evine dönmüştü. Akşam yatıp sabahleyin yastığının altına baktığında altını gördü. Memnun olmuştu. İkinci gün oldu, fakat bu sefer şeytan altını koymamıştı. Adam kızıp baltasını aldığı gibi dağa ağacı kesmeye gitti. Fakat yolda yine şeytanla karşılaştılar. "Seni sahtekar, seni kandırdın beni değil mi?" diyerek şeytanın üzerine hücum etti. Fakat evvelkinin tam tersine bu sefer şeytan adamı tuttuğu gibi altını aldı. Adam şaşırmıştı. "Bu nasıl hal?" der gibi şeytanın yüzüne bakıyordu. Şeytan, "Hayret ettin değil mi? Niçin bana yenildiğinin sebebini söyleyeyim. Dün sen Allah rızası için ağacı kesmeye gidiyordun. Seni değil ben, dünyadaki bütün şeytanlar bir araya gelsek yine yenemezdik. Lakin şimdi Allah rızası için değil de sana altını vermediğim için kızdığından altın için gidiyorsun. İşte o yüzden bana mağlup oldun ve sana ağacı kesmene müsaade etmeyeceğim" dedi.

Müminin niyeti amelinden üstündür. Niyeti halis olmak halislerin işidir. Saf temiz niyetin kalbe düşmesi aşk eseridir. Allah rızası için her işinde niyet etmek aşktandır.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

0: misafirin en şereflisine ev sahipliği yapan ve İstanbul'un en aziz misafiri olan Halid bin Zeyd Ensar Hazretleri, Hazreç kabilesinin Neccaroğulları koluna mensuptur ve silsilesi babası cihetinden 10. dedesinde ve anası cihetinden 8. dedesinde Resul-i Ekrem Efendimizle akrabalıkları sabit ve muhakkaktır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin sancaktarı, ashab-ı kiramın büyüklerindendir. Hazreç kabilesinin Neccaroğulları koluna mensuptur. Bi'setin yani Allah Resulü'nün peygamber oluşunun 12. yılında Mekke-i Mükerreme'ye gidip 2. Akabe biatında İslam'ı kabul etmiştir. Ebu Eyyub Halid radıyallahu anh hazretleri Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katipleri arasında yer almaktadır. Halid bin Zeyd hazretleri ülkemizde Eyyub el-Ensari olarak tanınmıştır.
1: Eyüp Sultan Hazretlerinin asıl ismi Halid, künyesi Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari el-Neccari, babasının adı Zeyd'dir. Araplarda bir şahsı baba ya da oğlunun adıyla anmak adet olduğundan Ebu Eyyub yani Eyyub'un babası künyesiyle tanınır. Ensardan olduğundan Ensari, Hazreç kabilesine mensubiyetinden dolayı Hazreci, Medineli olduğu için Medeni denilir. Türkler arasındaysa Eyüp Sultan olarak bilinir. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd hazretlerine bu topraklarda sultan lakabı layık görülmüştür. Çünkü o, Allah ve Resulü tarafından fetihle ödüllendirilmiş bahtiyar kullardan, ayet ve hadislerle müjdelenen Ensar'ın büyüklerindendir.
0: Ebu Eyyub Halid'in radıyallahu anh, sahabeler arasında en meşhur olan yönü, hiç şüphesiz onun Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme olan ev sahipliğidir. Bu misafirlik tam 7 ay sürmüş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce 2 katlı evin 1. katında kalmış ve Halid bin Zeyd'in radıyallahu anh'ın ısrarı üzerine 2. kata taşınmıştır. Bu ev sahipliği daha sonra yerini arkadaşlığa ve koruyuculuğa bırakmış ve Ebu Eyyub Halid Hazretlerinin makamını ziyadeleştirmiştir. Nitekim Allah seni insanların vereceği zararlardan koruyacaktır. Ayete gelinceye kadar Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin savunmasında görev alan 7 sahabeden biri olmuştur. Huzurda ve seferde her zaman onun yanında ve hizmetinde kalmıştır. Allah Resulü

0: ile birlikte bütün savaşlara katılmış, İmam-ı Ali'nin radıyallahu anh en çok güvendiği sahabilerinden olmuştur. İmam-ı Ali radıyallahu anh Kufe'ye gidip orasını hükümet merkezi yapınca onu Medine'de kendi yerine vekil yani kaymakam tayin etmiştir.
1: Eyüp Sultan Hazretleri Efendimiz'den 200 kadar hadisi şerif rivayet etmiştir. Bu hususta o derece titizdi ki sadece her kim bu dünyada bir müminin ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun kusurunu örter hadisi hakkındaki şüphelerini gidermek için deve üstünde Mısır'a gidip Ukbe bin Amir'le görüşüp hadisi teyit ettikten sonra gerisin geriye Medine'ye dönmüştür. Hazreti Halid, ezelden mümin ve Müslüman, ashab-ı kiramdan, Peygamber Efendimizin mihmandarı, birçok meziyet ve faziletleri şahsalilerinde cem etmiş bir zat-ı âli kadirdir. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri, fazilet ve kemal itibariyle yaşadığı dönemde çok yüksek bir makama sahipti. Resulullah'ın eğitiminden geçmiş bir sahabi olarak onun sünnetine çok önem verir, bir yanlışlık gördüğünde doğrusunu anlatır, sünnetin hemen uygulamasına çalışırdı.
0: Ebu Eyyub, Hazreti Muhammed'in vefatını müteakip evine çekilmiş, hayatını ilme hasretmiş, Peygamberimizden öğrendiği birçok şeyi incelemiş, özellikle Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş ve yaşama boyunca iman üzere amel etmiştir. Hazreti Peygamber'in İstanbul'un fethine ait hadisi şerifindeki buyruğunu yerine getirmek için Emeviler zamanında Araplar tarafından 7 kere muhasara edilen şehre yapılan ikinci sefer Süfyan bin Avf'ın kumandasındaki Arap ordusuna Hazreti Halid Ebu Eyyub'ül Ensari Hazretleri de katılmış, bu kuşatma sırasında da şehit düşmüştü. Hicretin 48. ya da 49. yılına miladi 671-672 yıllarına rastlayan bu kuşatma sırasında şehit olan Hazreti Halid, İstanbul'un Eyüp ilçesindeki Eyüp Sultan Camii avlusunda bulunan türbesinde yatmaktadır.
1: Kıbrıs'ın fethinde ve ilk İstanbul muhasarasında bulunmuş, ümmetimden ilk deniz seferine çıkan askerler ve Kayseri'nin memleketine giden askerler mağfiret olmuştur. Hadis-i şerifinde müjdelenen her iki sınıf içinde de bulunmaktadır. Sahabe-i kiram tarafından gerçekleştirilen 2. İstanbul muhasarasında şehit düşerek Konstantiniye surlarının yanında bir salih kimse defnolunulacak hadisinin müjdesine kavuşmuştur. Türbesi İstanbul'da Eyüp semtinin merkezinde Eyüp Sultan Camii'nin içinde yer alır. Türbenin inşası kısa bir süre sonra külliyeye dönüştürülmüştür. 1459 yılında ise yine Fatih Sultan Mehmet tarafından türbenin yanına cami, medrese, imaret ve hamam yaptırılmış, böylece külliye oluşmuştur. Eyüp Sultan Külliyesi, cami, türbe, hamam ve günümüze ulaşmayan medrese ve imaretten oluşmaktaydı.
0: Eyüp Sultan Camii Fatih Sultan Mehmet Han'ın yapısıdır ki sevabını Ebu Eyyub'e hediye eylemiştir. 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken Akşemseddin Hazretleri bir yer bulup orayı kazdırınca bir dört köşe yeşil somaki mermer göründü. Üzerinde Haza Kabri Ebu Eyyub-i Ensari, bu Ebu Eyyub'un mezarıdır yazılıydı. Taşı kaldırdılar. İçinde Ebu Eyyub'un vücudu safranla boyanmış kefen içinde terü taze ve sağ ellerinde tunç mühür vardı. Burada nurlu türbesini yaptılar. Rivayete göre bu çevrede 33 sahabi yatmaktadır. Yaptırılan bu ilk cami 1766 yılındaki depremde çok büyük bir zarar görmüş ve tamir edilemeyeceği anlaşılınca Sultan 3. Selim tarafından 1798'de tamamen yıktırılarak yerine yeni bir cami yaptırılmıştır. Bu yeni cami 1800 yılında tamamlanmış ve padişahın da katıldığı bir törenle ibadete açılmıştır. Günümüze kadar ulaşmayı

0: başaran bu ikinci camidir.
1: Daha sonra türbe kapılarını tahtadan tunca çeviren birinci Abdülhamit'tir. Türbenin sağ tarafında kadınlar mescidi bulunur ki burada Adile Sultan itikafa girmiştir. Osmanlı Padişahı 3. Selim, Alemdar-ı Kerim-i Şah-ı İklim-i Risaletsin, Mu'inim ol benim daim be Hakk-ı Hazreti Bari, Selim-i İlham-ı her dem yüz süre bu Ravza-i Pâke, şefaatle kerem kıl ya Ebu Eyyub el-Ensari dizeleriyle Osmanlı'nın Eyüp Sultan Hazretlerine muhabbetlerini ishar eder.
0: Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesi 8 köşeli tek kubbelidir. Kesme taştan yapılmıştır. Cephe yüzlerine oturtulmuş olup kasnağı yoktur. Pencere sövelere mermerdir. Kapı cephesi hariç diğerleri altta ve üstte iki pencerelidir. Kemerli kapı mermerdir. Üzerinde Allah, Muhammed, Kelime-i Tevhid hak edilmiştir. Türbe içi çinilerle kaplıdır. Kubbe kalem işlemeleriyle süslüdür. Türbenin ortasında, etrafı gümüş şebekeli bir parmaklık içinde, Hazreti Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari'nin sandukası vardır. Siyah atlas üzerine sarı simli kisve-i şerif örtülüdür. Yazıları Mustafa Rakım Efendi yazmıştır. Kisveyi bağlayan sırma kuşak üzerindeki celi hatları Sultan II. Mahmud yazmıştır.
1: İstanbul'un manevi merkezi Eyüp Sultan Türbesi'nin içinde sandukanın ayak ucunda bir kuyu bulunmaktadır. Rivayetlerde bu kuyunun Ayazma olarak şifa kuyusu olduğu yazılıdır ve Bizanslılar zamanında da var olan bu su şifalı kabul edilmiş ve küfür ehli dahi Eyüp Sultan Hazretlerine muhabbet beslemiştir. Bu kuyuyu Osmanlı döneminde 1. Ahmet ihya etmiştir. Türbenin duvarlarındaki yazılar 1. Ahmet, 3. Mustafa, 3. Selim, 2. Mahmud, Abdülaziz, Hattat Osman, Ahmet Razi, Yesarizade Mustafa İzzet, Mahmud Celaleddin Efendi'ye aittir. Türbedeki Sancak-ı Şerif ve 4 Büyük Şam'dan Topkapı Müzesi'nde korumaya alınmıştır.
0: Eyüp Sultan Hazretlerinin kabri İstanbul'un muhasıra edildiği günlerde Akşemseddin tarafından keşfedildiği için Konstantiniyye elbet fetholunacaktır. O komutan ne mutlu komutandır. O asker ne mutlu askerdir. Hadisinde bahsedilen ve askerleri şevke getiren en mühim manevi dinamiklerden biri olmuştur. Eyüp Sultan Türbesi ve civarı asırlar boyunca İstanbul'da mana ikliminin en yoğun yaşandığı mekan haline geldi. İnsanlar doğumdan evliliğe, sünnetten hac için yola çıkmaya her vesilede, kandilden cumaya, her özel günde Alemdar Resulullah'ı ziyarete koştular. Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesi, Fahri Cihan'ın sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki kapı komşusuna kabir komşusu olabilmek için inananların akın akın gittiği İslam aleminin önemli ziyaretgahlarından biridir.

Radyo Belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo Belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Derler ki, şehirler de insana benzer. Uzaktan bakınca yalnızdır. Kendi halinde sessizce yaşayıp gider. Bazen varlığından habersiz, kıyısından sessizce geçip gidilir. Ancak yanına yaklaşınca, kendisiyle söyleşince anlarız derinliğini. Ruhunun her bir sayfasında bizleri şaşırtan öykülerini dinleriz. Mühim olan usulünce girebilmek bir şehre. Ne diyarlı ne diyarsız. Hem her mahallesi bir gönül erine mesken olmuş, her sokağında yüzlerce toprak kokulu çocukların oynadığı kaç şehir kaldı ki? Bu sorunun cevabı Ilgaz Dağı'nın eteklerinde gizli. Zirvesi, okumamız gereken bir kitabın ön sözü gibi. Buradan başlayıp, buradan devam edelim okumaya bir şehri. Ve nihayet yayları, keşmekeşe sakinliği, akarsuyu telaşa sabrı öğretsin. Tıpkı Kastamonu gibi. Külliyesinden türbesine, zanaatından maharetli ellerine uzanan yolları öğrenelim bu şehirde. Bir sabah vakti güneşi hangi dağın yamacında karşılayacağımızı bilerek yeni bir günün ilk demlerini teneffüs ediyoruz. Gündüzünde baharını görmek, yatsısında sabah ve bir de secde yeri, huzura ulaşacak duaların ilk aminleri. Yılanlı külliyeye doğru yola koyuluyoruz. Ve işte davetlerin en güzeli.

dört tarafı mamur, Darüşşifa, cami, türbe, iki şadırvan ve dergah evinden müteşekkil külliyeyi gezerken hakkındaki şu bilgileri okuyalım. Çobanoğulları dönemine ait yapı, 1272-1273 yılları arasında Abdülkadir Geylani Hazretlerinin dördüncü oğlu, bazı rivayetlerde ise torunu olan Abdülfettah-ı Veli tarafından inşa edilmiştir. Külliyenin bulunduğu alanın vaktiyle yılanlarıyla meşhur bir yer olduğu, Abdülfettah-ı Veli'nin de bu yılanları kerametle bir torbaya doldurup Gaybılar Deresi'ne attığına dair bir menkıbe anlatılır. Bu nedenle ismi Yılanlı Külliye kalmıştır. Günümüze yalnızca ihtişamlı kapısı ulaşabilmiş olan Yılanlı Darüşşifası, giriş kapısındaki nesih kitabeden anlaşıldığına göre Süleymanoğlu Ali'nin emriyle Said el-Kayseri tarafından 1273 yılında yapılmıştır. Asıl bina 1837 yılında yanmış, günümüze sadece kısmen yere gömülü giriş kısmı ulaşabilmiştir. Taş kapı kalıntısı Selçuklu geleneğinin bütün özelliklerini yansıtır. Külliyenin ilk yapılarından olan cami, Abdülfettah-ı Veli Efendi tarafından 1210 yılında yaptırılmıştır. 1827 veya 1837 yılında vuku bulan yangından sonra ikinci defa inşa edilmiştir. Türbede ise 25 sanduka bulunmaktadır. Bunlar iki sanduka hariç Abdülfettah Veli Efendi ve çocuklarına aittir. Etrafında iki adet şadırvan bulunmaktadır. Külliyenin inşa tarihine yakın bir tarihte yapıldığı tahmin edilmektedir.

Hep söyleriz, bir şehre girmek için o şehrin ulularını, pirlerini, bir de kahramanlarını bilmek gerek diye. Ayağımıza karışan toprağın kahramanı, bazen meydanlarda cenk eder, bazen de bir muhafız gibi korur halkını. Kastamonu'nun kalesi, bu toprakların sessiz muhafızı. Komnenler hanedanı zamanında, 12. yüzyıl içerisinde, atalarımızın gerçekleştirdiği akınlar neticesinde yapılmış. Yapımındaysa taş ve harç kullanılmış. 15 büyük kule ve burcuyla işte buradan izlemiş düşmanlarını. Kalenin orta kısmındaki merdivenli yol kapıdan dış surlara ulaşıyor. Bu alan hem kale dışından erzak ve malzeme alımını sağlayan hem de bir kuşatma esnasında halkın barındığı bir mekan olarak kullanılmış.

Zamanı akreple yelkovanın peşine takılıp yakalayalım istedik bu kez bir şehirde. Aslında bizi nereye götürdüğünden çok, nerede durup hangi vakitlerde bir telaşı memnun ettiğini ve nerede sabrı öğrettiğini görelim istedik. İşte burada, şehrin merkezindeki saat kulesinin önünde bulduk kendimizi. Bir bilene sorup öğrendik buraya ne zaman geldiğini. Kastamonu valilerinden Abdurrahman Nurettin Paşa 1885 yılında yaptırmış ve saatini de Avrupa'dan getirtmiş. 12 metre yüksekliğindeki bu yapı açık sarı ve açık yeşil renkte kesme taşlarla örülü. Yuvarlak kemerli bir kapıyla içerisine girilen kule içten iki katlı. Kulenin ikinci katında saat, onun üzerinde de çanı bulunuyor. Bazen daracık sokakların arasında, bazen de merdivenli çıkışların sonunda bu evlere vardı yolumuz. Önceleri bu hanelerin belli bir bölümünde gün görmüş nineler veya dedeler oturur, yer yer şanlı geçmişimizin altın destanlarından, yer yer de başlarına gelen tecrübe dolu sıkıntılardan nakiller yaparlardı. Torunlarını dizlerine oturtur, başlarını okşar, halk hikayelerinden, kahramanlık destanlarından bahisler açar, heyecanlı konuşmalarıyla eski devirlere doğru alıp götürürlerdi. Bu muhabbet meclisine konak sakinleri, konu komşu da iştirak eder, anlatılanları kaçırmak istemezlerdi. İşte bu yüzden sohbetler daha koyu ve candan, dostluklar daha uzun ömürlüydü. Candaroğulları, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden miras bu hanelerde, Kastamonu'nun sosyal ve kültürel tarihini okumak mümkün. Örneğin, evlerin birbirinin manzarasını ve güneşini kapatmamasının mimari planlamada dikkate alındığı ilk bakışta fark ediliyor. Yapımlarında daha çok tuğla, kerpiç, ahşap gibi malzemeler kullanılmış. Pencereleri ise sedirde oturanların sokağı baştan başa görmesine imkan sağlıyor. Özellikle kar ve yağmurun yağışı, sokaktan gelip geçenler, avlu kapısını çalanlar, sokakta oynayan çocuklar, eve dönen aile fertleri pencerelerden rahatlıkla görülebilir. Buradaki konaklara ise atalarımız mesken demişler. Saadet yeri anlamında. Ahşap ve toprak yapılı bu konaklar, önceleri üç kuşağın birlikte yaşadığı ferah feza yerlerdi. Konaklarda çardak veya sofa olarak bilinen mekanlar, kalabalık ailelerin buluşma mekanıydı. Vaktiyle kalabalık bir aileyi ağırladığı her halinden belli olan Liva Paşa konağına gidelim şimdi. Haneden müzeye dönüşümünü anlatan şu bilgileri okuyalım. 1879-1881 yıllarında Mir Liva Sadık Paşa tarafından haremlik selamlık olarak 3 katlı yaptırılmış konak, 1997 yılında Etnografya Müzesi'ne dönüştürülmüştür. Müzenin girişinde zemin katta Kastamonu'ya ait eski görüntülerin bulunduğu fotoğraflar yer alır. Kışlık kat olarak kullanılan orta katta Kastamonu el zanaatlarını yansıtan ahşap el oymacılığı eserleri, dokumacılık, semer ve koşum takımcılığı, baskıcılık, kunduracılık, urgancılık ve bakırcılık bölümleri bulunmaktadır. Yazlık kat olarak kullanılan üst katsa bir müze ev olarak düzenlenmiş, bir konağın içinde bulunan oturma odası, günlük odalar, misafir odası, baş oda olarak hazırlanmıştır.

Kastamonu şehir merkezinde bizi bekleyen bir müze daha var. Şehrin tarihini okumak, eski sahiplerini tanıtacak ipuçlarını yakalamak heyecanlandırıyor bizi. Hitit, Firik, Helen, Bizans ve Roma gibi birçok medeniyetin izlerini barındıran Kastamonu Arkeoloji Müzesi'ndeyiz. Figürinler, mezar taşları, heykeller ve cam eserleri dikkatle inceliyoruz. Sadece tarihi değil, insanoğlunun yaşam geleneğini ve kültürünü de okuyoruz.

Evliya şehridir Kastamonu. Hep Kebirler Mahallesi'nden başlayıp arşınlarsanız bu şehri, her yolun sonunda bir evliya karşılar sizi. Tıpkı Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin türbesine geldiğimiz gibi. Türbe herkesin göremediği, bizimse görmeyi umduğumuz bir ayna sanki. Bu aynanın aksettirdiği sureti görenler, Hazretin teveccühüne kavuşmuş demektir. Teveccühe mazhar olanların gördüklerini okuduğumuz gibi anlatalım ilk önce. Şeyh Şaban-ı Veli'nin öğrencilerinden Mehmet Efendi'nin rivayet ettiği bir hadiseye göre, Horasan evliyalarından biri, üç öğrencisine Anadolu'da Şeyh Şaban isimli bir evliyanın yaşadığını ve gidip ondan feyz almaları gerektiğini söyler. Yola çıkan dervişler, Kastamonu'ya yaklaşırken, Şeyh Şaban kendi dervişlerinin yanına çağırıp onlara bir ayna verir, aynayı onlara vermelerini söyler. Kastamonu'dan yola çıkan dervişler bir süre sonra Horasan'dan gelen dervişlerle karşılaşırlar ve onlara Şeyh Şaban'ın armağanı aynayı verirler. Aynaya bakan dervişler şeyhin mütebessim suretini görürler. Bunun üzerine Horasan'dan gelen dervişler, "Biz göreceğimizi gördük, alacağımızı aldık, Şeyh Şaban'ın teveccühlerine kavuştuk." diyerek Kastamonu'ya gelmeden geri memleketlerine dönerler. Alacağını alanların, göreceğini görenlerin diyarı Kastamonu. Buradayız işte. Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nin önünde. Bir pencere açalım. Gözden ırak olsa da gönle yakın olanların bahçesine bakan. Burada solunan nefes sıhhatli kılsın. Buraya ilişen nazar bahtiyar etsin sahibini. Vakit, telaşı elinden bırakıp bir bereketin eteğine tutunsun. Secde mekanlarında bir ömür yaşatsın, tıpkı öğlen gibi. Bir ses değil sadece, bir makama ve o makama çağıran bir seda duyulsun. Ve ezanla makamın ilk basamağında adımlarımız girsin camiye.

Namazın ardından Şeyh Şaban-ı Veli külliyesinin söyleyeceklerine tercüman olup hakkındaki şu bilgileri aktaralım. Külliyeye ismini veren Şaban-ı Veli Hazretleri, Halvetiye tarikatının Şabaniye kolunun kurucusudur. Külliyesi, cami, türbe, iki dergah evi, şadırvan ve asa suyundan oluşmaktadır. Cami, Seyyid Ahmet Sünneti Efendi tarafından inşa edilmiştir. 1580 yılında Sultan 3. Murad'ın hocası ve mürşidi olan Şeyh Şücaettin tarafından yeniden inşa edilmiştir. Caminin arka bölümünde bulunan halvet odaları dikkat çekmektedir. Aynı şekilde 1641 yılında Hasan Çelebi tarafından yapılan vaaz kürsüsüyle minberindeki ve giriş kapısındaki ahşap işçiliği gerek görsel gerekse de sanatsal açıdan dikkate değerdir. Şeyh Şaban-ı Veli ile birlikte 12 post nişini, türbedarı ve peşkirdarının metfun bulunduğu türbe 1611 yılında yapılmıştır. Dergah evleri Azdavaylı Mahmud Sırrı Paşa tarafından 1900 yılında yaptırılmıştır. Caminin hemen üst tarafında bulunan konak selamlık, külliyenin doğusunda bulunan konaksa haremlik olarak kullanılmıştır. Selamlık konağı 2007 yılında vakıf müzesine dönüştürülmüştür. Dergah konaklarının önünde yer alan şadırvan, Mahmud Sırrı Paşa tarafından eşi Fatma Hanım adına 1900 yılında yaptırılmıştır. Şeyh Şaban-ı Veli'nin asasını yere vuruşuyla çıktığı rivayet edilen ve tadı zemzeme benzeyen asa suyu, külliyenin üst tarafında bulunan kayalıktan çıkmaktadır.

insana dünya hayatındaki yolculuğunu en iyi anlatan, hatta nişanı olan yapılar şüphesiz hanlar. Kimine dinlence yeri

Kimileri kimine ticarethane. Asıl sahiplerinin dışında gelip geçenlerin misafirhanesi. 1748 yılında inşası tamamlanan Aşır Efendi Hanı bu misafirhanelerden sadece biri. Yapımından sonra Nasrullah Camii'ne vakfedilen hanın avlusu, şimdilerde esnafın günün yorgunluğunu attığı, bir bardak çayla muhabbete koyulduğu üstü açık bir salon gibi.

Candaroğulları Beyliği'nin son hükümdarı ve Fatih Sultan Mehmed'in dayısıdır Kemalettin İsmail Bey. Onun 1443-1461 yılları arasında yaptırdığı bu hanın iki kapısı ve bir de duvarlarını aşmış heybeti var. Hanın dış duvarları moloz taştan, iç duvarları da düzgün kesme taştan yapılmış. Kare planlı olan hanın alt katında 14 oda, üst katında revaklı bir koridorun çevresinde de 29 oda bulunuyor.

Develi Hansa, İsmail Bey Külliyesi'nin hemen arkasında bulunuyor. İsmail Bey'in vakfiyesinde külliye ile birlikte inşa edildiği yazılı. Yapının ön yüzü kesme taş, yan duvarları ise molos taşlarla örülü.

Nasrullah Camii'nin hemen yanında bulunan Urgan Hanı'nın yapımına Resul Küttab Hacı Mustafa Efendi başlamış, oğlu Aşir Efendi tarafından 1748 yılında tamamlanmış. Eskiden urgan ticareti yapılan han, halk arasında Urgan Hanı olarak biliniyor. Kastamonu'nun en şerefli misafiri elbette ashab-ı ikramdan Kaysül Hemedani el-Asgar radıyallahu anh hazretleridir. Hep Tekbirler mahallesinde türbesi bulunan hazret, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh hazretleriyle birlikte İstanbul'un fethi için yola çıkan mücahitlerin arasına katılır. Ancak hikmetini Allah bilir. Kastamonu'dan ileri gitmeyip burada kalır. Onun ikamet ettiği zamanlarda buralar, İslam beldesi olmamasına rağmen, mezarı gayrimüslimlerce ziyaret edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olan sahabinin türbesi, etrafa yaydığı kokuyla asr-ı saadet dönemine götürür ziyaretçilerini. Hep Kebirler, isminden de anlaşılacağı gibi, maneviyat büyüklerine ev sahipliği yapan bir mahalle. Kaysül Hemedani radıyallahu anh hazretlerini ziyaret ettiğimiz türbede ismi bilinmeyen zatların sandukaları bulunuyor. Türbenin hemen bitişiğindeki bu küçük caminin ise 1675 senesinden evvel yapıldığı tahmin ediliyor.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo.

0: Hayatın kalbine.
1: Bir başka vaktin aralığından girmek için yaylaların tarif ettiği adresteyiz. Adı kasaba olan bu köyde çivi ve elektriğin giremediği Mahmut Bey Camii karşılıyor bizi. Vakitlerden ikindinin gelişi içeri buyur ediyor.

Namazın ardından etrafa şöyle bir göz gezdiriyoruz ve merakla hakkındaki şu bilgileri okuyoruz. 1366 yılında Candaroğulları Beyliği hükümdarı Emir Mahmut Bey tarafından Cuma Camii olarak yaptırılmıştır. Dış duvarları moloz taştan yapılan caminin içi tamamen ahşap olup yalnızca mihrap kısmında alçı kullanılmıştır. Caminin ahşap çatısı bindirme tekniğinde yapılmış ve hiç metal çivi ve herhangi bir aksam kullanılmamasıyla Türkiye'deki ender örneklerden biridir. Caminin göz alıcı ve en görkemli ögelerinden biri de Ankaralı Nakkaş Mahmutoğlu Abdullah tarafından yapılan kapısıdır. Türkiye'de çok az örneği bulunan bu kapının orijinali, güvenlik nedeniyle Kastamonu Etnografya Müzesi Livapaşa Konağı'nda bulunurken, orijinali yerine Kastamonu'nun en eski ahşap oymacılık ustalarından Hikmet Değirmencioğlu tarafından yapılan benzeri yerleştirilmiştir. Olası bir yangının önlenmesi için elektrik kullanılmayan caminin aydınlatılması 12 adet küçük pencereyle sağlanmaktadır. 15 Nisan'da yapılan değerlendirme sonucunda Mahmut Bey Camii, Dünya Mirası geçici listesine girmeye hak kazanmıştır.

Fikrimizi zikrimizde sabit kılıp, Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki Ahlat Köyü'ne doğru yol alıyoruz şimdi. Yolda gördüğümüz ağaçlar anlar mı dilimizden konuşmak istesek? Bir koyun sürüsü ya da bir çobanın türküsünden anladığı gibi. Rüzgarın sesine, baharın şenliğine, güneşin rengine fısıldamalıyız. Gidip gördüklerimizi ve göreceklerimizi. Vakit aralığında ne varsa bize kalan, işte bu yollara sermeli. Serip, Benli Sultan'ın külliyesine götürmeliyiz. Ardımızdan gelecekleri. Ahlat Köyü'ne vardığımız şu dakikalarda, burnumuza çalınıyor yeşilin kokusu. Cümle diyarın havasına bedel. Bunları şen kılan, yeşiline yeşil katan Benli Sultan'ın beldesindeyiz çünkü. Benli Sultan kimdir, kimlerdendir sorusunun cevabı köylülerde. Öğrendiğimize göre Benli Sultan, Yavuz Sultan Selim döneminde yaşamış. Asıl adı Şeyh Muhiddin Mehmet olan zat, yüzündeki benden ötürü Benli Sultan ismiyle nam salmış. Onun gönüller sultanı olduğu gibi, vahşi hayvanlarla bile ünsiyet kurduğunu öğreniyoruz. Köylülerin anlatımına göre, Horasan ereni olan Benli Sultan irşat vazifesi gereğince, Nakşibendiliği yaymak maksadıyla bu bölgeye gelmiş. Adını taşıyan bu külliyenin, Yavuz Sultan Selim'in emriyle 1512-1520 yılları arasında yapıldığı, cami, mutfak, misafirhane ve türbeden oluştuğu biliniyor. Benli Sultan ve bu civarda yaşamış pek çok gönül erinin medfun olduğu türbeyi ziyaret ederken, bu köyde ettiği her duaya canı gönülden amin diyoruz.

köknar ve çam ağaçlarının uzunlukları çekiyor dikkatimizi. Bazılarının uzunluğu 30 metreyi geçiyor. Kuş olup dallarından zirveye uçmak. Zirvesinden eteklerine süzülmek istiyor insan.

yüksek düzlükler, dik eğimli yamaçlar üzerinde yer alan gür ormanlar, geniş orman içi çayırlıklar, olağanüstü uzun ve dik kanyonlar, düdenler, kayalık duvarlar, kireç taşından oluşan ana kayayı dikine keserek denize dökülen akarsular, tarla ve bahçelerden oluşan kırsal doku ve bununla bütünleşen kırsal yerleşim alanları. Hepsi Küre Dağları'nda. Türkiye'nin mağara ve kanyonlar açısından en zengin yerlerinden biri olarak kabul edilen bu dağlar, batıda Bartın Çayı'ndan başlayarak Kızılırmak'a kadar yaklaşık 300 kilometre boyunca uzanıyor. Bu uzantının bir ayağı işte burası. Dağların kuzey sınırlarını Karadeniz, güney sınırlarını ise Gökırmak çiziyor. Adı bir küre oluyor, bir İsfendiyar. Görenler yedi cihanın nimetine kavuşmuş gibi bahtiyar

mavinin gökyüzüne çalınmış kaç tonu var sizce? Yaşadığımız şehirlerde başımızı kaldırsak da bazen telaştan, bazen de yüksek binalardan göremediğimiz işte bu resimde rahat rahat keşfedebiliriz kaç tonu olduğunu mavinin. Mis gibi çam kokan yemyeşil yaylalarda buz gibi sularından içmek serinlik değil sadece. Büsbütün tazelik. Aslında ağanın ne kadar uzun bir zaman dilimi olduğunu hissetmek için umarız geç değildir.

vakitlerin akşamını İsmail Bey Külliyesi'nde karşılamayı ümit ediyoruz. Yolda giderken de gördüklerimizi resmetmek için not defterimizde boş bir sayfa arıyoruz. Gölgesinde huzur, avlusundaysa muhabbet bulduğumuz külliyeyi daha yakından görmek için sabırsızlanıyoruz. Ama anlatacaklarına tercüman olalım evvela. Bu külliye Candaroğullarından İsmail Bey tarafından cami, medrese, türbe, imaret ve hamam olarak yaptırılmıştır. Dönemin ticaret ve ilim üssü olmuştur. İsmail Bey türbeyi sağlığında gömülmek üzere 1460 senesinden evvel kendisi için yaptırmıştır. Buralarda kalmadığı için bu arzusu gerçekleşememiştir. Kubbesi kiremit kaplıdır. Sarı kesme taştan yapılmıştır. Külliye'deki cami 1451 yılında yaptırılmıştır. Batısında imaret mutfağı, doğusunda da yemekhanesi vardır. Medresenin sonradan konulduğu tespit edilen kitabesinden 1475 senesinde yapıldığı ifade ediliyor olsa da, vakfiyesinden İsmail Bey tarafından daha önce inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. 2004 yılından beri el sanatları çarşısı olarak hizmet veren medreseye gidiyoruz. Burada Kastamonu yöresine ait dokuma halılar, el yapımı oyuncaklar, çeyizlik ve hediyelik eşyalar satılıyor. Nakışlı işçiliklerin öğretildiği odalarda bu yörenin mirası usta ellerden yeni nesle öğretiliyor. Gün tepeleri kızıla boyayan güneşe veda ediyor Kastamonu diyarında. Karanlık değil peşinden gelen. Alnında akşam vaktinin nurunu taşıyor. Siyahın laciverte boyanan kıyısında bir seda duyuluyor. Resmine secde yeri katıyor.

gelenekten süzülen bir lezzeti var Kastamonu yöresinin. Çekme helvası, pişirme işleminden sonra sakız kıvamına getirilip birkaç kişi tarafından tel tel olana kadar çekiliyor. Ağızda dağılan helva, lezzetini usta ellerin maharetinden ve başında edilen koyu sohbetlerden alıyor.

Son vaktin adresi Yakuba Külliyesi. Bir günün menzili manevi durakların en heybetlisi. Burada söylenecek sözden öte duyulacak kelama kulak kesilelim. Ama evvelinde sonuna amin iliştireceğimiz ezan-ı Muhammedi'yi dinleyelim.

Namazın ardından Yakup Ağa Külliyesini gözümüze ilişen levhadaki satırlarda okuyalım. Külliye 1547'de Kanuni Sultan Süleyman'ın hazine reisi Yakup Ağa tarafından yaptırılmıştır. Medrese, imaret, misafirhane ve sıbyan mektebinden oluşur. Cami, Yavuz Sultan Selim'in hocası Halimi Çelebi tarafından yaptırılmıştır. 1547'de Yakup Ağa tarafından onarılmış, bugünkü halini almıştır. Kesme taşlı yapının kubbeleri kurşunla örtülüdür. Minaresi caminin güneybatı köşesine inşa edilmiştir. Caminin kapısı ahşap ve sedef işçiliğiyle dikkat çekmektedir. Oyma sanatının en iyi örneklerinden biridir. İmarethane, külliyenin kuzey tarafında yer alır. Aşevi bitişiğinde önü revaklı, üzeri kubbeli odalar ve misafirhane olarak kullanılmış 5 kubbeli revaklar bulunur.

0: 5 vakit geçirdik Kastamonu'da. 5 vakitte zamanın telaşından kaçıp anı uzun kılan gölgelerine sığındık. Ve usulünce görmeye çalıştık. Bir evliya şehri gördük mahallelerinde. Yeşiliyle Karadeniz, mavisiyle yüzünü yansıtan gök kubbe. Anılarımızda bir gülşenin huzur kokusu, damağımızda helva tadı kaldı. Yeni bir şehrin yine 5 vaktinde görüşmek dileğiyle.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam. Teknolojinin dünyası.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Nigahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Turu.
1: Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri.

Şehirlerin bazı semtleri vardır. Şehir kadar eskidir. Şehir kadar kadim. Şehirle hemdem olmuştur. Şehrin tüm dokusunu, varlığını, kokusunu, içini, dışını, olanını, olmayanını bilir. Şehir o semtte sirayet eder çevresine. O semtle bütünleşir. O semtin adını andığınız zaman şehri hatırlarsınız. Şehrin adını anmanıza ya da söylemenize gerek kalmaz. Çünkü o semtin ismi o şehirle birlikte anılır, söylenir. Semte hayat veren şehir gibi görünür ama aslında şehri ayakta tutan o semttir. İşte Üsküdar da böyle bir semttir İstanbul için. Tüm dünyada Üsküdar gibi bir semt bulamazsınız. İçini gezin, dışından bakın, sokak aralarına girin, camilerine kulak verin, mescitlerini dinleyin, cumbalı evlerine göz gezdirin, hep bir hikayesi vardır. Dokunduğunuz her yerinde asırlardır fısıltı ile anlatılmış, anlatıla anlatıla da semte işlemiş, semtin dokusu olmuş hikayelerle karşılaşırsınız. Dinlemesini bilen için Üsküdar bir hikayedir, masaldır, aşktır, ummandır, deryadır, korkudur, ürkekliktir, umuttur, sevgidir, dahası aşktır. Üsküdarlılar, Üsküdar'ın yerlileri, doğma büyüme Üsküdarlı olanlara sorduğunuz zaman nerelisiniz diye İstanbulluyum demezler. Üsküdarlıyım ya da Üsküdar'ın yerlisiyim derler.

Çünkü bu bir ayrıcalıktır, farklılıktır. İşte Bursa'dan yola çıkan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Şeyhi Üftade Hazretlerinin de müsaadesiyle gelip Üsküdar'da, şimdiki Aziz Mahmud Hüdayi yokuşunun üst başında dergahını kuruverdi. Tabi o zamanlar şimdiki gibi yüksek binalar, çok katlı evler olmadığı için dergahın her yerinden, o günkü ismiyle dersaadetin her yeri görülmekte, deniz insanın ayakları altındaymış gibi hissedilmekteydi. Hele geceleri bahçesine çıktığınız zaman ayın deniz üzerine düşürdüğü ışığından oluşan yakamozlarla ilahi bir cuşu huruşa gelmemeniz için ya gayrimüslim olmanız ya da kalbinizin olmaması lazımdı. Dergah buraya kuruldu. Geleni gideni hiç eksilmedi. Her geçen gün çoğaldı ve her gelen bir şeyler getirdi. Kimi kaldı dergahta izin isteyip hizmete soyundu, dergahın bendesi oldu, kimi dua almak için geldi, kimi himmet için geldi. Bir zaman sonra İstanbul'a, yani dersaadete gelip de Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini ziyaret etmediğiniz, dergahına uğramadığınız zaman mutlaka tekrar çekilip getiriliyordunuz ifadesi yerleşiverdi milletlere. Nerede olursanız olun, mutlaka bir gün tekrar İstanbul'a gelmeniz, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini ziyaret edip duasını almanız, nazarına müştak olmanız gerekiyordu. Böyle bir şaia yayıldı ortalığa. Yayılan bu şaia bir zaman sonra gerçeğe büründü. Hep öyle olmaz mı zaten? Millet, toplum ya da ülke halkı inanmak istediği bir güzelliği ortaya atıverir, dillendirir. Bir müddet sonra o meseleyi dillendirenin kulağına da başka bir kaynaktan gelen bu söylentiye büyük bir teslimiyetle herkesten çok kendisi inanır. İşte Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin dergahı da böyle güzelliklerin hercümerç olduğu, insanların birbirlerine büyük bir muhabbetle ve sevgiyle yaklaştıkları, her gelenin büyük bir kabulle dergahın kapısından girip sorgusuz, sualsiz sofralara oturduğu ve insanların hep iyiliklerle meşgul olduğu bir merkez halini alıverdi. Osmanlı tahtında genç ve kendine çok güvenen bir sultan vardı. Sultan 3. Murat Han. Gençliğinin, cesaretinin ve babasından devraldığı güçlü bir devlet yapısının kendisine verdiği güvenle pervasız hareketler yapıyor, düşmanın nazarını celbediyordu. Devletin dört etrafı düşmanla çevrili olması hasebiyle tahtta oturan sultanın çok daha dikkatli ve tedbirli olması gerekiyordu. Bu pervasız padişaha bir ders verilmeli ya da birileri tarafından sigaya çekilerek kendisine yaptığı bu yanlışlar anlatılmalıydı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Üsküdar'daki dergahında sadece halkı irşad ile uğraşmıyor, devletin işleyişini, ricali devleti ve halkın devlete karşı tutumunu da gözetliyordu. Hatta ordu içinde bulunan ve kendisini sevenlerden askerin kuvve-i maneviyesi hakkında da detaylı bilgiler alıyordu. Bunların hepsini bir araya getiriyor ve kendi kendine tefehüm ederek alınması gereken tedbir ya da tedbirler üzerinde sabahlara kadar düşünüyor, uykusuz kalıyordu. Nihayet Sultan 3. Murat Han'ın bir şekilde sigaya çekilmesine karar verdi. Doğrudan huzuruna gidip kendisine yanlış yaptığını söylerse tesirli olmayabilirdi. Çünkü ne olursa olsun insanoğlu nefs taşıyordu ve karşısına geçilip kendisine yaptığı yanlış ikaz edildiği vakit anlayamayabilir, hatta müsbet bir sonuç beklenirken menfi sonuçlar da doğurabilirdi. Bu yüzden önce mektup yazmaya ve mektupla anlatmaya karar verdi. Oturup kaleme aldığı mektuplarla sultanın yaptığı yanlışları uygun ve edepli bir dille ve üslubunca anlatacak, kendisine yumuşak hatırlatmalarda bulunacak, tatlı ikazlarla düzeltmeye çalışacaktı. Şayet anlamaz ve itiraz ederse o vakit şeriat-ı garra'nın emrettiği şekilde ümmeti Muhammed'in selameti için karşısına dikilerek "Mağrurlanma padişahım, senden büyük Allah var." diyerek yaptığı yanlışları ve kendisinden sonra ümmeti Muhammed'in hayatına, topluma sıkıntılar verebilecek yanlışlarını, hatalarını yüzüne söyleyecek.

0: Bu arada Sultan Murat Han da Üsküdar'da meskun bulunan bu büyük velinin ismini duymuş, kendisi hakkında anlatılanları dinlemiş ve ziyarete niyetlenmişti. Ancak devletin işlerinden bir türlü fırsat bulamıyordu. Bir gün huzura giren görevlilerden birisi bir mektubun geldiğini söyledi. Sultan Murat Han merak etmişti. Sordu mektubu getiren görevliye.
1: Kimdendir?
0: Görevli, sultanım, getiren kişi Aziz Mahmud Hüdayi muhiplerindeniz. Sultanımızdan sultana mektup var deyip bunu bize bıraktı ve çekilip gitti diyerek cevap vermişti. Sultan Murat Han ziyadesiyle meraklanmıştı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ismini duyar duymaz elinde olmadan ayağa kalkmıştı. Fark ettiğinde kendisi de hayret etti. Kimse ona ayağa kalk, saygıda kusur etme, bu bir Allah dostudur filan dememişti ama mektup görevlinin elinde kabul salonuna girdiği andan itibaren içinde bir his oluşmuş ve onu titretmeye başlamıştı. Mektubu eline aldı, elleri titreyerek açtı gümüş savatlı özel el işçiliğiyle yapılmış zarfını. Çok güzel bir istifle yazılmış olan mektubu okumaya başladı. Bismillah, evvelihu, ahirihu. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ondan başka ilahın olmadığını, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın da onun kulu ve Resulü olduğunu kabul ve beyan ederiz. Bundan sonra namemiz Allah'ın kulu Aziz Mahmud'dan Devleti Aliye'nin Sultanı Murat Han'ıdır. Sultanım, şeriat gemisine binip takva yelkenlerini açarak hakikat denizinde Hakk'a muhabbet rüzgarıyla itidal ve istikamet üzere yol al. Zahirin ve batının şartlarını, yani şeriat ahkamı ile tarikat ve hakikat esaslarını tam olarak yerine getir. Adalet dedikleri işte budur. Saadetli padişahım, sizin saltanatınızın zamanında olan kuvvet, kudret ve şevket hiçbir zaman olmamıştır. Ancak biliniz ki Allah ve Resulünün biricik arzusu zulmün kaldırılıp adaletin ikamesidir. Bid'atlerin atılıp sünnetlerin icrasıdır. Sultanım, Allah'ın kulları sizden şefkat ve merhamet bekler. Eğer halka şefkat ve merhametle muamelede bulunmazsanız ihanet etmiş olursunuz. Bu durumda onlar kırık gönüllerle nefret içerisinde sizden yüz çevirirler. Yapa geldikleri hayır ve duayı da keserler. Sultanım, biliriz ve bilirsiniz ki İstanbul'un kışı çetindir. Bu kış ve kıyamet gününde insanların ısınması için tedarik etmek zorunda kaldıkları odunları bulmakta zorlandıklarını öğrenmiş bulunmanız ve bununla birlikte hemen taşra görevliler çıkarıp bu fakir fukara, garip gurabanın kullanımı için taşradan odun taşıtmanız indallah hayırlı ve mesrur bir iştir. Allah sizden ebeden razı olsun. Bir sultan kendi rahatındansa tebaasının rahatını düşünür ve onun için çalışır ise Allah Azze ve Celle onun saltanatı devletini kıyamete kadar ebed müddet berdevam kılar. Allah sizden razı olsun sultanım. Fakir fukara, garip guraba sayenizde bu kışı sıkıntısız bir şekilde geçirecek inşallah. Sultanım, garibinize gitmesin. Bu nameyi ne demeye bize gönderirsin deyu bir soru gelirse aklınıza, bilesiniz ki sultanım, bizim işimiz ashabı gurur ve gaflet olanları nasihat ve vaaz ile ikaz ve irşad eylemektir. Takva yoluna girip ameli salih işlemeye teşviktir. Böylece ıslah edici salihlerden olmak Cenab-ı Allah'tan muradımızdır. Müfsit ve müstedricilerden olmaktan Allah'a sığınırız. Vesselam.

0: Yahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Turu.
1: Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri.

0: Akdeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: O, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup, çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Değerli dinleyenler, bu hafta Osmanlı'da Hayat programında Osmanlı klasik sanatlarından hat, ebru, tesip, minyatür ve ahşap süslemeden kısaca bahsedeceğiz. Önce hat sanatından başlayalım. Türk hat sanatı denilince, Türklerin İslamiyet'i kabul edişlerinden sonra okuma-yazma vasıtası olarak seçtikleri, Arap asıllı harflerle vücuda getirilen sanat yazıları anlaşılır. Ancak şunu hemen belirtelim ki, Arap harfleri İslamiyet'in zuhurundan sonra yavaş yavaş estetik unsurlar kazanarak, bu hal 7. yüzyılın ortalarından itibaren süratlenmiş, Türklerin İslam aleminde oldukları çağda zaten mühim bir sanat dalı haline gelmişti. Bu sebeple evvela Arap asıllı harflerin bünyesi ve İslam'ın ilk asırlarında gelişmesi hakkında kısa bir bilgi vermek gerekecektir. Yazı sanatının İslam kaynaklarında en özlü tarifi, hat, cismani aletlerle meydana getirilen ruhani bir hendesedir cümlesiyle yapılmıştır. Ve hat sanatı, bu tarife uygun bir anlayış çerçevesinde asırlardır süre gelmiştir. Çünkü bu yazı sisteminde harflerin çoğu kelimelerin başında, ortasında ve sonuna girişlerine göre bünye değişikliğine uğrar. Sanat haline dönüşüyle pek kıvrak bir şekle bürünen harflerin birbirleriyle bitiştiklerinde kazandıkları görünüş zenginliği, hele aynı kelime veya cümlenin muhtelif

terkiplerle yazılabilme imkanı, bu yazılara sanatta aranılan sonsuzluk ve yenilik kapısını açık tutmuştur. Arap hattı muhtelif devirlerde en fazla işlendiği bölgeye nispetle İslam öncesi Anbari, Hiri, Mekki ve Hicret'ten sonra da medeni isimlerini alarak gelişti. İslam'ın kitap haline getirilen ilk metni olan Kur'an, işte bu Mekki medeni hatla, deri yani parşömen üstüne siyah mürekkeple, noktasız ve hareketsiz biçimde yazılmıştı ki, bu ilk örneklerde elbette sanat mülahazası aranılmamıştır. Zamanla bu yazı iki tarza ayrıldı. Sert köşeli olanı mushaflara ve kalıcı yazışmalara tahsis edilerek, en ziyade Kufe'de işlendiği için Kufi adıyla anılmaya başlandı. Süratli yazabilen ve sert köşeli olmayan diğer tarzsa günlük işlerde kullanıldı. Yuvarlak ve yumuşak karakterinden dolayı sanat icrasına uygun bir hal aldı. Yeni yazı cinslerinin bazıları, nispet ifade eden isimlerinden de anlaşılacağı gibi, tomar hattı esas alınarak onun muayyen nispette yarım, üçte bir, üçte iki küçültülmüş kalemiyle yazılıyor. Bu küçültmede yazılar, yeni hususiyetler kazanırken, yazma aletinin adı olan kalem, bu nispete dayanılarak hat manasına da kullanılıyordu. Abbasiler devrinde gittikçe gelişen ilim ve sanat hareketleri sayesinde, büyük merkezlerde ve bilhassa Bağdat'ta kitap merakı ve bunları yazarak çoğaltan verraklar artmıştı. İşte bunların kitap istinsahında kullandıkları yazıya verraki, muhakkak veya iraki deniliyordu. 7. asır sonlarından itibaren hat sanatkarlarının güzeli arama gayreti neticesi, ölçülü olarak şekillenen yazılar, asli ve mevzuun hat ismiyle de anılmaya başlandı. Bu yazıları ileri bir merhaleye eriştirenler arasında ayrı bir mevki olan İbn Mukle, hattın nizam ve ahengini kaidelere bağladı. Bu yazılara nispetli yazı manasına mensup hattı denildi. Bu gelişmeler olurken, Kufi hattı da bilhassa mushaf yazılmasında parlak devrini sürüyordu. Yayıldığı nispette farklılıklar gösteren Kufi, Şimali Afrika ülkelerinde daha yuvarlaşarak, bilhassa Endülüs'te ve Mağrib'de Mağribi adıyla hükümranlığını korudu. Daha çok abidelerde görünen iri Kufi hattı da bazı tezyini unsurlarla birlikte dekoratif bir mahiyet kazandı. Mensup hattının yukarıdaki Verraki adıyla geçen ve umumiyetle kitap istinsahına mahsup olup bu sebeple Nezhide denilen şeklinden 11. asrın başlarında muhakkak Reyhani ve Nesih hatları doğdu. Bu devrin parlak ismi olan İbnül Bevvab, İbn Mukle yolunu değiştirdi ve 13. asır ortalarına kadar da üslup sürdü. O zamana kadar düz kesilen kamış kaleminin ağzını eğri kesmek de onun buluşudur ve bu hal yazıya büyük letafet kazandırmıştır. Aklam-ı Sitte'nin bütün kaideleriyle hat sanatındaki mevkiini alışıyla yukarıda tanıtılanlar dışında bugüne sadece isimleri kalmış bulunan birçok hat cinsi de unutulmaya terk edilmiş oldu. Mesela sicillat, dibaç, zembur, mufattab, harem, lulu'yi, muallak, mürsel ve benzeri. Teship sanatı, köklü süsleme sanatlarımızdandır. Teship kelimesi Arapçada altınlama, yaldızlama anlamına gelir. Ama teship yalnız altınla değil, boyayla da yapılır. Daha çok yazma kitapların sayfalarını, hat levhalarının kenarlarını süslemede kullanılmıştır. Teship doğuda olduğu kadar batıda da uygulama alanı bulmuş bir sanattır. Özellikle Orta Çağ'da
Hristiyanlığın kutsal metinlerini dua kitaplarına süslemede yoğun biçimde kullanılmıştır. Ama zaten içerisinde kitaplarda da resim öne çıkmış, tesip yalnızca başlıklardaki büyük harfleri süslemekle sınırlı kalmıştır. Türklerde tesibin geçmişi Uygurlara kadar uzanır. Mani dininin Uygurlar arasında yayıldığı 9. yüzyılda tesip sanatı da görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde İslam ülkelerinde de tesip yaygın bir sanattı. Anadolu'ya Selçukluların getirdiği tesip en gelişkin dönemini Osmanlılar zamanında yaşamıştır. 15. yüzyılda Mısır'da Memluk sanatçıları ayrı bir üslup geliştirmişler. Aynı dönemde İran'da ve ardından Timurluların egemen olduğu Herat, Hive, Buhara, Semerkant gibi merkezlerde tesip sanatı büyük gelişme göstermiştir. Herat'ta geliştirilen üslup daha sonra da İran tesip sanatını büyük ölçüde etkilemiştir. Osmanlı sanatçıları da 15. 16. yüzyıllarda İran'la artan ilişkiler sonucunda Herat okulunun birçok özelliğini yapılarında kullanmış, yeni birleşimler yaratmışlardır. ...18. yüzyılda Osmanlı tesip sanatı gerilemeye yüz tutmuş, klasik motiflerin yerini kaba süslemeler almaya başlamıştır. 19. yüzyılda ise sanatın hemen her alanını saran batı etkisi tesibe de yansımış, örneğin klasik dönemde tek olarak kullanılan çiçek motifleri vazolar, saksılar içinde buketler halinde görülür olmuştur. Tesipte temel malzeme altın ya da boyadır. Altın, dövülerek ince bir tabaka haline getirilmiş varak olarak kullanılır. Altın varak su içinde ezilip jelatinle karıştırılarak belli bir kıvama getirilir. Boya ise genellikle toprak boyalardan seçilirdi. Sonraları sentetik boyalarda kullanılmıştır. Tesip sanatçısı yani müzehhip bir kağıdın üstüne çizdiği motifi önce sert bir şimşir ya da çinko altlığın üstüne koyarak çizgileri noktalar halinde iğneyle deler. Sonra bu delikli kağıdı uygulayacağı zeminin üstüne koyarak delikleri yapışkan bir siyah tozla doldurur. Delikli kağıt kaldırıldığında motifin uygulanacak zemine çıktığı görülür. Bu motif iyice belirginleştirilip altınla ya da boyayla doldurularak tesip meydana getirilir. Ebru sanatı. Ebru, yoğunlaştırılmış sıvı üzerine renklerin sınırsız değişimleriyle birbirleriyle kucaklaşması, kaynaşması, dans etmesidir. Ebru sanatını yüzyıllar boyu gizemli kılan, sanatçıyı Ebru teknesinin başında dünyanın bütün gizlerini, kaoslarını aşmaya iten, akıcı tekniği daima dinamik, değişken, kendini aşan sonsuz teknikleri deneme fırsatı veren, bir kağıt boyama sanatı olan Ebru, tesip ve hatla birlikte kitap sayfalarında, murakka kenarlarında, ciltlerde, yazı boşluklarında ve koltuklarında kullanılmakla birlikte günümüzde başlı başına bir sanat eseri olarak düşünülmekte ve sergilenmektedir. Orta Asya sanatı ve kağıt bezeme sanatlarının en mühimlerinden biri olan Ebruculuğun hangi tarihten beri bilindiğini kesinlikle söylemek bugün için imkansızdır. Böyle bir belgeden mahrumuz. Eski tarihli kitap ciltlerinde bile yan kağıdı, yani kapakla kitabı birbirine bağlayan kağıt olarak Ebru'yu görmekteyiz. Yine eski bir murakkanın, yani albüm içindeki yazı kıtalarının etrafında pervazlara yapıştırılmış Ebru kağıtlarına da rastlamamız mümkündür. Ancak bu eserlerin yazıldıkları tarih bilinse bile bizim için Ebru'ya dair bir belge sayılmaz. Çünkü böyle eski yazmalar birkaç defa tamir görüp yenilenmiştir. Tarihi en eski olan Ebru kağıdı 962 yani 1554 yılına ait bir Maliki Deylemi yazısıdır. Yazı hafif Ebru üzerine yazıldığı için yazı tarihinden Ebru kağıdının tarihi öğrenilmiştir. Thank you.
Ebru sanatı batıda Türk kağıdı veya Türk mermer kağıdı adını almıştır. Avrupalılar Ebru kağıdına mermer kağıdı, yani papier marbre, marmar papier, marbled paper demektedirler. Ebru kağıdı üstünde buluta benzeyen renk kümeleri meydana gelmektedir. Bu yüzden bulutumsu, bulut gibi manasına gelen ebri kelimesi kullanılmıştır. Tarihimizde bilinen meşhur ebrucular, Ayasofya Hatibi Mehmet Efendi, Nisan 1773, Şeyh Sadık Efendi, 11 Temmuz 1846, Hezarfen Edhem Efendi, 1829-1904, Necmettin Okyay, 1883-1976. Ebruculukta kullanılan malzemeler, boyalar. Eskiden beri ebruculukta toprak boya dediğimiz, tabiattaki renkli kaya ve topraklardan elde edilen madini boyalarla nebati asıllı bazı suda erimez boyalar kullanılmıştır. Kitre üzerine boya serpilerek suyun içine lüzucet, yani yapışkan bir koyuluk vermek için kullanılan bitkisel zamk. Sığır ödü kitreli, suyun yüzeyindeki boyaların çökmeden yayılmasını temin için satıhta aktif, yani yüzde gerilim sağlayan safra asitleri ihtiva eden hayvansal madde kullanılır. Bozulmasına engel olmak üzere öt suyu önceden kaynatılır ve bu şekilde saklanır. Ebru'nun çeşitleri. Tarzı kadim, yani eski tarz, battal ebrusu, tarama ebrusu, yani gelgit ebrusu, şal örneği, bülbül yuvası, somak ebrusu, taraklı ebru, yani geniş taraklı ebru, ince taraklı ebru diye ikiye ayrılır, hafif ebru, serpmeli ebru, kumlu ebru, kılçıklı ebru, hatip ebrusu, ebru'nun çeşitlerindendir. Ebru'nun felsefesi. Bazı günler şafak veya grup vakti ufka bakarsınız. Kırmızı, sarı, lacivert ve mavi renklerin en ilahi tonlarıyla bulutlardan bir ebru'nun, daha doğrusu ebri'nin şekillendiğini görürsünüz. Yine bazı gecelerde bulutlu semalar kadar geniş bir ebru teknesine, mehtabın usta fırçasıyla lacivert, mavi ve ışıklı beyazın bütün nüanslarını serpiştiriverdiğine elbet rastlamışsınızdır. İşte sanatkar dedelerimiz, bir anda değişip kaybolan bu semavi güzellikleri yeryüzüne aksettirerek, onların ağaç yeşiline ve toprak rengine olan hasretini giderdikten sonra, bu şahane tabloyu kağıt üstünde de ebedileştirmeyi bilmişlerdir. Bu anlayış içinde Rabbine boyun kesen sanatkarın, bellikten uzaklaşan gönlü, sanki ebru teknesinde şekillenmiş gibidir. Artık o zaman büyümeye başlayan ebru teknesi, derya kadar genişler, genişler ve bir kainata döner. Ebrucunun gönlü gibi Hazreti Ali ne güzel buyurmuş. Sen kendini küçük bir cisim sanırsın. Halbuki bütün alem sende dürülüp bükülmüştür. Ebru bir düştür, bir özlemdir. Ona bakan, her gözde yeni anlamlar kazanan bir akıştır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Livni'nin minyatürleriyle Doğu minyatürlerine karşılaştırma. Minyatürün kökü Latince minium'dan gelir. Minium al renktir. Orta Çağ'da minium rengi kullanılarak yapılan resimlere minium deniliyordu. Orta Çağ'da Avrupa'da yapılan el yazmalarının bölüm başlarındaki harflerin minium denilen maden kırmızısıyla boyanmasından kaynaklanmış, zamanla kitapları süsleyen resimlerle aynı adı almıştır. Osmanlı'da el yazması resimlerine minyatür denilse de ilk zamanlarda nakış, minyatür ressamlarına da nakkaş deniliyordu. Figürlü anlatım biçimi olan minyatürde, perspektif batı resmindeki gibi sabit bir noktadan görülmez. Nakkaş, her şeyin dışını ve içinde olanı gösterir. Minyatürde figürler boldur ve üst üste yığılmıştır. Nakkaş, doğadaki gibi değil, zihninden aldığını yansıtır. Kendi gözlem gücünü ve yaratıcılığını kullanarak sahneleri yansıtmaya çalışır. Konu sınırlı bir alanda sıkıştırılmıştır. Minyatürde anatomi, derinlik, ışık ve gölge yoktur. Uzaktaki ve yakındaki figürler aynı büyüklüktedir. Ancak önemlerine göre büyüklü küçüklü çizilebilirler. Figürlerin önde olanları en altta, arkada olanları ise yukarıda gösterilir ama aynı boydadırlar. Minyatür ressamı için resim konunun şekil ve renkle tarifidir. Sanatçı minyatürde yer verdiği figürleri araştırıp eskizlerle hareketini belirlemeye çalışmıştır. Canlı ya da cansız figürler ve nesneler en küçük detayına kadar çizilmiştir. Elbiselerin renk ve biçimlerinde de gerçekliğe dikkat edilirdi. Nakkaşlar minyatürlerini bağdaş kurarak yaparlardı. Daha çok Doğu ülkelerine özgü olan minyatürün ilk uygulanışı Çin ve Orta Asya'dır. Orta Asya'da Turfan, Kuça ve Kızıl gibi Türk şehirlerinde yapılan kazılarda milattan birkaç yüzyıl öncesine ait minyatürlü el yazmalarına rastlanmıştır. Minyatür Çinliler ve Türklerden İran'a, Hindistan'a, Arap ülkelerine, Mısır'a ve Avrupa'ya geçmiştir. Eski Mısır medeniyetinde de papirüs üzerine resimler yapıldığı bilinmektedir. Bu resimler milattan önce 2. yüzyıla ait olan astronomi ile ilgili bir kitaba yapılmıştır. Yunan ve Romalıların da deri üzerine yazılı ve resimli kitapları bulunmuştur. Osmanlı dönemi minyatürleri uzun bir süre İran geleneği içinde düşünülmüştür

ve Doğu minyatürlerinden ayrılan özellikleri üzerinde durulmamıştır. Osmanlı Doğu'ya bağlı olmakla birlikte kendi içinde, kendine göre değerlerini minyatür sanatında da göstermiştir. Osmanlı minyatür sanatı 18. yüzyılın sonlarına kadar yaşamıştır. 18. yüzyılda Doğu'da Moğol ve Hintli sanatçılar eski motifleri tekrarlayıp süslemekle yetiniyordu. İran minyatürleri ise Avrupa'dan ve Rusya'dan gelen etkilerle farklılaşıyordu. Osmanlı minyatürünün doğudakilerden en önemli farklı konu seçimindedir. Osmanlı'da portreler önemli yer tutar. Hint ve Moğol minyatürleri dışında hiçbir doğu ülkesinde Osmanlı'daki kadar padişah portreleri yapılmamıştır. Levni'de geleneksel tarzda padişah portreleri yapmıştır. Portrelerde kişisel hatlar ve portresi yapılanın sosyal statüsünü belirleyen özellikler üzerinde durulmuştur. Doğuda şiir, roman, kahramanlık ve bahtsız aşk öyküleri, masallar resimleniyordu. Osmanlı'da ise yüceltilmiş kahramanlık ve aşk öykülerinin yerine tarihi, askeri olaylar, sultanın çevresinden olaylar tasvir edilmiştir. Levli'nin Sürname'yi, Vehbi'deki minyatürleri, sultanın çevresindeki olayların resmedilmesine örnektir. Sultan büyük halk şenliklerinin ortasında gösterilir. Osmanlı minyatürünün gerçekçiliği ve belgesel niteliği onu Doğu ülkelerinin minyatürlerinden ayırır. Levni'nin minyatürleri de gerçekçi ve belgesel özellik taşır. Şenliklerdeki gösteriler bütün ayrıntılarıyla resmedilmiştir. İran minyatürlerinde kahramanlar güzel aksettirilir. Önemli kişiler daha büyük ve belirgin yapılır. Osmanlı'da da öyledir ama daha objektif bir görüş vardır. İran ve Doğu tipi masal ve süslemelerin, Türk yapımları dışında ince ve kıvrak kadınlara, dramatik aşkların uçarı güzellerine Osmanlı minyatürlerinde pek rastlanmaz. Kadın ancak Levni ve Buhari minyatürlerinde önem kazanır. Onların kadın tasvirleri ise 15. 16. yüzyıl İran minyatürlerinin soylu ve çekingen kadınları değildir. Kadını moda resimlerindeki gibi kıyafet sunan manken şeklinde dans ederken, çalgı çalarken ve uzanmış dinlenirken gösterirler. Bunların dışında minyatürlerde genellikle erkek figürleri görülür. Moğol ve İran minyatürlerinde erkek kahramanlar ince yapılı, aşık delikanlıyken Osmanlı'da bir saraylı, asker ya da zanaatkardır. Türk nakkaşları İran minyatürlerinde görülen aşırı desenli yapıları, dekoratif ögeleri, ince süslü giysileri, motifli çinileri, desenli halıları tasvir etmeyi pek sevmez. Levni'nin özellikle tek sayfalık minyatürlerinde yalınlık göze çarpar. Yalnız ve en gerekli olanları resmeder ve süsleyici özellikleri en aza indirir. Osmanlı resminde İran'dakinden farklı olarak daha az ve saf renkler görülür. Osmanlıların en sık kullandıkları kırmızı renktir. İran'da nakkaş süslü mimari, çiçekler, ağaçlar, dere ve renk renk donanmış bir doğa gösterirken, bunlar Türk nakkaşını fazla heyecanlandırmaz. Çünkü nakkaş kentte yaşar ve minyatürlerinde kent yapılarına ve görüntülerine yer verir. Yapılar, İran yapılarının renkli çinilerinden, zengin iç süslemelerinden yoksundur. Osmanlı'da ahşap sanatı. Hem mimari ögelerde hem de dekoratif amaçlı eşyalarda görülen ahşap sanatı, teknik ve üslup açısından en güzel örneklerini Osmanlı döneminde vermiştir. Ahşap işçiliği, İslam sanatında diğer sanat kollarına paralel bir gelişme gösteren ve çeşitli dönemlerde birçok bölgesel etkileri de içine alarak zenginleşen bir çeşitlilik gösterir. Bazen mimaride sütun ve sütun başlığı, kiriş gibi taşıyıcı bir öge, bazen
Kapı ve pencere kanatları, mihrap, minber, tavan göbeği, balkon korkuluğu gibi dekoratif amaçlı yapı elemanları ya da rahle, Kur'an ve cüz mahfazası, çekmece, kavukluk, çeyiz sandığı, sehpa gibi mobilya ve aksesuar olarak karşımıza çıkar. Ahşap ustaları zanaatkar zümresi altında neccar olarak adlandırılırdı. Bu zanaatkarlar, özellikle Anadolu'da yapı tasarımına bağlı olarak gelişen, ahşap süsleme tekniklerini büyük bir ustalıkla her çeşit ağaca uygulamışlardır. Ahşap ustalarının ağaç türlerini iyi tanıdıkları, kullandıkları yer ve tekniklere en uygun malzemeyi seçtikleri, ahşabın dayanıksız bir malzeme olmasına karşın günümüze gelebilen eserlerden anlaşılmaktadır. Teknik ve işlenişe uygun olarak tercih edilen ham maddeler ceviz, elma, armut, sedir, meşe, abanoz ve gül ağacıdır. İslam sanatının ilk evresi olan Emevi ve Abbasi döneminde 7. ile 10. yüzyıl arasında genel anlamda derleyici bir ifade görülür. Türklerin Anadolu'ya beraberlerinde getirdikleri teknik ve üslupların yerli bezeme kaynaklarıyla kaynaşarak yeni bir sentez oluşturmasıyla ahşap işçiliği özellikle Anadolu Selçuklu döneminde nitelik ve nicelik açısından en olgun dönemine ulaşır. Bu dönemin ahşap süsleme sanatında bitkisel, geometrik, yazı ve az da olsa figür tasvirlerinden oluşan zengin bir süsleme üslubu görülür. Anadolu Selçuklu ahşap işçiliğinde Rumi dal ve kıvrımlar arasındaki palmet ve yarım palmet motifleriyle sülüs yazının sıklıkla kullanıldığı bezeme üslubuna en uygun ve en çok kullanılan teknik oyma tekniğidir. Selçuklu ahşap işçiliğinde geometrik desenlerden oluşan bezemede önemli bir yer tutar. Özellikle kapı, pencere kanatları, minber ve aynalıklar gibi geniş yüzeylerde kündekari tekniği uygulanır. Sekizgen, baklava ve yıldız formunda kesilip hazırlanan ahşap parçaların düzgün kesilmiş oluklu çıtalarla iç içe geçirilerek çatılması ve bağlanmasıyla meydana getirilir.

Osmanlı'nın sanat üslupları. 14. yüzyılda Anadolu'da giderek hakimiyet kazanan beylikler dönemi, Osmanlı sanatına bir geçiştir. Selçuklu ve beylikler döneminde özellikle mihrap, cami kapısı, kapı ve pencere kanatları gibi mimari elemanlarda kullanılan ahşap işçiliği, Osmanlı döneminde çok daha geniş bir uygulama alanı kazanır. 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından Edirne'de temelleri atılan ve 15. yüzyılın sonlarında Sultan II. Bayezid döneminde Topkapı Sarayı'nda tamamlanan Ehli Hiref ve Hassa Mimarları Ocağı gibi meslek örgütlenmesi, Osmanlı ahşap işçiliğinin sanat üsluplarının belirlenmesinde etkili olur. Yapı faaliyetlerini yürütmek ve denetlemekle görevli Hassa Mimarlar Ocağı'nda yetişen Mimar Sinan'ın mimarlıktan önce marangozluk, Mehmet Ağa'nın ve Dalgıç Ahmet Çavuş'un sedefkarlık öğrendiği düşünülürse, Osmanlı sanatında ahşap işçiliğine verilen önem daha iyi anlaşılır. Ahşap işçiliğinin üslup ve teknik açıdan en güzel ve görkemli örneklerini 16. ve 17. yüzyılda görmekteyiz. Selçuklu geleneğinde sürdürülen Rumi palmet ve kıvrım dal kompozisyonlarından oluşan Girift bitkisel bezemeye hatayı ve diğer naturalist üsluplu çiçek motiflerinin de katılmasıyla zengin bir düzenleme ortaya çıkar. O zamana kadar çini ve kumaş desenlerinde görmeye alışkın olduğumuz uzak doğu etkili çintemani ve çin bulutlu motiflerinin bu kez ağaç işçiliği üzerinde görülmesi ilginçtir. Yine bu dönemde daha geniş yüzeylere uygulanan kündekari tekniğinin yanında küçük ölçekli ahşap eşyada kalma tekniği kullanılmaya başlanır. Tarsiye olarak da adlandırılan bu teknikte ahşabın üzerine ince bir kalemle çizilen, desene göre açılan yuvalara, yine desene uygun hazırlanıp kesilen sedef, fil dişi, bağ, abanoz veya gümüş teller gömülür veya yapıştırılır. ...17. ve 18. yüzyıl Osmanlı ahşap işçiliğinde lake tekniğiyle yapılan eşyalar dikkat çeker. Özellikle Edirne'de çokça örneklerine rastlanan bu teknik, bu yüzden Edirne kâri olarak da tanımlanır. Ahşap dışında mukavva ve deri üzerinde de yapılan bu tekniğin uygulanması zahmetli ve özen isteyen bir iştir. İşlenecek malzemelerin üstündeki pürüzler giderildikten sonra yüzeyin boyaları emmemesi için bir kat vernik sürülür. Kuruduktan sonra üzerine altın yaldız ya da çeşitli renkte boyalarla süsleme yapılır. Boyalar kuruduktan sonra üzerine tekrar vernik sürülür. Bu işlem birkaç kez tekrarlanır. 19. yüzyıl ortalarında Fransız saraylarında mimari süsleme stili olarak doğan rokoko üslubu, Türk rokokosu adıyla Osmanlı sanatının her kolunda olduğu gibi ahşap işçiliğinde de etkisini gösterir. Küçük el sanatı ürünlerinde klasik Osmanlı bezeme motifleri yerini vazo içinde naturalist çalışılmış çiçek buketlerine, akantus yapraklarına, C ve S kıvrımlı dallara, fiyonk ve kurdelelere bırakır. Doğaya karşı zayıf düşen ahşap eserlerin çoğu ne yazık ki günümüze kadar gelememiştir. Yine de 8. yüzyıldan 19. yüzyıl sonuna kadar ağaç işçiliğinin en güzel örneklerini Türk İslam Eserleri Müzesi'nde görebilirsiniz.

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Gülistan.

Gülistan programından merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pak annelerinin kutlu hayatlarını anlattığımız Gülistan'da bu hafta Allah Resulü'nün annelerinden Şifa Hatun ve Hazreti Süveybe'yi yad edeceğiz. Ayrıca programımızda pak annelerimizden Hazreti Halime'nin kızı ve Allah Resulü'nün süt kardeşi Hazreti Şeyma'nın hayatını konu edeceğiz. Şifa Hatun radiyallahu anha, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrifleri sırasında Hazreti Amine annemize yardım ederek Allah Resulü'nün nur bedenlerini yeryüzünde ilk olarak görme güzelliğini yaşamış ve hizmetinde bulunma şerefine nail olmuştur. Şifa Hatun, sahabeden Abdurrahman İbni Avf radiyallahu anh'ın annesidir. Mekke'de doğmuştur. Annesi Selma binti Amir, babası Avf İbni Abd İbni El-Haris'tir. Şifa Hatun, Efendimizin dünyaya geldiği gece Hazreti Amine annemizin yanında kalmış, iki cihan güneşi Efendimiz'i cümle nuruyla ilk defa görenlerden olmuş ve yaşanan harikulade hallere bizzat şahit olmuştur. Şifa Hatun, o gecede gördüğü hadiselerin manasız olmadığını ve doğacak çocuğun çok kıymetli bir insan olacağını bilecek kadar feraset sahibi bir hanımdır. Sonraki yıllarda kainatın güneşinin çocukluk ve gençlik devresindeki zarif halleri, asla yalan konuşmaması, katıksız dürüstlüğü, herkes gibi Şifa Hatun'u da hayran etmiştir. Öyle ki henüz 20'li yaşlarındayken halk ittifakla ona Muhammedül Emin ismini vermiştir. 40 yaşına ulaşınca Cenab-ı Hakk'ın elçisi olarak son peygamber seçilmiş ve risaletle vazifelendirilmiştir. Cebrail aleyhisselam ona gelmiş ve son kitap Kur'an-ı Kerim onun en büyük mucizesi olarak nazil olmuştur. Şifa Hatun'un ellerinde doğan kutlu beden İslam güneşidir ve Mekke'de doğmuştur. Böylece zaman, mekan ve gönüller onun nuruyla birer birer aydınlanmaya başlamıştır. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellemi dünya üzerinde ilk gören insan olan Şifa Hatun, bütün bu fevkaladeliklere şahit olurken son dinin geldiğini ve son peygamberin o olduğunu duyar duymaz Müslüman olmuştur. Avf İbni Abdi Avf'ın zevcesi olan Şifa Hatun, 4 çocuk annesiydi ve çocukları gıpta edilecek düstur ve terbiye ile yetişmişti. Şifa radıyallahu anha, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e İslam'ı tebliğde destek olmuş, çocuklarını alıp Efendimiz'in huzuruna getirerek çocuk yaşlarda Müslüman olmalarını sağlamıştır. İki oğlundan biri olan Abdurrahman İbni Avf

radıyallahu an, İslam'ın nuruna ilk kavuşan gençler ve cennetle müjdelenen 10 sahabi içerisindedir. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu an, Allah Resulü yolunda malını, canını feda etmekten çekinmemiş ve Bedir'den itibaren bütün savaşlara katılmıştır. Şifa Hatun'un diğer oğlu Evset, kızları Atike ve Emanet de anneleri Şifa Hatun radıyallahu anha ile birlikte İslam'a hizmet etmek için adeta diğer müminlerle yarışmışlardır. Şifa Hatun radıyallahu anha, hak ve hakikate aşık bir gönle sahip, hayatının sonuna kadar Allah Resulüne yaptığı biate sadık kalmış ve en güzel yol göstericinin eşliğinde insanlığı cehaletten aydınlığa çağırmıştır. Şifa Hatun radıyallahu anha, inancını daha iyi yaşayabilmek için doğup büyüdüğü Mekke'den hicret etmek zorunda kalmıştır. Oğullarıyla birlikte çıktığı bu kutsal yolculuk neticesinde muhacir olma güzelliğini tatmış ve ömrünün sonuna kadar bu güzel peygamber şehrinde yaşamıştır. Şifa Hatun radıyallahu anha bütün ömrünü İslami kardeşlik içerisinde Hakk'a hizmetle geçirip ahiret alemine göç etmiştir. Şifa Hatun vefat etmiş, geride hayırlı evlatlar bırakmıştı. Oğlu Abdurrahman İbni Avf radıyallahu an, annesinin vefatından sonra onun için nasıl bir hayır yapabilirim diye düşünmüş ve bir köle azat etmek istemiştir. Bu konuda Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e danışarak, "Ya Resulallah, annem adına bir köle azat edebilir miyim?" diye sormuş. İki cihan güneşi Efendimiz'den de, "Evet, azat edebilirsin" cevabını almıştır. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu an bu söz üzerine bir köle azat ederek annesine hizmet etme arzusunu yerine getirmiş ve ümid edilir ki annesinin ruhunun şad olmasına vesile olmuştur. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Şifa Hatun'un şefaatine nail olmayı umarak Allah Resulü'nün pak annelerinden olan Hazreti Süveybe'nin dünya serüvenini paylaşacağız şimdi sizlerle. Kainatın eşsiz hadisesine sahne olan Mekke, adeta ulvi alemlere uçmak istiyormuşçasına heyecanlı bir gün yaşıyordu. Mekke böyle güzel bir güne şahit olmamıştı. Dünyada bir anne vardı ki o günkü kadar hiç sevinmemişti. İşte bu anne Amine Hatun'du. Bu sevincinin sebebi de dünyaya getirdiği evladının gelişiyle insanlık cehaletten kurtulup mutluluğa erişmişti. Amine Hatun'un yanında bir anne daha vardı. O da kanatları olsa mutluluktan uçacak kadar mesut olan Hazreti Süveybe'ydi. Hazreti Süveybe, Ebu Leheb'in cariyesi, aynı zamanda alemlerin serverinin süt annelerindendi. Hazreti Süveybe, Hazreti Hamza'nın da süt annesiydi. Böylece Resul-i Kibriya Efendimizle muhterem amcası arasında bir de süt kardeşliği bağının kurulmasına vasıta olmak bahtiyarlığına erişmişti. Fahri Alim Efendimizin dünya yüzüne getirdiği güzel ahlakın temeli olan vefa, onun tertemiz, nezih hayatıyla öne çıkıyor ve vefası kainatın çehresini güzelleştiriyordu. Zatına bir müddet süt annelik yaptığı için Hazreti Süveybe'yi de hayatı boyunca önemsemiş, onu sık sık ziyaret etmiş, ona bol ihsan, iltifat ve ikramda bulunmuştur. Muhterem zevceleri Hatice-i Kübra'da evine sık sık gelip giden Süveybe Hatun'u hürriyetine kavuşturmak istemiş fakat Ebu Leheb buna yanaşmamış ancak Resul-i Kibriya Efendimizin Medine'ye hicretinden sonra azat etmiştir. Ebu Leheb Peygamberimizin öz amcasıdır. Resul-i Ekrem'in risaletini tasdik ve ikrar etmemiştir. Hayatı boyunca putperestlikten vazgeçmemiş, Allah Resulü'nün nurundan istifade edememiş ve cariyesi Süveybe Hatun kadar değer elde edememiştir. Ebu Leheb'in ölümünden sonra onu cehennemin şiddetli azabı içinde feryat eder halde rüyada görmüşler. "Neden feryat ediyorsun? Neyin var?" diye sorunca da Ebu Leheb, "Neyim olacak? Susuzluk beni ateşten kavuruyor. Hayatımda hiçbir hayır görmedim. Sadece bir tek hayır bulamadım.

buldum. O da Muhammed'in süt annesi olan Süveybe'yi azat ettiğim için şehadet parmağının ucunu göstererek bana da bu kadarcık sulanmak imkanı bağışlandı cevabını almışlardır.

olsa hafifletiliyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, süt annesi Hazreti Süveybe'ye vefatına kadar harçlık ve elbise göndererek ikramda bulunmuştur. Müjdelenmiştir ki kainatın efendisini kendilerine her hususta mutlak imam ve rehber kabul edip sünnet-i seniyyesine ittiba etmekten şeref duyan gerçek müminlere ebedi alemde sonsuz ikramlar hazırlanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 7. yılında Hayber'den dönerken Hazreti Süveybe'nin vefat haberini almış ve süt kardeşi olan Hazreti Süveybe'nin oğlu Mesruh'u sormuş, onun da vefat ettiğini ve akrabalarından yardım edilecek bir kimse bulunmadığını öğrenmişlerdir. Değerli dinleyenlerimiz, Allah Resulü'nün annelerinden Hazreti Amine, Hazreti Halime, Fatıma binti Esed, Hazreti Ümmü Eymen, Hazreti Süveybe ve Şifa Hatun'un pak ve bahtiyar hayatlarından sizlere kesitler sunduk. Programımızın bu bölümünde Allah Resulü'nün süt kardeşi Hazreti Şeyma'yı yad ederek birlikteliğimize devam edeceğiz.

Hazreti Şeyma, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt kardeşi ve çocukluk arkadaşıdır. Hazreti Şeyma, onu annesi Hazreti Halime kadar seviyor ve gözetiyordu. Yaşı Efendimiz'den çok büyük olmasa da bir abla gibi Efendimiz'in etrafında pervane oluyor ve kendince onu koruyordu. Peygamber Efendimiz'in öğrettiği Allah aşkının insandaki yansımasını ancak onu tadanlar bilir ve o sevdayı sadece Peygamber Efendimiz'den, onun rüzgarına kapılan İslam büyüklerinden, hanımlarından, İslam erlerinin hayatından öğrenmek mümkündür. Hazreti Şeyma'nın hayatı Allah için sevebilmenin en açık örneklerinden biridir. Fahri Kainat Efendimiz de o sevdanın içindedir. Çünkü Allah Celle Celaluhu kendi güzelliğini seyretme aşkına onu yaratmıştır. Bu aşkın insan zaviyesinden seyredilebilmesi bir anlamda Allah'ın sırlarına yaklaşabilmektir ve çok ciddi bir gönül gayretine ihtiyaç vardır. Bu gönül gayretinin temsilcisi olan Efendimiz Allah'ın elçisidir. O, kainattaki bütün varlık, madde ve mana sırları içerisinde Allah'a en güzel kul olma sanatını dokuyan ve öğretendir. Hazreti Şeyma, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt annesinin Hazreti Halime'nin kızı ve Efendimizin süt kardeşidir. Hazreti Şeyma sanki hususi olarak Allah tarafından Resulullah'ı eğlendirsin, çocukluk arkadaşı olsun diye gönderilmiş bir çiçek, sevimli ve hareketli bir çocuktu. Yaşı Allah Resulünden çok büyük değildi ama onun etrafında adeta bir gölge gibi dolaşıyordu. Bu Fahri Kainat Efendimizin fevkalade önemli bir hadisesiydi. Hazreti Şeyma, sanki Resulullah'ın henüz yürümeye başladığı küçük yaşında onun sırrını sezmişti. Onunla geçirdiği zamanın, hayatının en güzel kısmı olduğunun farkındaydı. Her an gelip annesine malumat veriyordu. Bir gün telaşla gelmiş ve Hazreti Halime telaşının nedenini sorduğunda Hazreti Şeyma heyecan ve korkuyla, üzerlerinde ak elbise bulunan iki adam o Kureyşi kardeşimi tutup yere yatırdılar, karnını yardılar. Şimdi onun içini karıştırıyorlar cevabını vermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şu açıklamada bulunmuşlardır. Ben Sa'd bin Bekr'lerde emzirilip büyütüldüm. O sıralarda süt kardeşimle birlikte evlerimizin arkasında kendimize ait küçük kuzuları yayıyor, otlatıyorduk. Üzerlerinde ak elbise bulunan iki adam, içi kar dolu, altından bir lehenle yanıma geldi. Beni tutup karnımı yardılar. Kalbimi çıkardılar. Onu da yardılar. Kalbimin içinden kara, pıhtılaşmış bir kan parçası çıkarıp attılar. Sonra kalbimi, karnımı o karla iyice yıkayıp temizlediler. Sonra da onlardan

birisi arkadaşına, "Onu ümmetinden 10 kişiyle tart," dedi. "Beni onlarla tarttı. Ben onlardan ağır geldim." "Onu ümmetinden 100 kişiyle tart," dedi. "Beni onlarla tarttı. Ben yine onlardan ağır geldim." "Onu ümmetinden 1000 kişiyle tart," dedi. "Beni onlarla tarttı ve ben onlardan yine ağır geldim." Bunun üzerine, "Artık onu tartmayı bırak. Vallahi onu bütün ümmetiyle tartacak olsan yine de o ağır gelir," dedi. Hazreti Şeyma, Fahri Kainat Efendimizin kız kardeşi olmak şerefiyle bütün insanlığın halası kabul edilmiştir. Fahri Kainat Efendimiz, Hazreti Hatice ile evlenmesine, mesuliyet ve meşguliyetinin artmasına rağmen Hazreti Halime ve Hazreti Şeyma'yı ihmal etmemiştir. Ticaret dolayısıyla gelişen maddi durumu vesilesiyle onlara hediyeler göndermiştir. Mekke'den birisi geldiği zaman Hazreti Halime ve Hazreti Şeyma yine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bir selam geldi diye adeta mutluluktan uçarlardı. Hazreti Şeyma büyük bir lütfa mazhar olmuş ve Fahri Kainat Efendimizin gönül ikliminden beslenmiştir. Sevgili dinleyiciler, İslam tarihinde Mekke'nin fethinden evvel Müslüman olmak büyük bir nimetti. Mekke'nin fethinden önce Müslüman olanlar için Sure-i Hadid'in 10. ayetinde açık açık, "Elbette içinizden fetihten önce infak eden ve savaşanlar daha sonra infak edip savaşanlara eşit değildir. Onların derecesi sonradan infak edip savaşanlardan daha yüksektir," buyuruluyor. Önceleri Efendimiz'e karşı olup Mekke'nin fethinden evvel Müslüman olup sonra İslam ordusunda savaşanlardan Halid bin Velid ve Ebu Cehil'in oğlu İkrimen'in de dahil olduğu İslam ordusu Huneyn Savaşı'nda çok ciddi başarılar gösterdi. 6000 kişi esir alındı. Bu esirler içerisinde Hazreti Şeyma'nın akrabaları da vardı. Hazreti Şeyma bu grubun içerisine karıştığı zaman İkrim'e, "Sen Resulullah'ın süt kardeşisin. Lütfen esirlerin içerisine karışma. Onların hesabı çok ağır," demişti. İkrim'e ve arkadaşları esirlere, "Bu hıyanete utanmadınız mı?" diye çıkışıyorlardı. Hazreti Şeyma'nın esirlerin başında bulunduğunu görünce, "Sen başımızın tacısın, sen başkasın. Allah aşkına bırak onları kendi haline," dedi. Hazreti Şeyma, "Onlar benim kavmimdir. Resulullah'tan bir niyazda bulunmak istiyorum," dedi. Böylece Hazreti Şeyma Resulullah'ın huzuruna çıktı. Hazreti Şeyma tam 20 yıldır Efendimiz'i görmüyordu. Hazreti İkrim'e o anı şöyle anlatıyor. Hazreti Şeyma çadırdan içeri girdiğinde Resulullah'a şöyle seslendi. "Ya Resulallah, ben senin süt kardeşin Şeyma'yım." Hazreti Peygamber onu tanıdı, gözleri yaşardı. Efendimizin dedesi Abdülmuttalip'ten kalan çok özel bir sevgi ve sıcaklık huyu vardı. Çok sevdiği insanları ridasını sererek oraya oturturdu. Bu çok özelsin demekti. Hemen elbisesini çıkarıp hemen yere serdi. Şeyma'yı onun üzerine oturttu. Kendisine pek çok ikram ve iltifatta bulundu. Resulullah, "İstersen benim yanımda kal. İzzet, ikram ve sevgi gör. İstersen sana mal vereyim, kavminin yanına dön," dedi. Hazreti Şeyma Efendimiz'e, "Ya Resulallah, benim bütün akrabalarım esirdir. Lütfen söyleyin, onlara güzel muamele yapılsın," dedi. Efendimiz, "İsteğin bu mu?" diye sorunca Şeyma annemiz, "Evet," dedi. Resulullah Efendimiz İkrime'ye, "Huneyn'de kaç esirimiz var?" diye sordu. İkrime de, "6000 esirimiz var ya Resulallah," diye cevap verdi. Efendimiz, "Esirlerin 6000'i de diyetsiz serbest bırakılmıştır. Herkes dilediği yere gidebilir," dedi. Bu durum savaş kurallarına göre olmayacak bir şeydi. Çünkü esirlerin ya diyet ödemesi, ya okuma yazma öğretmesi, ya da çalışması gerekirdi. Başka türlü esaretin bitmesi mümkün değildi. Ama bu kaide bozulmuştu ve İkrim'e hayretler içerisinde, "Emredersiniz ya Resulallah," dedi. İkrim'e emri yerine getirmek için dışarı çıktığında Resulullah Efendimiz Hazreti Şeyma'nın gözlerinde yaşlar gördü. "Memnun değil misin ya Şeyma?" dedi. Hazreti Şeyma, "Başlangıçta buydu ya Resulallah ama düşündüm ki hepsi esirlikten kurtulacak da ne olacak? Onlar nefslerinin esiri. 3-5 gün sonra nefslerinin esaretinde ölüp telef olup gidecekler," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Ne yapayım?" diye sordu. Hazreti Şeyma, "Sen rahmet

denizisin. Sen Allah'ın nazını kıramayacağı insansın. Merhamet et, dua buyur da Allah onları nefislerinin esaretinden kurtarsın, dedi. Resulullah Efendimiz, ya Şeyma, gönlün böyle mi mutlu olacak, diye sordu. Şeyma annemiz de, evet, diye cevap verdi. Efendimiz de, ya Rabbi, onları nefislerinin esaretinden kurtar, diye dua etti. İşte o an 2000 metre ilerideki 6000 esir hep birlikte Allahu Ekber diye bağırdılar. Bu esnada esirler Resulullah'ın emriyle serbest bırakılmışlardı. Bu durum Hazreti Şeyma'nın gönlündeki Sevda-i Muhammedi'nin meydana getirdiği mucizeydi. Bu olaydan sonra Hazreti Şeyma ve Müslüman olmuş kabilesi Resulullah'ın hediyeleriyle birlikte yurtlarına döndüler. Evet değerli dinleyenlerimiz, Hazreti Şeyma annemizin de şefaatini umarak ashabın sevgi anlayışını tatmanın bütün Müslümanlara nasip olması dileğiyle bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda Peygamber Efendimizin pak eşlerinin örnek hayatını anlamak ve anlatmak üzere Gülistan'da buluşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kayıtlı Ben Akkuş'un üzerinde bulunan plastik patlayıcının patlaması sonucu...
1: Ya neyi alıp veremiyorsunuz anlamıyorum ki. Her gün her gün bıktık bu haberlerden. Savaşlar, cinayetler, kavgalar. İyi bir haber duyamaz olduk. Kapatın şunu ya. Kötü kötü konuşacağım şimdi, Allah Allah.
2: Bakın, siz de onlar gibi öfkenize esir olmak üzeresiniz. Şu anda bağırıyorsunuz. Az sonra ağzınızdan kötü sözler çıkacak. Günaha gireceksiniz. Hem kendinize hem etrafınıza zarar vermeye başlayacaksınız. Az önce sinirlendiğiniz insanlardan bir farkınız kalmayacak.
1: Kusura bakmayın, çok mu bağırdım? Ya sinirlenmemek mümkün mü kardeşim? Gazeteyi açsan hırsızdan, katilden başka bir şey yok. Haber izlesen kavga gürültüden geçilmiyor. Gel de sakin ol.
2: Öfke bir orman yangını gibi yandıkça büyüyen bir ateştir. Kainatın zerrede boğulması gibi dehşetli, akıl almaz bir şeydir bu. Bir düşünün. İnsanın yaratılışında bir sükunet hali, bir merhamet duygusu var aslında. Öfke ise sükunetin bozulduğu, merhametin perdelendiği durumlarda ortaya çıkıyor. Sükuneti bozarak hilm halini tahrip eden, aceleciliği tahrik ederek sabrı törpüleyen asıl etken nedir? Açıkçası akıtılan kanların ve bu yüzden akan gözyaşlarının arkasında perdesiz öfkeler vardır. Bu dengesiz ve perdesiz öfkedir ki çağları, asırları kana bulamış, şu dünya hayatını cehenneme çeviren şiddetin kaynağı olmuştur.
1: Allah Allah! Ne diyor bu adam? Tanımam etmem. Ama güzel şeyler söylüyor sanki. Çok başka bir hali var. Hadi hayırlısı. Güzel dediniz. Peki neden bu kadar öfkeli herkes? Neden kimsenin kimseye tahammülü kalmadı? Neyi paylaşamıyorlar üç günlük dünyada?
2: Öfke ahlaki eksikliklerdendir. Bir afettir. Öfke anında insan doğru düşünemez. Normal davranışlarda bulunamaz. Öfkeli olarak yapılan işler hep sonradan pişmanlık duyulan işlerdir. Bunun için öfkeyle kalkan zararla oturur denilmiştir. Cenab-ı Hak o takva sahipleri bollukta ve darlıkta harcayıp yedirenler, öfkelerini tutanlar, insanların kusurlarını bağışlayanlardır. Allah da iyilik edenleri sever buyurmuştur. Peygamber Efendimiz de bir kimse öfkesinin gereğini yapmaya kadir olduğu halde öfkesini yenerse Allah kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır. Huriler içinden istediğini seçmekte muhayyer kılar buyurmuşlardır.
1: Eyvallah. Peki yok mudur bunun ilacı? Nasıl tutacağız kendimizi? İnsanız nihayetinde. Öfkeleniyoruz. Bağırıp çağırıyoruz.
2: Hiç olmaz mı? Sevmek, sabretmek, Allah'ı zikretmek. Peygamber Efendimiz Allah'a sığınmak.

0: olmayı öfkenin ilacı olarak tavsiye etmiş, insanın kendi kendine telkinle ulaşacağı irade sağlandığının, onu öfkelenmekten kurtaracağına işaret etmiştir. Çünkü Müslüman, işlerini öfkeyle değil, sabır ve yumuşaklıkla halleder. Bana müsaade. İnşallah başınızı ağrıtmadım. Hadi, kalın sağlıcakla.
1: Gidiyor musunuz? Vaktiniz varsa, tanışamadık bile. Allah Allah.

Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye öğütleri. Ya Ali, Allah'ı gazaplandıracak bir şeyle hiçbir kimseyi razı etmemen, Allah'ın sana verdiği bir şeyden dolayı başkasını övmemen, Allah'ın senden esirgediği bir şeyden dolayı da kimseyi yermemen, yakine ermenin alametidir. Çünkü rızk, ihtirasla elde edilemeyeceği gibi, rağbetsizlikle de önlenemez. Allah-u Teala, kendi hikmet ve lütfu gereği, rahatlık ve mutluluğu, yakinde kaza ve kadere rıza göstermekte, gam ve üzüntüyü ise şüphe ve hoşnutsuzlukla karar kılmıştır. Ya Ali, cahillikten daha kötü bir fakirlik, akıldan daha faydalı bir servet, bencillikten daha korkunç bir yalnızlık ve istişareden daha iyi bir yardımcı yoktur. Hiçbir akıl da tedbir almak kadar yararlı değildir. Güzel ahlak gibi soy, sop ve şükür gibi de ibadet yoktur. Ya Ali, sözün afeti yalan, ilmin afeti unutmak, ibadetin afeti ihmalkarlık, cömertliğin afeti minnet, yiğitliğin afeti zulüm, güzelliğin afeti bencillik ve soyluluğun afeti ise onunla övünmektir. Ya Ali, sürekli doğru konuş. Ağzından hiçbir zaman yalan çıkmasın. Kesinlikle hıyanete yeltenme. Allah'tan onu görüyormuşçasına kork. Malını ve canını dinine feda et. İyi ahlak edin ve kötü ahlaktan kaçın. Ya Ali, Allah'ın en çok sevdiği amel şu üç haslettir. Bunlar, Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmektir ki, bunu yapan kimse halkın en abidlerindendir. Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durmaktır ki, böyle yapan kimse de halkın en sakınanlarındandır. Allah'ın verdiği rızka razı olmaktır ki, böyle olan kimse de halkın en zenginlerindendir. Ya Ali, üç şey yüce ahlaktandır. Seninle ilişkisini kesen kimseyle ilişki kurman, senden esirgeyene bağışta bulunman ve sana zulüm edeni affetmen. Ya Ali, üç şey kurtarıcıdır. Dilini tutman, günahına ağlaman ve kötü insanlarla muaşeretten uzak kalmak için evinde oturman.

Ya Ali, şu üç haslet amellerin en başında gelir. Kendi menfaatin bile söz konusu olsa, halka karşı insaflı davranman, mümin kardeşinle eşitlik gözetmen ve Allah'ı her halükarda hatırlaman. Ya Ali, üç kimse Allah'ın misafiridir. Mümin kardeşini Allah rızası için ziyaret eden kimse, böyle birisi Allah'ın ziyaretçisidir. Ziyaretçisini ağırlamak ve istediğini ona vermek Allah'a düşen bir haktır. Namaz kıldıktan sonra daha sonraki namaz vaktine dek takibat yani zikir, dua, Kur'an okumakla meşgul olan kimse, böyle birisi Allah'ın misafiridir ve misafirini ağırlamak Allah'a düşen bir haktır. Bir de hacca ve umreye giden bir kimse, onlar da Allah'a doğru giden kimselerdir ve kendisine gelen kimseyi ağırlamak Allah'a düşen bir haktır. Ya Ali, üç şeyin hem dünyada hem de ahirette mükafatı vardır. Hac fakirliği giderir, sadaka belaları defeder ve sıla-i rahim yani akrabaları hoşnut etmek ömrü uzatır. Ya Ali, kimde şu üç şey olmazsa hiçbir ameli doğrulmaz. Kendisini Allah Azze ve Celle'ye karşı günah işlemekten alıkoyacak takva, akılsızın cahilliğini önleyecek ilim, bir başka nakle göre de hilm ve halkla iyi geçinebilmesini sağlayacak akıl. Ya Ali, üç kimse kıyamet günü arşın gölgesi altındadır. Kendisi için sevdiği şeyi, kardeşi için de seven, bir işle karşılaştığında Allah'ın o işi sevip sevmediğini bilmeyinceye kadar o iş için herhangi bir girişimde bulunmayan ve kendi nefsinde de bulunan ve henüz ıslah etmediği bir kusurla kardeşini ayıplamayan, kendisini ıslah etmeye kalkışan bir insan ise ıslah ettiği her kusurunun ardından bir diğeriyle karşılaşır ve bu insanı kendisiyle meşgul etmeye yeter. Artık başkalarının ayıplarıyla uğraşmaktan geri kalır. Ya Ali, üç şey iyi olmanın yollarındandır. Cömert olmak, güzel konuşmak ve eziyetlere karşı sabırlı olmak. Ya Ali, Tevrat'ta dört şeyin, dört şeyi beraberinde taşıdığı yazılıdır. Dünyaya haris olan Allah'a öfkelenir. Duçar olduğu bir musibetten yakınan, gerçekte Allah'tan yakınmaktadır. Zenginin karşısında zenginliği için tevazu eden kimsenin dininin üçte ikisi yok olur. Bu ümmetten cehenneme giden kimse Allah'ın ayetleriyle alay edip onlarla oynayan kimselerdendir. Ya Ali, dört şey dört şeyi beraberinde getirir. Saltanata erişen diktatör olur. İstişare etmeyen pişman olur. Davrandığın gibi sana davranılır. Yoksulluk en büyük ölümdür. Maksat dinar, dirhem ve mal yoksulluğu mu denilince, hayır, maksat din yoksulu olmaktır buyurdu. Ya Ali, kıyamet günü üç gözden başka bütün gözler ağlar. Allah yolunda geceleri uykusuz kalan göz, Allah'ın haram kıldığı şeylere bakmayan göz ve Allah korkusundan ağlayan göz. Ya Ali, Allah'tan başkasının haberdar olmadığı, günahlarını ağladığı halde Allah'ın nazar ettiği yüze ne mutlu. Ya Ali, şu üç şey insanı helak eder. Heva ve hevese uymak, cimrilik yapmak ve insanın kendisini beğenmesi. Şu üç şey de insanı kurtuluşa götürür. Hoşnutluk ve öfke halinde adaletli davranmak, zenginlikte ve fakirlikte orta halli olmak, gerek gizlide ve gerekse açıkta Allah'ı görürcesine ondan korkmak. Çünkü sen onu görmesen de o seni görür. Ya Ali, dört şey boşunadır. Doyduktan sonra yemek, ay ışığında kandil yakmak, çorak yerde tohum ekmek ve layık olmayan bir kimseye

iyilik yapmak. Ya Ali, dört kimse herkesten daha çabuk ceza görür. Yaptığın iyiliğe kötülükle karşı veren, senden zulüm görmeden sana zulüm yapan, aranızdaki antlaşmaya sen sadık kaldığın halde hıyanet eden ve sıla-i rahim yaptığın halde sana karşı onu terk eden kimse. Ya Ali, dört şeye sahip olanın Müslümanlığı kamil olur. Doğruluk, şükür, haya ve güzel ahlak. Ya Ali, halka az el açmak peşin zenginliktir. Ve halka çok el açmak zillettir. Peşin fakirlikte işte budur. Ya Ali, müminin nişanesi üçtür. Oruç tutmak, namaz kılmak ve zekat vermek. Zahirde kendisine ehil gösteren kimsenin de nişanesi üçtür. İnsanın yüzüne karşı dalkavukluk yapar, arkasından gıybet eder ve musibete uğradığında da sevinir. Zalimin de üç nişanesi var. Eli altında bulunanlara zorbalık yapar. Kendisinden üstlere isyan eder ve zalimlerle işbirliği yapar. Riyakarın da üç nişanesi var. Halkın yanında gayretli ve hareketli olur. Yalnızlıkta üşenir ve bütün işlerde övülmesini sever. Münafığın da nişanesi üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Kendisine güvenildiğinde hıyanet eder ve verdiği sözün üzerinde durmaz. Tembelin de alameti üçtür. Tefrite düşünceye kadar gevşeklik yapar. Zayi edinceye dek tefrit eder ve günaha düşünceye kadar zayi eder. Akıllı kimseye ancak üç şey için yolculuğa gitmek yakışır. Geçimini temin etmek, ahiretine yönelik bir adım ve helal bir zevk. Ya Ali, cahillikten daha şiddetli bir fakirlik, akıldan daha faydalı bir servet, kendini beğenmişlikten daha korkunç bir yalnızlık yoktur. Ve hiçbir amel tedbir almak, hiçbir takva günahtan sakınmak ve hiçbir soy sop da iyi ahlaklılık gibi olamaz. Konuşmanın afeti yalan, ilmin afeti unutmak ve bağışta bulunmanın afeti de minnettir. Ya Ali, hilali gördüğün zaman üç defa Allahu Ekber de. Ya Ali, aynaya baktığın zaman üç tekbir getir. Ya Ali, yemeğe tuz ile başla ve tuz ile bitir. Çünkü tuz 70 derde devadır. Onların en küçüğü delilik, cüzam ve alaca hastalığıdır. Ya Ali, çocuğun olduğunda sağ kulağına ezan, sol kulağına da kâmet oku. Bu takdirde şeytan ona asla zarar vermez. Ya Ali, halkın en kötüsünü sana tanıtayım mı? Evet ya Resulullah dedim. Buyurdular ki, halkın en kötüsü günahları affetmeyen ve hatalardan geçmeyen kimsedir. Onlardan daha kötüsünü de sana tanıtayım mı? Evet ya Resulullah dedim. Buyurdular ki, onlardan daha kötüsü şerrinden korunulmayan ve hayrı umulmayan kimsedir. Ya Ali, işaret ve orta parmağına yüzük takma. Çünkü bu Lut kavminin yaptığı bir işti. Küçük parmağını da yüzüksüz bırakma. Ya Ali, Allah kendi kulunun, Allah'ım günahlarımı affet, çünkü senden başka günahları affedecek bir kimse yoktur demesini beğenir. Kul böyle dediği zaman Allah da meleklerine şöyle hitap eder. Ey meleklerim, bu kulum benden başka günahları affedecek birisinin bulunmadığını bilmiştir. Şahit olun ki ben onu bağışladım. Ya Ali, yalan konuşmaktan sakın. Çünkü yalan konuşmak yüzü karartır ve sonra da o şahıs Allah katında kezzap, yani çok yalan konuşan olarak yazılır. Doğru konuşmak da yüzü ağartır ve böyle birisi de Allah indinde sadık, yani doğru konuşan olarak yazılır. Doğruluğun bereket kaynağı ve yalancılığınsa uğursuzluk olduğunu bil. Ya Ali, gıybet etmekten, başkalarının arkasından konuşmaktan ve söz taşımaktan kaçın.

Çünkü gıybet etmek orucu bozar, sevabını yok eder ve söz taşımak da kabir azabına sebep olur. Ya Ali, yalan yere Allah'a yemin etme. Çünkü Allahu Teala yalan yere ona yemin eden bir kimseye acımadığı gibi onu gözetmezdi. Ya Ali, yarının rızkı için gam yeme. Çünkü her günün rızkı gelip ulaşır. Ya Ali, misvak kullan. Çünkü misvak ağzın temizliğine, Allah'ın rızasına ve gözün ışıklanmasına sebep olur. Ya Ali, inat etmekten sakın. Çünkü inatçılığın evveli cahillik, sonuysa pişmanlıktır. Ya Ali, sinirlenme. Sinirlendiğin zaman otur ve Allah'ın kullara karşı olan kudret ve hilmini düşün ve sinirlendiğin vakit sana Allah'tan kork dendiğinde sinirini atıp hilmine ve sabrına dön. Ya Ali, kendi malından başkalarına harcadığın şeyi Allah'ın rızası için harca ki Allah katında onu biriktirilmiş olarak bulursun. Ya Ali, ailen, komşun, muaşeret ettiğin ve dost olduğun herkese iyi davran ki Allah katında yüce derecelere ulaşasın. Ya Ali, kendin için sevmediğin şeyi başkası için de sevme. Kendin için sevdiğin şeyi kardeşin için de sev. Böyle olursan hükmünde, yani diğerleri hakkında hüküm vermede adil ve adaletinde insaflı olursun. Gök ve yeryüzünün ehlinin yanında da sevilirsin. Vasiyetimi unutmamaya çalış inşallah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Hazreti Ali'den ibretli ve eğitici bir dua. Allah'ım, senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkında, kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği gücün hakkında, önünde hiçbir şeyin duramadığı izzetin hakkına, her şeyi dolduran azametin hakkına, her şeye üstün gelen saltanatın hakkına, her şeyin fani olmasından sonra baki kalacak veçhin hakkına, her şeyin temellerini dolduran isimlerin hakkına, her şeyi ihata eden ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru hakkında senden niyaz ederim. Ey nur, ey kutlu, ey evvellerin evveli ve ey ahirlerin ahiri Allah'ım, benim ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Allah'ım, bedbahtlıklara yol açan günahlarımı affet. Allah'ım, nimetleri değiştiren günahlarımı affet. Allah'ım, duanın icabetini önleyen günahlarımı affet. Allah'ım,

belanın inmesine sebep olan günahlarımı affet. Allah'ım, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Allah'ım, ben sana zikrinle yaklaşmak istiyorum ve seninle senden şefaat diliyorum. Ve cömertliğin hakkına beni kendine yaklaştırmanı ve şükrünü eda etmeyi bana nasip kılmanı ve zikrini bana ilham etmeni istiyorum. Allah'ım, huzu, huşu ve zelil olmuş bir dille senden hatalarıma göz yummanı, bana merhametli davranmanı, beni verdiğine razı, kanaatkar ve her durumda mütevazı kılmanı diliyorum. Allah'ım, ihtiyaç ve yoksulluğu şiddetli olan ve hacetini zorluklar anında kapına getirene, katında bulunanlara büyük rağbeti olan kimsenin yalvarışı gibi sana yalvarırım. Allah'ım, saltanatın büyük ve mekanın yücedir. Tedbirin gizlidir. Emrin açık, kahrın galip ve kudretin her yerde caridir, yürürlüktedir. Ve senin hükümetinden kaçmak imkansızdır. Allah'ım, senden başka günahlarımı affedecek, kabahatlerimi örtecek, kötü amelimi iyiye çevirecek birini bulamam. Senden başka ilah yoktur. Sen ki bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Sana hamd ederim. Ben kendime zulmettim ve cahilliğim yüzünden itaatsizlik yaptım. Eskiden beri sürekli bana lütufta, ihsanda bulunduğun için kendimi güvende hissettim ve korkmadan sana karşı geldim. Allah'ım, Mevlam, nice kötülüklerimin üzerine örttün. Nice belaları benden geri çevirdin. Nice hatalardan beni korudun. Hoşa gitmeyen şeyleri uzaklaştırdın. Layık olmadığım nice güzel övgüleri benim hakkımda yazdın. Allah'ım, belam büyümüş, halimin kötülüğü haddi aşmış, amellerim beni aciz bırakmış, heva ve heves zincirlerim beni çökertmiş, uzun isteklerim beni menfaatimden alıkoyup hapsetmiş ve dünya beni boş şeylerle aldatmış ve sürekli kötülüklere çeken nefsim işlediği cinayeti ve müsamahakarlığımla beni aldatmış. Ey Seyyidim, İzzetinin hakkında senden istiyorum ki amelimin kötülüğü, duamın kabulünü önlemesin ve bildiğin gizli sırlarımı açarak beni rezil etme. Gizlice işlediğim kötü amelim ve davranışım, sürekli ihmakkarlığım ve cahilliğim, nefsani isteklerim ve gafletimin çokluğu yüzünden beni cezalandırmada acele etme. Allah'ım, İzzetin hakkına her durumda bana karşı merhametli ve bütün işlerimde rauf ol. Mabudum Rabbim, senden başka kimim var ki ondan kötü durumumu gidermesini ve bu halime bakmasını dileyim. Mabudum Mevlam, sen bana hükmettin. Bense o hükümlerin hususundan hepsime uydum. Bu konuda düşmanım olan şeytanın günahları tezyin etmesinden korkmadım. Böylece beni istediği gibi aldattı ve alın yazısı da bu işte ona yardımcı oldu. İşte bu başıma gelenlerden dolayı bazı sınırlarını aştım. Bazı emirlerine karşı çıktım. Bütün bunlarda sana hamd etmek benim vazifemdir. Amellerim dolayısıyla hakkımda yürütülen kaza ve kaderin ve beni yakalayan hüküm ve imtihanın karşısında gösterecek hiçbir mazeret ve bahanem yoktur. Ey Rabbim! Kendimi ihmal edip, işlediğim kusurlardan sonra özür dileyerek, pişman ve perişanlık içerisinde affını ve mağfiretini ümit ederek, tövbe edip tekrar sana yöneldim ve günahımı ikrar ve suçluluğumu itiraf ederek, senin huzuruna geldim. İşlediğim günahlardan kaçacak bir mekan ve zor durumlarda sığınacak bir yer bulamıyorum.

mazeretimi kabul edip beni sonsuz rahmetine dahil etmenden başka ümidim yok. O halde mazeretimi kabul eyle. Ey Allah'ım ve perişanlığımın

yapmış iyiliklerin hürmetine beni affeyle. Ey mabudum, ey seyyidim ve Rabbim, vahdaniyetine inandıktan, marifetin bütün kalbimi doldurduktan, dilim zikrinle meşgul olduktan, muhabbetin içime işledikten, rububiyet makamına boyun eğerek sadakatle günahlarımı itiraf edip doğrulukla sana dua ettikten sonra bana cehennem ateşiyle azap etmen görülüp inanılacak şey mi? Böyle bir şey senden uzaktır. Sen kendi yetiştirdiğin birisini zayi etmezsin. Yakınlaştırdığın birisini kendinden uzaklaştırmazsın. Barındırdığın birisini kovmazsın. Veya kendisine merhamet ettiğin kimseyi belalara teslim etmezsin. Sen bütün bunlardan yücesin. Keşke bir bilseydim. Ey seyyidim, mabudum, Mevlam. Azametin karşısında secdeye düşen yüzlere sadakatle vahdaniyetine şehadet eden ve medh ile sana şükür eden dillere, ilahlığını gerçekten itiraf eden kalplere, senin marifetinle dolup taşan ve böylece huşuyla eğilen batınlara cehennem ateşini musallat eder misin? Ve itaat etmek üzere ibadet yerlerine koşan ve günahını itiraf ederek senden mağfiret dileyen uzuvları azaba duçar eder misin? Senin hakkında böyle düşünülemez. Senin fazlu keremin bize böyle tanıtılmamıştır. Ey kerem sahibi, ey Rab! Dünyanın azıcık bela ve cezası ve ondaki zorluklar karşısında benim tahammülsüzlüğümü sen biliyorsun. Halbuki dünyada bela ve zorlukların devamı az, tahammülü kolay ve süresi kısadır. O halde nasıl tahammül edeyim ahiretteki belaya, orada meydana gelecek büyük zorluk ve acılara? Halbuki o belanın müddeti uzun ve süreklidir ve ehline bir hafifletme de olmaz. Çünkü bu azap ancak senin intikam ve gazabından kaynaklanır. Buysa göklerin ve yerin dayanamayacağı bir şey. Ey seyyidim! O zaman senin güçsüz, zelil, hakir, muhtaç ve biçare bir kulun olan ben nasıl dayanabilirim? Ey mabudum, Rabbim, seyyidim ve ey Mevlam! Hangi şeyden dolayı sana şikayette bulunayım ve hangisi için ağlayıp sızlayayım? Azabın elem ve şiddetine mi, yoksa belanın devamı ve süresinin uzunluğuna mı? Eğer bana ceza çektirmek için düşmanların yanında yer verirsen ve bela ehliyle beni bir araya toplarsan, beni dostların ve velilerinden ayırırsan, ey mabudum, ey seyyidim, Mevlam ve Rabbim, azabına tahammül edebilecek olsam bile senin ayrılığına nasıl dayanabilirim? Diyelim ki ateşinin hararetine dayandım. Ama keremine nazar etmekten mahrum olmama nasıl sabredeyim? Yahut affını ümit ettiğim halde ateşe nasıl gireyim? İzzetin hakkına ey seyyidim ve Mevlam, sadakatle yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen cehennem ehli arasında ümitliler gibi sürekli dergahına yönelip inlerim. Medet dileyenler gibi feryat edip yardım dilerim senden ve bir şeyini kaybedenler gibi ağlayıp sızlarım sana ve seni çağırıp neredesin ey müminlerin velisi der dururum.

Ey ariflerin en yüce arzusu, ey dileyenlerin imdadına yetişen, ey sadık kalplerin dostu ve ey alemlerin ilahı, neredesin? Ey mabudum, münezzehsin sen ve ben sana hamd ediyorum. Olacak şey mi? Sana karşı gelmesi yüzünden cehennemde tutulan ve günahından ötürü onun azabını tadan ve onun tabakaları arasında işlediği suç ve cinayetten dolayı hapsedilen Müslüman bir kulunun sesini duyasın da affetmeyesin. Oysa o kul rahmetine göz diken biri gibi inlemekte ve tevhid ehlinin diliyle seni çağırmakta ve rububiyet makamını vasıta ederek sana el açmadı. Ey Mevlam, o senin önceden yaptığın merhametini umduğu halde nasıl azapta kalabilir? Ya da senin ihsan ve merhametini ümit ettiği halde ateş nasıl onu incitebilir? Yahut sen onun sesini işittiğin

ve yerini gördüğün halde ateş nasıl onu yakabilir? Ya da sen onun zaaf ve güçsüzlüğünü bildiğin halde cehennemin alevleri onu nasıl kuşatabilir? Ya da sen onun sadakat ve doğruluğunu bildiğin halde cehennemin tabakaları arasında nasıl kıvranıp kalır? Yahut o seni ey Rabbim diye çağırırken cehennemin azap melekleri nasıl ona eziyet edebilir? Ya da cehennemden kurtulmak için senin lütuf ve keremini dilediği halde onu nasıl orada bırakırsın? Sen münezzehsin. Hakkında bunlar düşünülemez. Senin fazlınla ilgili tanıtılan bunlar değildir. Ve bunlar senin muvahhid insanlara yaptığın ihsan ve iyiliklere benzeyen şeyler de değildir. Ben şüphesiz biliyorum ki eğer inkarcılarının azabına hükmetmeseydin ve düşmanlarını ebedi azaba duçar etmeyi kararlaştırmasaydın, ateşi tamamıyla soğuk ve selamet ederdin ve onda hiç kimse yer almazdı. Ama sen isimleri mukaddes olan cehennemi insanların ve cinlerin kafirleriyle doldurmaya ve düşmanları orada ebedi olarak tutmaya yemin etmişsin. Ve sen ey Methi Yüce olan, evvelden beri söylemiş ve sürekli olarak nimet verip kerem ve ihsanda bulunmuşsun. Buyurmuşsun ki mümin olan bir kimse fasık olan kimseyle bir olur mu? Hayır, onlar aynı olmazlar. Mabudum, seyyidim, takdir ettiğin kudret hakkına ve hükmedip kesinlik kazandırdığın kaza ve kaderine ki kime takdir etsen galip gelirsin. Bu gecede ve bu saatte benim işlediğim bütün suçları ve günahları ve gizlediğim bütün kötülükleri affet. Yaptıktan sonra üzerine örttüğüm veya açığa çıkardığım, gizleyip veya aşikar ettiğim cahilliklerimi ve amelleri yazmakla görevli meleklerinin kaydetmelerini emrettiğin kötülüklerimi affet. Öyle melekler ki benim yaptığım amelleri zapt edip korumakla görevlendirdiğin uzuvlarımla birlikte onları da bana gözetleyici yaptın. Ve kendin de bunların ardından gözetleyicim oldun ve onlara gizli kalan şeylere şahit oldun. Rahmetinle gizledin ve fazlınla onları örttün ve indirdiğin her hayırdan ve gönderdiğin her ihsandan, yaydığın her iyilikten yahut dağıttığın her rızktan, affettiğin günahlardan veya kapattığın hatalardan nasibimi arttırmanı diliyorum. Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey mabudum! Ey seyyidim! Ey Mevlam! Ve ey benim sahibim! Ey varlığımı elinde tutan! Ey zorluk ve çaresizliğimi bilen, ey fakirlik ve yoksulluğumdan haberdar olan, ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim, hakkın, kutsiyetin, en yüce sıfatın ve ismin hürmetine senden dileğim şudur. Gece ve gündüzden oluşan vakitlerimi zikrinle canlandır ve beni kendi hizmetinde tut ve amellerimi kendi indinde kabul buyur. Öyle ki artık bütün amellerim ve zikirlerim tek zikir şekline dönüşsün ve bütün hallerim senin hizmetinde geçsin. Ey seyyidim, ey güvenip dayandığım ve ey kendisine hallerimi sunduğum Allah'ım, ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim, uzuvlarımı hizmetin için güçlendir. Sana yönelmemde kalbime güç ve sebat ver. Senden korkmada ve hizmetini sürdürmede bana öylesine bir ciddiyet ver ki, sana kulluktaki yarış meydanlarında koşayım, sana doğru koşayım ve bu yolda mücadele verenler arasında yer alıp hızla sana doğru geleyim ve sana gönül verenler arasında senin yakınlığına meyil edeyim ve ihlaslılar gibi sana yakınlaşayım
ve senden yakîn ehlinin korktuğu gibi korkayım ve indinde müminlerle bir araya geleyim. Allah'ım, bana kötülük yapmak isteyeni cezalandır. Bana tuzak kuran kimseye tuzak kur ve beni yanında en iyi pay alan ve sana göre en yakın makama sahip olan ve sana hususi yakınlığı olan kullarından eyle. Gerçekten bunlara erişmek ancak senin lütuf ve kereminle olur. Cömertliğin hakkında bana cömert davran ve yüceliğin hakkına teveccüh eyle bana. Rahmetin hakkına koru beni ve dilimi zikrine alıştır ve kalbimi kendi muhabbetine bağlı kıl ve dualarımı kabul etmekle beni minnettar eyle. Yanılgılarımdan geç ve hatalarımı affet. Muhakkak ki sen kullarının sana ibadet etmelerine hükmettin. Sana dua etmelerini emredip kabul etmeyi taahhüt ettin. O halde ey Rabbim, yüzümü sana çevirdim ve ellerimi sana açtım. İzzetin hakkına duamı kabul eyle ve arzularıma ulaştır. Fazlın ve kereminden ümidimi kesme. Beni insan ve cinlerden oluşan düşmanlarımdan koru. Ey çabuk razı olan, duadan başka bir şeye sahip değilim. Affet beni. Muhakkak ki sen her istediğini yaparsın. Ey ismi deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan, sermayesi ümit ve silahı ağlamak olan bana merhamet eyle. Ey nimetleri tamamlayıp yayan, ey zorlukları defeden, ey karanlıklarda dehşete kapılanların nuru, ey öğretilmeden bilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytine salavat gönder ve bana sana yakışan şekilde muamele et. Allah'ın rahmeti peygamberine ve onun soyundan gelen mübarek imamlara olsun. Ve Allah'ın sonsuz selamı onların üzerine olsun. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyorlar ki, her şey olmadıkça 10 şey ıslah edilmez. 1- Şüphelerden kaçınmadıkça akıl ıslahı kabul etmez. İlim olmadıkça fazilet olmaz. Korku olmadıkça feyiz olmaz. Adalet olmadıkça sultanlık olmaz. Edep olmadıkça hasep olmaz. Emniyet olmadıkça huzur olmaz. Çalışma olmadıkça zenginlik olmaz. Kanaat olmadıkça zenginlik olmaz. Tevazu olmadıkça yücelik olmaz. Tevfik olmadıkça cihat olmaz. Süfyan-ı Sevri'yi şöyle diyor. İmam Sadık'ın huzuruna varıp bana sizden sonra sarılacağım, amel edeceğim bir vasiyette bulunun diye arz ettim. İmam Sadık, ey Süfyan, amel edecek misin diye sordu. Ben, evet, ey Resulullah'ın kızının torunu, amel edeceğim dedim. İmam Sadık buyurdular ki, ey Süfyan, yalancının yiğitliği, kıskancın rahatlığı, sultanların kardeşliği, mütekebbirin dostluğu ve kötü ahlaklının da efendiliği olmaz. İmam bunları buyurduktan sonra sustu. Ben, ey Resulullah'ın kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam buyurdu ki, ey Süfyan, arif olman için Allah'a güven. Zengin olman için kısmete razı ol. İmanının artması için halkın sana davrandığı gibi onlara davran. Günahkarlarla dost olma. Çünkü kötü işlerinden sana da öğretir. İşlerinde Allah'tan korkan kimselerle istişare et. İmam bunları buyurduktan sonra yine sustu. Ben, ey peygamberin kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam şöyle buyurdu. Ey Süfyan, kim kudretsiz izzet, arkadaşsız çokluk ve malsız heybet istiyorsa günah zilletinden itaat izzetine geçmelidir.
İmam bunları buyurduktan sonra yine sustu. Ben, ey peygamberin kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam buyurdular ki, ey Süfyan, babam bana 3 tane öğütte bulundu ve 3 şeyden de sakındırdı. Buyurduğu 3 öğüt şunlardır. Ey oğlum, kötü arkadaşla arkadaş olan salim kalmaz. Sözüne dikkat etmeyen pişman olur. Kötü yerlere giren suçlanır. Ben ey Resulullah'ın kızının torunu, seni sakındırdığı 3 şey nelerdir diye sorunca imam şöyle buyurdu. Babam beni nimete haset eden, başa gelen müsibete gülen ve söz taşıyan kimseyle arkadaş olmaktan sakındırdı. Yine şöyle buyurmuştur. 6 haslet müminde olmaz. Zorluk çıkarmak, hayırsız olmak, haset etmek, inatçılık, yalancılık ve zalimlik.

Hacı Bektaş-ı Veli. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşayan evliyanın büyüklerinden. İsmi Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata. Lakabı Bektaş'tır. Horasan'ın Nişabur şehrinde 1281 senesinde doğdu. Hacı Bektaş-ı Veli'nin soyu Hazreti Ali'ye dayanır. 1338 senesinde Kırşehir'e yakın bir yerde vefat etti. Vefatı hakkında başka rivayetler de vardır. Türbesinin bulunduğu kasabaya sonradan Hacı Bektaş ismi verildi. Daha çocukken ilim öğrenmesi için ailesi tarafından Şeyh Lokman-ı Perende'ye teslim edildi. Lokman-ı Perende, Ahmed-i Yesevi Hazretlerinin halifelerinden olup, zahir ve batin ilimlerinde çok derinleşmişti. Hacı Bektaş-ı Veli, tahsilini tamamladıktan sonra Anadolu'ya geldi. Halka doğru yolu göstermeye başlayan ve kıymetli talebeler yetiştiren Hacı Bektaş-ı Veli, kısa zamanda tanınarak büyük rağbet gördü. Bu sırada Anadolu'da dini, iktisadi, askeri ve sosyal teşekkül olan ve kendisinin de bağlı olduğu ahilik teşkilatıyla büyük hizmetler yapan Hacı Bektaş-ı Veli ve talebeleri Osmanlı sultanları tarafından da sevildi ve hürmet gördü. Bu sıralarda kuruluş devrinde olan Osmanlı Devleti'nin sağlam temeller üzerine oturmasında büyük hizmetleri ve himmetleri oldu. Sultan Orhan zamanında teşkil eden Yeniçeri ordusuna da dua ederek askerlerin sırtlarını sıvazladı. Onlara İslamiyet'ten ayrılmamalarını nasihat etti.

Evet, Orhan Bey'im. Maksadımız kuru kavga ve cihangirlik olmamalı. Maksadınız tek olmalı: Allah rızası. Cenab-ı Hak razı olmadıktan sonra bütün cihanı fethetseniz ne kıymeti var ki? Maksadı Allah olan bir sultanla böyle bir orduyu hangi kuvvet mağlup edebilir ki? Şimdi hedef Bizans, kızıl elma Avrupa'da.

0: Ey İslam askeri, tarih sizleri bekliyor. Beyliğinizin küçüklüğüne batmayın. Sultan ve komutanlarınıza itaat eder, Allah'ın emirlerine uyarsanız, Rabbiniz sizi aziz ve başkalarına hakim kılar. Demin Orhan Bey'e de söyledim. Hedefimiz daima Bizans ve küffar olmalı. İzmit muhakkak fethedilmeli. Cenab-ı Hak niyetlerinizi güzel, kılıcınızı keskin, ocağınızı daim eylese.
1: Amin.
0: Yolunuz açık olsun.
2: Böylece Hacı Bektaş-ı Veli'yi kendilerine manevi pir olarak kabul eden Yeniçeri ordusu, manevi hayatını ve disiplinini ona bağladı. Hacı Bektaş-ı Veli asırlarca Yeniçeriliğin piri, üstadı ve manevi hamisi olarak bilindi. Bu bağlılık ve muhabbet, Yeniçerilerin sulh zamanlarındaki talimleri ve harplerdeki gayret ve kahramanlıklarında çok müspet neticeler verdi. Bütün bunlar, halkla Yeniçeriler arasındaki yakınlığı kuvvetlendirdi. Yeniçeriler, dervişler gibi cihat azmiyle dolu ve görülmemiş derecede kahraman ve fedakar oluşlarında bu hadiseler müspet tesirler gösterdi. Yeniçerilerin Allah Allah illallah, baş üryan, sine püryan, kılıç al kan, bu meydanda nice başlar kesilir, kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan, kulluğumuz padişaha ayan, üçler, yediler, kırklar, Gülbang-ı Muhammedi, Nur-i Nebi, Kerem-i Ali, pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli diyerek savaşa başlamaları bunun manidar bir ifadesidir.
3: Allah Allah, Celül-ü Cebbar, Mu'in-i Settar, Halukun Leyli ve Nehar, La Yezal Zülcelal, birdir Allah anın birliğine. Resul-i Enbiya, Peygamberimiz Cenab-ı Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa.
2: Hacı Bektaş-ı Veli'nin Makalat adlı Arapça bir eseri vardır. Buyurdu ki, tarikatın, tasavvuf yolunun ilk makamı bir alime canı gönülden bağlanıp tövbe etmektir. Tövbe, canı gönülden olan pişmanlıktır ve mutlaka yapılmalıdır. Tövbe ederken gözyaşı dökmelidir. Tövbeyi kabul edecek Allahu Teala'dır. Tövbe ettikten sonra ona tevekkül etmelidir. İkinci makamı talebe olmaktır. Üçüncü makamı mücahede, nefse zor gelen, nefsin istemediği şeyleri yapmaktır. Dördüncü makamı hocaya hizmettir. Beşinci makamı korkudur. Altıncı makamı ümitli olmaktır. Yedinci makamı şevktir ve fakirliktir. Zaman zaman müritlerine konuşur ve Makalat adlı eser için not aldırırdı.
0: Şimdi Makalat kitabını yazma vaktidir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, yaratılmışların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'a, onun ehli beyt ve ashabına salat ve selam olsun. İman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe, hayır ve şerrin Allahu Teala'dan geldiğine inanmaktır. İman, dil ile ikrar, ve kalb ile de bunu tasdik etmektir. Diliyle söylemeyen imansız ve diliyle söylediği halde kalbiyle tasdik etmeyen münafıktır. Münafıklar cehennemin en şiddetli yeri olan en alt katında yanacaklardır. Allah-u Teala her bir Ademoğlu için 390 melek vazifelendirmiştir. Ey insanoğlu! Kendi cinsinden birisi yanında kötü bir iş yapmaktan utanıyorsun da, yalnız kalınca niçin günah işlemekten utanıyorsun?

utanmıyorsun. Halbuki o anda yalnız değilsin. Melekler seninle beraber. Evliyayı ve kerametlerini tasdik etmek imandandır. Zira veliler nefsi, istek ve arzuları bıraktılar ve sıkıntıya katlanmayı, zorluğa dayanmayı, çok çalışmayı ve sessiz ve sade bir hayatı tercih ettiler.

0: Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben cömert, günahları örtücü, nimetler bağışlayıcı, yardım edici ve kendinden yardım umulan Allah'ım. Her kulumun işlediği günahları görür, fakat yüzüne çarpmam ve tövbe edinceye kadar sabrederim. Tövbe etmeden ölse bile affolup olmayacağı takdirime kalmıştır. Beni isteyen, beni seven, ömrünü bana hizmetle geçiren, bana kavuşmayı dileyen kimseye gelince, ben de onu ister, sever, ona lütufta bulunur, ayrılıktan kurtarır ve kendime kavuştururum. Mümin günde 5 vakit namaz kılmak, oruç tutmak, imkan varsa zekat vermek ve hacca gitmekle mükelleftir. Mümin gusl abdesti almak, helal rızık kazanmak ve faizi haram bilmekle mükelleftir. Mümin şefkat ve merhamet sahibidir. Mümin temiz giyinir ve temiz yer. Mümin Allah'ın emir ve yasaklarını başka müminlere de bildirir. Mümin ehli sünnet vel cemaat ehlinden olur. Öfkenin vücuttaki yeri başla beyin arasıdır. İnsan öfkelenince akıl baştan çıkar. Tamağı, yani mala düşkünlüğün yeri yüzün üst tarafıdır. Burası aynı zamanda hayanın da yeridir. İnsanı tamağı kaplayınca haya yüzden kaybolup gider. Haset, çekememezliğin yeri ise göğsün içidir. Burası ilmin de yuvasıdır. Göğüs hasetle dolunca ilim insanı terk eder. İlimsiz insan cahil olur. Cahil hata üstüne hata işler.
1: ...1338 senesinde vefat eden Hacı Bektaşi Veli'nin derslerini ve sohbetlerini takip ederek, onun tarikatına bağlananlara tasavvuftaki usule uyarak Bektaşi denildi. Bu temiz, itikatları düzgün olan ve ibadetlerini yapan Bektaşiler zamanla azaldı. Daha sonra yapılan bir takım değişiklikler sebebiyle hakiki Bektaşilik unutuldu ve zamanımızdan 100 sene önce ise hiç kalmadı. Herkes tarafından sevilen, hürmet ve itibar edilen bu isim, hurufi denilen sapık kimseler tarafından da siper olarak kullanıldı. Hacı Bektaşi Veli'nin Şiilikle ilgisi bulunduğunu söyleyenler yanında, bazıları da onun sapık, Baba Resul'ün halifesi olduğunu, namaz kılmadığını ve şeriatı aldırmadığını kaydetmektedirler. Oysa makalatın asıl nüshaları tetkik edildiğinde, onun İslam dinine sıkı sıkıya ve sağlam bir şekilde bağlı, İslamiyet'e uymayan davranışlara şiddetle karşı çıkan mübarek bir veli olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan Hacı Bektaşi Veli devrine en yakın zamanda yazılmış olan

Tiryakül Muhibbin'de vasıtı onun Ahmedi Yesevi'ye mensup olduğunu zikretmekte ve şu silsileyi vermektedir. Es-Seyyid Bektaş el-Horasani, Ahmedi Yesevi, Abdülhalik Gücdevani, Yusufi Hemedani, Ebu Ali Farmani, Ebul Hasan Harakani, Abdülkasım Gürgani, Ebu Osman Mağribi ve Cüneyd-i Bağdadi yoluyla Hazreti Ali'ye ulaşmaktadır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Zuhruf Suresi 1. ayetten 89. ayete kadar.

biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Milletvekilleri Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceği için mutabakat ve uzlaşı vurgusu yaptı. Ve partiye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti rozetini taktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı açılışının önemine değinen Erdoğan, Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda ülkemiz, milletimiz, partimiz ve demokrasimiz için yeni dönemin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum dedi. 3 Ekim'de Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Eylül ayına ait dış ticaret rakamları açıklandı. Eylül ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %15.4 arttı ve 26 milyar dolar olarak gerçekleşti. 9 aylık ihracatımız %5.2 artışla 211 milyar dolara, 12 aylık ihracatımız 283.7 milyar dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış mal ve hizmetler ihracatının toplamı ise 410 milyar dolara yaklaştı. Çevremizdeki çatışmalara ve küresel ekonomideki durgunluğa rağmen bu rakamlarla bir kez daha tüm zamanların rekorunu kırdık. 2002 yılında 36 milyar dolarla devraldığımız ihracatımızı 284 milyar dolar seviyesine getirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Büyük bir aksilik olmazsa inşallah 2026 yılı için belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. İhracat rakamlarımız hayırlı olsun. Son olarak pazartesi günü Eylül ayına ait enflasyon verileri açıklandı. Öncelikle bir hususu dikkatinize getirmek durumundayım. Maalesef bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle tırmanan petrol fiyatlarının olumsuz etkisini en fazla hissettiğimiz alanlardan biri enflasyondur. Merkez Bankamızın hesaplamalarına göre savaşın enflasyona yıllık etkisi 7 puan bandında. İstikrarsızlığın ve artan akaryakıt fiyatlarının makroekonomik göstergeler açısından tüm dünyayı zorladığı bir gerçektir dedi. Fon piyasasında gerekli adımları atıyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi bu meselenin en başta bir hukuki yönü var. Yargı meselenin hukuki yönüne dair anayasamız, yasalarımız, sermaye piyasası mevzuatımız çerçevesinde yapılması gerekeni diğer kurumlarımızla koordinasyon içinde zaten yapıyor. Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Meselenin kuşkusuz bir de ekonomik yönü var. Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirler alıyor. Finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımlar atıyorlar. Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan Fon Koordinasyon Kurulumuzun birincil gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır. Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir. Kendilerine talimatımız bu yöndedir. Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor, orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız dedi. Konuşmasının sonunda AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı sahneye davet etti ve ardından parti rozetini taktı. Derdiyenler, dünya 3 yıldır tarihin en büyük katliamına tanık oluyor. Katil İsrail 1948 yılından bu yana Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımı 7 Ekim 2023'te sistematik hale getirdi. Son 3 yılda Gazze'de 74 binden fazla kişiyi katleden İsrail, nüfusun neredeyse tamamını en az bir kere yerinden etti. 3 yılda Gazze'ye 223 bin ton bomba atıldı. Bu miktarın Hiroşima'ya atılan atom bombasının 16 katına eşit olduğu belirtildi. Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Gazze şeridinde çok sayıda yapı saldırılar nedeniyle yıkıldı. İlk ateşkes 24 Kasım 2023'te yürürlüğe girdi. Yaklaşık bir hafta süren ateşkes 1 Aralık 2023'te sona erdi. Bu süreçte 81 İsrailli rehineyle 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. Ateşkesin uzatılması beklenirken İsrail ordusu saldırılarına yeniden başladı. İsrail ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasını engelleyerek saldırılarını sürdürdü. Katil İsrail Filistinlileri yalnızca bombalarla öldürmedi. Açlığı da silah olarak kullandı. 2 Mart 2025'te İsrail Gazze'ye giriş kapılarını yaklaşık 11 hafta boyunca tamamen kapattı. Gazze'de başlayan kıtlık, yetersiz beslenme nedeniyle 164'ü çocuk, 460 kişinin ölümüne neden oldu. Dünyadan gelen tepkiler üzerine İsrail sözde yardım dağıtım merkezleri kurdu. Ancak bu merkezleri ölüm tuzağına çevirdi. Bu noktalarda 2600'den fazla Filistinli öldürüldü, 19 bin kişi yaralandı. Ateşkese rağmen saldırılarına devam eden İsrail 1145 Filistinli'yi daha katletti. Soykırımda can kaybı 74 bin aşarken 2700'den fazla aile nüfustan silindi. 175 binden fazla Filistinli yaralandı, binlerce kişi ise hala enkaz altında. Katledilenlerin 21.500'ü bebek ve çocuklardan oluşurken 58.800 çocuksa ebeveynlerinden en az birisini kaybetti. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütünü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 9'unu yakaladı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 şüpheliye yönelik İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aralarında Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili'nin de olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısının başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi. Diğer şüphelilerin yerlerinin tespit edildiği, gözaltına alındığı İzmir'e getirilmelerine yönelik işlemlerin devam ettiği öğrenildi. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 17 zanlı yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Esenyurt Belediyesi'ndeki bir kısım ihaleye fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bu eylemlerde yer aldığı öne sürülen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Ankara'da polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Pursaklar ilçesinde şok uygulama sırasında polis ekipleri bir aracı durdurdu. Araçtakilerin kimlik kontrolleri yapıldığı sırada arkada oturan şüpheli araçtan inerek elindeki silahla polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ateş açtı. Ekiplerin müdahalesinin ardından Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türkoğlu müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olay yerinden kaçan şüphelilerse ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Ankara Valisi Yakup Can Bolat, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada üzüntülü bir olayla karşılaştıklarını söyledi. Saat 23.25 sularında Karacaören-Toki yolundaki şok uygulama noktasında bir aracın durdurulduğunu anlatan Can Bolat, aracın içerisinde 3 kişinin olduğunu, öndeki kişilerin kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada arkadaki kişinin arabadan inerek polis memuruna iki el ateş ettiğini söyledi. Vali Can Bolat, polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirterek, "Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Araç kaçıyor, araçtaki iki kişi elde, onlar alındı. Saldırı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkıyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor. Hepimize geçmiş olsun, şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, başımız sağ olsun diyoruz," dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'nın Pursaklar ilçesine silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'nın Pursaklar ilçesinde görevi başında uğradığı menfur saldırı sonucu şehit olan kahraman polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, emniyet teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun," dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükselirken kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs'taki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. İstanbul'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda 108 kilo 120 gram uyuşturucu, 110.550 sentetik ecza hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler Büyükçekmece, Eyüp Sultan ve Başakşehir ilçelerinde düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına

0: gözaltına aldı. Tespit edilen 4 araçta ve adreste yapılan aramalarda 108 kilo 120 gram uyuşturucu, 110.550 sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. İstanbul'da bir araca düzenlenen operasyonda 51 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde yurt dışına uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı tespit edilen bir araca operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında araçta yapılan aramada 51 kilogram uyuşturucu madde ve 2 cep telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Çorum'da otomobille jipin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Zehra Betül Yılmaz idaresindeki otomobil Çorum İskilip Karayolu Ceritbeli mevkiinde Mert Üstünel'in kullandığı jiple çarpıştı. Kazada sürücüler Zehra Betül Yılmaz ve Mert Üstünel'le otomobilde bulunan 6 yaşındaki Hüsra Alan olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan cenazeler itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Ömer Cebeci ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan Münevver Lalin ise aynı hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Saffetü Tefasir. Abdülaziz Umay. Saffetü Tefasir.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimizde A'la suresinin tefsirinde kalmıştık. A'la suresi ile alakalı bilgiler vermiştik. A'la suresi Mekke'de nazil olmuş surelerdendir demiştik. 19 ayet-i kerimeden mevcuttur. Allah Azze ve Celle ilk ayette şöyle buyuruyor. Sebbih isme rabbikel a'la. Ey nezzih ya Muhammed rabbekel aliyyel kebir an sıfatin naksi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbini, yüce olan Rabbini nakıs sıfatlardan tenzih et. Ve amma yekuluhu zalimun. Zalimlerin söylediği şeylerden tenzih et. Mimma la yaliqu bihi subhanahu ve taala minen naqaisi vel qabayih. O zalimlerin söylediği şeyler Allah azze ve celle hakkında kötü sözler ve eksikliklerden Rabbini tenzih et diye buyuruyor Allah azze ve celle. Ve fil hadisi ennehu sallallahu aleyhi ve sellem kana iza qara'a hadhihi al-aya qala Subhanahu Rabbiyal A'la. Hadis-i şerifte rivayet edilmiştir ki aleyhissalatu vesselam Efendimiz bu ayeti okuduktan hemen sonra Subhanahu Rabbiyal A'la diye söylüyordu. Thumme zekere min evsafihil celile. Daha sonra Allah Azze ve Celle kendi yüce vasıflarını zikretti. Ve mezahire kudretihil bahire. Apaçık olan kudretinin konumunu zikretti. Ve delaila vahdaniyetihi ve kemalihi, kemal ve vahdaniyet delillerini zikretti. Fekale subhanehu ve teala ve Allah azze ve celle şöyle buyurdu. Ellezî halaka fesevvâ. Ey halakal mahlukâti cemî'ahâ. Feetkana halkaha ve abda'a sun'aha. Fî ecmelil eşkâli ve ahsenil heyat. Şekil ve suret bakımından en güzel şekilde bütün mahlukatı yaratılışların en mükemmel haliyle yarattı. Kale fil bahr, bahr kitabında müfessir şöyle buyuruyor. Ey halaka kulle şeyin fesevvahu. Her şeyi yarattı ve her şeyi düzgünce yarattı. Bihaythu lem ye'ti mutefaviten. Uyumsuz bir şekilde olmadı. Bel mütenasiben ala ihkam ve itkan. Tam bir ölçü ve mükemmellik üzere düzgün bir şekilde her şeyi yarattı. Liddilaleti ala ennehu sadirun min alimin hakim. Bunu bu şekilde mükemmel bir şekilde yarattı. Ne için? Bu mahlukatın hakim olan, alim olan bir zat tarafından yaratıldığına delalet etsin diye. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. Ey قَدَّرَ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَوَاسَهُ وَمَزَيَاهُ. Allah Azze ve Celle her şey için kendisine özgü niteliklerini takdir etti. Üstün وَمَزَيَاهُ بِمَا تَجُلُّ عَنْهُ الْعُقُولُ وَالْاَفْهَامُ. İdrakların ve akılların kavrayamayacağı şekilde üstünlüklerini takdir etti. Ve hedel insane li vechil intifai bima awda'ahu fiha. Ve insanları bir şeyle nasıl faydalanacağını insanlara gösterdi. Yarattığı herhangi bir şeyle insanların nasıl faydalanacağını insanlara gösterdi. Ve hedel en'ame ila mara'iha. Hayvanlara nasıl iaşelerini sürdüreceklerini, nasıl otlanacağını, nasıl faydalanacaklarını öğretti. وَلَوْ تَأَمَّلْتَ مَا فِي النَّبَاتَاتِ مِنَ الْخَوَاسِ Şayet düşünürsen, otlara baktığın zaman, otların kendisine özgü özelliklerine baktığın zaman, وَمَا فِي الْمَعَادِنِ مِنَ الْمَزَايَ وَالْمَنَافِعِ Yine yerde elde edilen madenler dediğimiz demir, bakır, diğer şeylerin üstün özelliklerine, faydalarına bakıp onları düşünürsen, وَاَحْتِدَاءِ الْاِنْسَانِ لِيْخْتِرَاجِ الْاَدْوِيَةِ وَالْعَقَاقِرِ النَّافِعَ مِنَ النَّبَاتَاتِ Yine insanların otlardan faydalı ilaçlar ve tedavi malzemelerini çıkartmalarını Allah-u Teala'nın kullarına öğretmesine bakarsan, وَاِسْتِخْدَامِ الْمَعَادِنْ فِي سُنْعِ الْمَدَافِعِ وَالطَّائِرَاتِ Uçakların veya silahların yapımında kullanılan demir ve diğer malzemelerin kullanımlarına baktığın zaman, bunları düşündüğün zaman, لَعَلِمْتَ حِكْمَةَ الْعَلِيِّ الْقَد۪يرِ Kudret sahibi olan Yüce Yaradan'ın hikmetini bilirsin. اَلَّذ۪ي لَوْ لَا تَقْد۪يرُهُ وَهِدَايَتُهُ لَكُنَّا نَه۪يمٌ ف۪ي دَيَاج۪يرِ الظِّلَامِ كَسَائِرِ الْاَنْعَامِ Öyle ki şayet Allah Azze ve Celle'nin bu öğretileri, bu takdiri olmasaydı, biz karanlığın zifri derinliklerinde yolunu kaybetmişler gibi dolanırdık. Aynı bir hayvanın, diğer hayvanların, aklı olmayan hayvanların boş boş dolanması gibi bizler de o zifri karanlıklarda boş boş dolanırdık. Ama Allah Azze ve Celle bizlere merhamet edip bunların hepsinin neye yaradığını, neyle kullandığını bizlere bildirdi. قَالَ الْمُفَسِّرُونَ Müfessirler bu ayetin tefsirinde اِنَّمَا حُذِفَ الْمَفْعُولُ لِيْفَادَةِ الْعُمُومِ Ayet-i kerimede قَدَّرَ فَهَدَى diye getirmiş. Fiil var, fail var ama mef'ul burada hasfedilmiş, zikredilmemiş. Bunun sebebi umumu ifade etsin diye. Ey قَدَّرَ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ وَحَيْوَانٍ مَا يُصْلِحُهُ Her yaratılmış olan ve hayat sahibi olan şeyler için onları salaha ulaştıracak şeyleri Allah Azze ve Celle takdir etti. فَهَدَاهُ اِلَيْهِ Ve ona onları ulaştırdı. وَعَرَّفَهُ وَجْهَ الْاِنْتِفَاعِ بِهِ Onlarla

nasıl faydalanacağını o kullarına Allah Azze ve Celle öğretti. وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى Ey اَنْبَتَ مَا تَرْعَاهُ الدَّوَابِ Hayvanların otlandığı şeyleri onlar için yerden çıkartan zattır Allah Azze ve Celle. مِنَ الْحَشَائِشِ وَالْاَعْشَابِ Onlar da nedir? Ot ve yeşilliklerdir. فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى Ey فَصَيَّرَهُ بَعْدَ الْخُضْرَةِ اَسْوَدَ بَالِيًا Bunlar yeşil, yeşillikken, yeşilken onları çürümüş ve siyah kıldı. بَعْدَ اَنْ كَانَ نَاضِرًا زَاهِيًا Taze ve parlak olduktan sonra onları siyah kıldı. وَلَا يَخْفَى مَا فِي الْمَرْعَى مِنَ الْمَنْفَعَةِ بَعْدَ سَيْرُورَتِهِ هَش۪يمًا يَابِسًا İnsanlara hafi değildir. O otların sararıp, kuruyup, saman haline gelmesinden sonra bile faydaları vardır. فَاِنَّهُ يَكُونُ تَعَامًا جَيِّدًا لِكَثِيرٍ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ Çünkü bu hale geldiklerinde bile birçok hayvana faydalı, güzel yiyecek oluyorlar. فَسُبْحَانَ مَنْ اَحْكَمَ كُلَّ شَيْءٍ Her şeyi kusursuz yaratan Rab ne yücedir. Taha suresi 50. ayet-i kerimede bu ayet-i kerimeye destek olarak اَعْتَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى Allah Azze ve Celle her şeyi yarattı ve daha sonra onları yönlendirdi. وَبَعْدَ اَنْ ذَكَرَ دَلَائِلَ قُدْرَتِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ Allah Azze ve Celle birliğine ve kudretine delalet eden delilleri zikrettikten sonra ذَكَرَ فَضْلَهُ وَاِنْعَامَهُ عَلَى رَسُولِهِ Aleyhissalatu vesselam Efendimizin üzerine vermiş olduğu nimetleri ve faziletleri zikretti. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Ve şöyle buyurdu. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى Ey سَنُقْرِئُكَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا الْقُرْآنَ الْعَظِيمِ فَتَحْفَظُهُ فِي صَدْرِكَ وَلَا تَنْسَاهُ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu yüce Kur'an'ı sana okuyacağız ve sen onu kalbinde muhafaza edeceksin ve onu unutmayacaksın. İlla ma şaa Allah. Ey lakin ma arada Allahu neshahu fe innaka tensahu. Ancak Allah azze ve celle dilerse sana onu unutturur ve sen de onu unutursun. Ve fi hadhihi al-ayati mu'cizatun lehu alayhi salatu vesselam. Bu ayeti kerimede Aleyhissalatu vesselam efendimizin mucizesi mevcuttur. لِأَنَّهُ كَانَ اُمِّيًّا لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ Aleyhissalatü vesselam Efendimiz okumamıştı. Okumayı da bilmiyordu, yazmayı da bilmiyordu. وَكَانَ مَعَ ذَٰلِكَ لَا يَنْسَى مَا أَقْرَأَهُ جِبْرِيلَ aleyhisselam Bununla beraber Cebrail aleyhisselamın kendisine okuduğu şeyleri unutmuyordu. وَكَوْنُهُ يَحْفَظُ هَذَا الْكِتَابَ الْعَظِيمِ مِنْ غَيْرِ دِرَاسَةٍ وَلَا تَكْرَارٍ وَلَا يَنْسَاهُ أَبَدًا Onun bu yüce Kur'an'ı hifzetmesi, ezberlemesi, bir ders, bir tekrar olmamasıyla beraber bunu ezberlemesi ve bunu ebeden unutmaması مِنْ اَعْظَمِ الْبَرَاهِينَ عَلَى صِدْقِ نُبُوَّتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Aleyhissalatu vesselam Efendimizin nübüvvetinin en büyük delillerindendir. قَالَ اِبْنُ كَسِرْ رَحِمَهُ اللّٰهِ İbn-i Kesir Rahimahullah tefsirinde şöyle buyuruyor. هَذَا اِخْبَارٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى وَوَعْدٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bu Allah Azze ve Celle tarafından bir haber vermedir ve Aleyhisselatü Vesselam'a bir söz vermesidir. Ne diye haber veriyor? بِأَنَّهُ سَيُقْرِئُهُ قِرَاءَةً لَا يَنْسَاهَا Bu Kur'an-ı Kerim'in ona unutmayacağı bir şekilde okunacağını haber veriyor. İnnehu ya'lemul cehre ve ma yakhfa. Ey huve taala alimun bima yajharu bihi al-ibad ve ma yakhfunahu min al-aqwali wal-af'al. O Allah azze ve celle kulların cehri olarak açıktan yapmış olduğu şeyleri bilir ve
gizlemiş oldukları kavl olsun, fiil olsun hepsini bilir.

لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. Yeryüzünde veya gökyüzünde Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şey hafi, gizli değildir. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى Ey, وَنُوَفِّقُكَ لِلْشَّرِيعَةِ السُّمْحَةِ الْبَالِغَةِ الْيُسْرِ Son derece kolay olan şeriata seni muvaffak kılacağız, seni ulaştıracağız. اَلَّتِي هِيَ اَيْسَرْ وَأَسْهَلُ الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّ O ki semavi şeriatların en kolayıdır. Vehiye şeriatul İslam, o da İslam şeriatıdır. Fezekkir in nefaati'z zikra. Ey fezekkir ya Muhammed bi hadzal Kur'ani. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu Kur'an-ı Kerim'le öğüt ver. Haysu tenfa'ul mev'izete ve't-tezkire. Oradaki hatırlatmalar ve nasihatler fayda verir. Kekavlihi Teala, Allah Azze ve Celle'nin Kaf Suresi 45. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Tehdidimden korkanlara Kur'an-ı Kerim'le öğüt ver buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kale İbn-i Kesir Rahimahullah, İbn-i Kesir Efendi şöyle buyuruyor tefsirinde. Ve min hâhuna yu'khadul edebu fî neşril ilmi. Burada ilmin yayılmasındaki edep öğrenilir. فَلَا يَضَعُهُ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهِ İlim o kadar değerlidir ki, ilim ehli olmayana her ilim verilmez. كَمَا قَالَ عَلِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهِ Hazreti Ali Efendimiz şöyle buyuruyor. مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِبَعْدِهِمْ Akıllarının alamayacağı sözleri bir kavme verirsen, o onlarda bazılarını fitneye, yani yanlışa düşürür. Onun için akıllarının almayacağı her bilgiyi herkese vermemek lazım. Ve kâle, yine bir sözünde şöyle buyuruyor. Haddisun nâse bimâ ya'rifûn. İnsanlara anlayabilecekleri şeyleri söyleyin. Etuhibbûne en yükezzeballâhu ve rasûluhu. Allah Azze ve Celle ve Resuluhu Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin yalanlanmasını ister misiniz? Çünkü insanlara olmayan yalan bilgiler ya da insanların aklının almayacağı ilimleri siz onlara verirseniz, bu onları daha da sapkınlığa götürebilir. Burada bize ilim öğrenmedeki edebi öğretiyor. سَيَذَّكَّرُوا مَنْ يَخْشَى Ey seyentefi'u bihâzihi zikra vel mev'ize men yekâfullâhe teâlâ. Bu zikirler, bu vaizler, nasihatler, nasihatlerin etki edeceği, faydalanacağı kişiler kimlerdir? Allah Azze ve Celle'den korkan kullardır. İlk başta nasihat, öğüt vermesini aleyhissalâtu vesselâm'a emretti. Daha sonra da kimlerin fayda göreceğini Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede bizlere bildirdi. Allah Azze ve Celle'den korkan kullar bu zikirlerden, bu nasihatlerden fayda görür. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى Ey وَيَرْفُضُهَا وَيَبْتَعِدُ عَنْ قَبُولِ الْمَوْعِذَةِ الْكَافِرُ الْمُبَالِغُ فِي الشَّقَاوَةِ Bu vaizleri kabul etmekten uzak kalır. Bunları inkar eder, kabul etmez. Şakavette, günahta, isyanda mübalağa yapmış kafir olan kimseler. اَلَّذ۪ي يَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَى Onlar kimdirler? Ey, اَلَّذ۪ي يَدْخُلُ نَارَ جَهَنَّمَ الْمُسْتَعِرَّةَ الْعَظ۪يمَةَ الْفَض۪يعَ Onlar ki dehşet verici, büyük olan, alev alev yanan cehennem ateşine girecek olan kimselerdir. قَالَ الْحَسَنْ radıyallahu anh buyuruyor. اَنَّارُ الْكُبْرَى demiş. Narul Kubra dediğimiz narul ahire. Ahirette olan ateş. Ve sugra küçük olan ateş hangisidir? Narud dünya, dünyada bulunan ateş. Büyük ateş ahirette olan ateş, küçük ateş de dünyada olan ateş diye buyurmuş. Thumma la yamutu fiha ve la yahya. Ey la yamutu feyestarihu.

O kafirler o cehennem azabını görürken ölmezler ki istirahat etsinler, bitsin azapları. وَلَا يَحْيَ الْحَيَاةَ الطَّيِّبَ الْكَر۪يمَ Güzel bir hayat sürecekleri yeni bir hayata da ulaşmazlar. بَلْ هُوَ دَائِمٌ فِي الْعَذَابِ وَالشِّقَاءِ O kişi devamlı azap içindedir. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى Ey, قَدْ فَازَ مَنْ طَحَّرَ نَفْسَهُ بِالْا۪يمَانِ Nefsini iman nuruyla temizleyen kimseler kurtuluşa erer. وَأَخْلَسَ عَمَلَهُ لِلرَّحْمَانِ Amellerini sadece ve sadece Allah rızası için yapan kullar kurtuluşa erer. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى Bu kullar Ey وَذَكَرَ عَظَمَةَ رَبِّهِ وَجَلَالَهُ Allah Azze ve Celle'nin yüceliğini, büyüklüğünü zikrederler. فَصَلَّى خُشُوعًا وَامْتِثَالًا لِأَمْرِهِ Allah Azze ve Celle'ye huşulu bir şekilde namazlarını kılarlar ve Allah Azze ve Celle'nin emirlerine uyarlar. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Ey بَلْ تُفَضِّلُونَ اَيُّهَا النَّاسِ هَذِهِ الْحَيَاةَ الْفَانِيَةَ عَلَى الْآخِرَةِ الْبَاقِيَةِ Ey insanlar, bilakis sizler fani olan dünya hayatını baki olan, sonsuz olan ahiret hayatına tercih edersiniz. فَتَشْتَغِلُونَ لَهَا وَتَنْسَوْنَ الْآخِرَةِ Dünya hayatıyla meşgul olup ahiret hayatını unutursunuz. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى Ey, وَالْحَالِ اَنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَأَبْقَى Ahiret hayatı, dünya hayatından daha hayırlı ve sonsuz olmasına rağmen olduğu halde sizler dünya hayatını ahiret hayatına tercih edeceksiniz. لِأَنَّ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ Neden ahiret hayatı dünya hayatından daha hayırlıdır? Çünkü dünya fanidir. Yani yok olmaya mahkumdur. Elbet bitecek. وَالْآخِرَةَ بَاقِيَةٌ Ancak ahiret bakidir, ebedidir. Sonu olmayacak. وَالْبَاقِ خَيْرٌ مِنَ الْفَانِ Baki olan, ebedi olan, bitip yok olacak şeyden daha hayırlıdır. فَكَيْفَ يُؤْثِرُ عَاقِلٌ مَا يُفْنَى عَلَى مَا يَبْقَى Akıl sahibi bir kimse nasıl bitecek olan bir şeyi kalacak olan bir şeye tercih eder? وَكَيْفَ يَهْتَمُّ بِدَارِ الْغُرُورِ Nasıl aldanış yurduna önem gösterir? وَيَتْرُكُ الْاِهْتِمَامْ بِدَارِ الْبَقَاءِ وَالْخُلُودِ Ebedi olan, sonsuz olan yurda önem göstermeyi terk eder. قَرَى اِبْنِ مَسْعُودْ هَذِهِ الْآيَةَ İbn-i Mes'ud radıyallahu anh bu ayeti okuduğu vakit فَقَالَ لِيَسْحَابِهِ Yanında bulunan arkadaşlarına, öğrencilerine şöyle buyurdu. اَتَدْرُونَ لِمَا اَثَرْنَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Biliyor musunuz biz neden dünya hayatını ahiret hayatına tercih ediyoruz? قَالُوا لَا Hayır diye cevap veriyorlar. قَالَ لِأَنَّ الدُّنْيَا اُحْضِرَتْ وَعُجِّلَتْ لَنَا بِتَعَامِهَا وَشَرَابِهَا وَنِسَائِهَا وَلَذَّاتِهَا وَبَهْجَتِهَا Şöyle buyuruyor. Çünkü diyor dünya bizlere hemen verildi ve bizler için hazırlandı. İçecekleriyle, yiyecekleriyle, güzellikleriyle, lezzetleriyle ve diğer kendisinde nefsimizin istediği şeylerin olmasıyla hemen gözümüzün önündedir, yanı başımızdadır. وَاِنَّ الْآخِرَةَ غُيِّبَتْ وَزُوِيَتْ عَنَّا Ve ahiret de bizlerden gizlendi, gözden uzak oldu. فَاَحْبَبْنَا الْعَاجِلَ وَتَرَكْنَا الْآجِلَ Biz hemen gelecek olan şeyi sevdik, ileride gelecek olan şeyi terk ettik buyuruyor. اِنَّ هَذَا لَفِ السُّحُفِ الْاُولَى سُحُفِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى Ey İnne hâzihi l-mevâ'izel mezkûrete fî hâzihi s-sûre Muhakkak ki bu surede zikredilmiş olan öğütler musbitetun fîs-suhufil kadîmetil münezzeleti alâ İbrahim ve Musa aleyhimesselâm İbrahim ve Musa aleyhimesselâm'a indirilmiş olan kadim sahifelerde de vardır.
فهي مما توافقت فيه الشرايع şeriatların tevafuk ettiği, ortak olduğu şeylerdendir. وَسَطَّرَتْهُ الْكُتُبُ السَّمَاوِيَّ سَمَاوِيَّ

0: önümüzde olan lezzetlerine nefsimizin düştüğü, nefsimizin hevasının istediği dünya hayatını ahiret hayatına tercih etmememiz gerekiyor. Her zaman ahiret hayatı için çabalayıp Allah Azze ve Celle'nin rızasına uygun hareket etmemiz gerekiyor. Bu şekilde bugünlük dersimiz son buldu. Bir sonraki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Saffetü Tefasir Abdülaziz Umay Saffetü Tefasir Semerkant Radyo Hayatın Kalbine
2: Reklamlar
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
4: Güler Yüz Asansör'le yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler Yüz Asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy İstanbul.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo Hayatın Kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
5: Mekke, Beytullah'ın bulunduğu mukaddes bir şehirdir. Bu şehrin Kur'an-ı Kerim'de Bekke, Ümmül Kur'a ve Beledül Emin gibi isimlerle geçmektedir. Mekke şehri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin büyük dedelerinden Kusay tarafından, Kabe'nin inşasından çok sonra kurulmuştur. Allah'a ibadet için yapılmış olan Kabe, bir müddet tevhid inancının unutulmasıyla putlarla doldurulmuş, Mekke putperestliğin merkezi haline gelmiştir.
6: Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen milyonlarca Müslümanın Rabbimizin emri olan mübarek hac vazifesini yerine getirdiği mübarek şehir Mekke şehri, Bekke adı verilen vadi üzerine kurulmuş, Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed 571 yılında burada dünyaya gelmiştir. Mekke 630 yılında Müslümanlar tarafından fethedilmiş, veda hutbesi 630 yılında burada okunmuştur. Şehir 1517-1917 yılları arasında da Osmanlı yönetiminde kalmıştır.
5: Mekke, Arap Yarımadası'nın Hicaz bölgesinde Kızıldeniz kıyısındaki Cidde Limanı'nın 100 kilometre doğusunda olup, güneyinde aynı uzaklıkta sayfiye yeri olan Taif şehri bulunmaktadır. Medine'ye olan uzaklığı ise yaklaşık olarak 400 kilometredir. Kabe ve onu çevreleyen Mescid-i Haram, şehrin ortasında bulunur. Hemen yanında Safa ve Merve tepeleri bulunmaktadır. Mekke'nin havası bilhassa yaz aylarında oldukça sıcaktır. Kış aylarında ise latif bir havası vardır. Her tarafı taş kayalarla çevrili olan Mekke'de tek su kaynağı Zemzem'dir.
6: Arap Yarımadası'nın batısında Hicaz bölgesinde bulunan Mekke, yüzyıllardır hem ticaret hem de din açısından merkezi bir hüviyete sahiptir.

0: Araplar genellikle göçebe olmalarına rağmen Mekke, Medine, Yemen gibi beldeler şehir yaşayışına büyük ölçüde adapte olmuştu. İslam'ın Hazreti Muhammed'e bildirildiği dönemde Arap toplumunda putlara tapmanın ötesinde insanlar hurafe ve batıl inançlarla iç içe yaşıyorlar. Adeta bütün hayatlarını sihirbazlar ve falcılar yön veriyordu. Bunların dışında Araplar arasında yıldızlara ve atalara tapınma inancı da oldukça yaygındı.
1: İslam tarihinde mukaddes Mekke şehri ve içerisinde bulunan Mescid-i Haram ve onun içinde Yüce Kabe büyük ve önemli bir yer tutar. Çünkü bu şehirde birçok peygamberin vazife yapması, Kabe'nin Müslümanların kıblesi olması, İslam'da hac ve tavaf ibadetlerinin bu şehirde tahsis edilmesi, daimi olarak Mekke'ye dini bir merkez vasfı kazandırmıştır. Her taraftan gelen hacıların, ziyaretçilerin kestikleri kurbanlar, yaptıkları alışverişlerle aynı zamanda mühim bir ticaret merkezi olan Mekke, Kabe ile de manevi merkez sıfatını daima korumuştur.
0: Mekke şehrinden önce inşa edilen Kabe'nin mimarlarından Hazreti İbrahim, milattan yaklaşık 2000 yıl kadar önce Irak'ta Sümer şehirlerinden Ur sitesinde dünyaya gelmiş, peygamber olduktan sonra halkı tek Allah'a imana davet etmek için ülkeler dolaşmıştır. Hazreti Hacer, henüz süt çocuğu olan Hazreti İsmail ile Allah-u Teala'nın emri doğrultusunda Mekke'ye bırakıldığı zaman, Mekke su kaynağı olmayan ve yakınlarında hiçbir insan topluluğunun bulunmadığı bir yerdi. Hazreti İbrahim'in duasıyla Hazreti Hacer'e sorulan zemzem suyu bu vadiye yeni bir gelecek hazırlamış, zemzem suyuyla birlikte bu bölge şehirleşmeye başlamıştır.
1: İbrahim aleyhisselam sürekli olarak Mekke'ye gelip Hazreti Hacer ve oğlu Hazreti İsmail'i ziyaret ediyordu. Yine bir defasında Mekke'ye geldiğinde Allah Teala'nın kendisine buraya bir beyt yapmasını emrettiğini söylemiş ve İsmail aleyhisselamla birlikte Kabe'nin inşasına başlamışlardı. Beytullah'ın tamamlanmasından sonra Allah Teala haccın nasıl yapılacağını İbrahim aleyhisselama bildirmiş ve Mescid-i Haram'a giren herkesin emniyet ve güvenlik içinde bulundukları hükmünü bildirmiştir. Mekke şehrini kuran Kusay, şehrin idaresi, Kabe'nin bakımı ve Kabe'yi ziyarete gelenlere hizmetle ilgili bazı görevler ihdas etmiş, bu hizmetlerin Hazreti İsmail'in neslinden olan kimseler tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
0: Miladi takvime göre 5. asırda Mekke bölgesinin hakimiyetini ve Kabe muhafızlığını ele geçiren Kureyş lideri Kusay, Kabe'nin etrafında bugünkü Mekke şehrini kurdu. Ölümünden sonra kabile başkanlığı ve Kabe muhafızlığı oğlu Abdümenaf'a, ondan da oğlu Haşim'e kaldı. Haşim, ticaret için gittiği Şam seferinde Gazze'de ölünce, Rifade ziyaretçileri ağırlama ve barındırma ve Sikaye ziyaretçilere su temin etme vazifelerini küçük kardeşi Muttalip üzerine aldı. Araplar arasında her biri büyük bir şeref sayılan bu hizmet ve görevlerin hepsi Kureyşli Kusay'ın ailesinde toplanmıştı.
1: Muttalip, Medine'de yaşayan kardeşi ölünce onun oğlu Şeybe'yi himayesine almış, Mekke'ye getirmişti. Mekkeliler, Muttalib'in yanında tanımadıkları bir çocuk görünce, Şeybe'yi Muttalib'in kölesi sanarak, ona Muttalib'in kulu manasına gelen Abdülmuttalib dediler. Bu yüzden Şeybe, Abdülmuttalib adıyla anıldı. Abdülmuttalib, 10 oğlu olduğu takdirde, bunlardan birini Allah için kurban etmeye adamıştı. Abdülmuttalib, 10 oğlu olunca, aralarında Kur'a çekerek adağını yerine getirmek istedi. Kur'a sonucuna göre ileride Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin babası olan Abdullah'ın kurban edilmesi gerekiyordu.
0: O günkü adetlere göre kurban etme hususunda belirli sayıda deve ile Abdullah arasında kura çekildi. Kura Abdullah'a düştükçe develerin sayısı onar onar artırılarak yeniden çekildi. 10 deve ile başlayan kura çekimi develerin sayısı 100 olunca nihayet develere isabet etti. Böylece Abdullah'ın yerine 100 deve

0: kurban edildi. Bu olaya ve neslinden geldiği Hazreti İsmail'in kurban edilmesi teşebbüsüne işaretle Resulullah Efendimizin "Ben iki kurbanlığın oğluyum" buyurduğu nakledilmiştir. İslam hukukunda kan bedelinin 100 deve olması zamanla örf haline gelen bu olaya dayanmaktadır.
1: Darun Nedve, İslam'dan önce Mekke şehir devletinin parlamentosu niteliğindeki yapısıdır. Bütün önemli kararlar, üyeleri en az 40 yaşında olan bu istişare meclisinde alınırdı. Darun Nedve en hareketli günlerine kuruluşundan uzun zaman sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetini engellemek ve insanları sindirmek için yapılan toplantılar sebebiyle yaşamıştır. Mekkeli müşrikler Allah'ı her şeyin yaratıcısı olarak kabul ederken, birçok meselede putları ona ortak koşanlar, onları kendilerine ilah edinirdi. Darun Nedve dışında, Mekke'de İslam öncesine ait oturmuş bir hukuki sistemin varlığından söz edilmesi mümkün değildir. Halk ihtilafa düştüğü konularda kabile reislerinin hakemliğine başvururdu. Onların haksız kararlarına itiraz edebileceği herhangi bir makam bulunmadığı için kişiler ve kavimler hak aramada kaba kuvvete başvururlardı.
0: Mekke, tarım açısından hiçbir özelliği olmayan susuz ve taşlık bir arazide kuruludur. Bu durumda halk, geçimini sağlamak için ticari faaliyetlere yönelmek zorunda kalmıştır. Bu yüzdendir ki diğer bölgelere nazaran Mekke'nin Arabistan Yarımadası'nda önemli ve merkezi bir yeri vardır. Mekke'deki ticari faaliyetler yaz-kış yoğun bir şekilde kesintisiz olarak sürerdi. Bu ticari faaliyetler yıl boyu bütün Arabistan Yarımadası'nı dolaşacak şekilde düzenlenen panayırlar ve Suriye, Filistin ve Yemen taraflarına düzenlenen kervanlarla yapılmaktaydı. Mekkelilerin düzenledikleri kervanlarda mallar sadece develerle taşınırdı. Mekke civarında Ukaz, Mecenne ve Mina panayırları Mekke'ye ihtiyaç duyduğu malları sağlarken, aynı zamanda ticaretin hareketlenmesine ve Mekkeli tüccarların bolca kazanç sağlamalarına imkan veriyordu.
1: Çok az yağmur yağan ve kurak bir iklime sahip olan Mekke'de, kuraklığın bazen 4 yıl sürdüğü olurdu. Yemen taraflarını mümbit hale getiren Meltem yağmurlarının buraya kadar ulaşan kısmı, şehrin doğu tarafında birbirini takip eden tepeler ve yamaçlarda biriken, yağmur suları halinde bir araya gelerek şehrin merkezine doğru akar ve haremin avlusuna ulaşırdı. Kışın nem oranının yükselmesiyle bazen çok şiddetli yağan yağmurlar, bir sel halinde şehrin bulunduğu alçak bölgenin sular altında kalmasına sebep olurdu. Raşid halifeler döneminde Mekke'yi bu sel baskınlarına karşı korumak için bazı önlemler alınmıştır. Mekke ve etrafındaki arazilerin taşlık oluşu ve suyun yokluğu ziraat için hiçbir faaliyete izin vermemektedir.
0: Mekke'nin coğrafi açıdan bulunduğu özel konumu, etrafındaki devletlerin dikkatini çok eski devirlerde bile üzerine çekmekteydi. Mekke'nin İslam'dan önceki tarihi için en önemli olaylardan birisi, şüphesiz ki Habeş Krallığı'nın Yemen valisi Ebrehe'nin Mekke'ye düzenlediği askeri seferdir. Ebrehe, Hristiyan olan Habeş kralına yaranmak için çok mükemmel bir şekilde inşa ettirdiği kiliseyi, Kabe gibi bütün insanların yöneldiği bir mekan yapmak için girişimlerde bulundu. Fakat bu çabası istediği şekilde sonuçlanmadı. Bunun üzerine içinde fillerin de bulunduğu ordusuyla Kabe'yi yıkmak için harekete geçti. Fil suresinde de anlatıldığı gibi Allah tarafından büyük bir yenilgiye uğratıldı.
1: Resulullah'ın risaletle görevlendirilmesinden sonraki 13 sene boyunca Mekke'deki cahili yaşantıda ve siyasi ilişkilerde pek bir değişiklik olmamıştı. Müslümanlarla Kureyş arasında Hudeybiye barış antlaşması yapılmıştı. Karşı tarafın anlaşma şartlarını bozması dolayısıyla Mekke için fetih hazırlığı başlamış oldu. Mekke'nin şirkten kurtulması, Kabe'nin putlardan temizlenmesi gerekiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hicretin 8. yılı, miladi takvime

0: göre 1 Ocak 630'da 10 bin kişilik muazzam bir orduyla Medine'den çıktı. Yolda katılan birliklerle ordunun sayısı daha sonra 12 bine yükselmişti. Hicretin 8. yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan Mekke fethedildi ve Allah Teala'nın mübarek kıldığı, İslam dininin merkezi olarak şirkten, putperestlikten ve bütün diğer hurafelerden arındırılmış yeni bir hayata kavuştu.
1: Ebu Hureyre şöyle rivayet edildiğine göre, Yüce Allah Hazreti Peygamber'e Mekke'nin fethini müyesser kılınca, Resulullah insanlar arasında ayağa kalkıp Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurmuştur.
0: Muhakkak Allah fil ordusunu Mekke'ye girmekten alıkoymuş, fakat Resulüyle müminleri buna muzaffer kılmıştır. Mekke bu konuda benden önce kimseye helal olmamıştır. Bana da gündüzün bir vaktinde müsaade edilmiş ve benden sonra da kimseye helal olmayacaktır. Binaenaleyh Mekke'de olan güvendedir. Mekke'nin av hayvanları ürkütülmez, dikeni koparılmaz. Sahibini arayıp bulmak niyetiyle olması hariç, kaybolan eşyasına dokunulmaz,
1: buyurmuştur. Kureyş anlamıştı, dünya anlamıştı ki, çığ gibi büyüyerek gelen saltanat değil, nübüvvet halkasıdır. Bilindi ki, atılan adımlar hak emriyle belirlenmiş ve daim olacağı Allah kelamında vaat edilmiştir. Ömrü olanlar muhakkak görecektir.

0: Semerkant Radyo.
1: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da.
2: Salacak Kahvehanesi. Hat, ebru, teship, şiir, musiki, mimari. Kısaca kültürümüzün temel taşları Salacak Kahvehanesi'nde konuşuluyor. Uğur Dumlupınar'ın sunumuyla Salacak Kahvehanesi, Perşembe günleri saat 18'de Semerkant Radyo'da.

Canı Dilden. Batuhan Şengül. Canı Dilden.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler ve alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatleri sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de programımıza bizden bir iz taşıyan hikayelerle başlıyoruz. Cenab-ı Hak insanı pek acayip yaratmıştır. Kainatta ne varsa bu insan vücudunda da onun bir misali vardır. İnsan topraktan yaratılmış, bu vücudu buluncaya kadar birçok yer ve şeylere uğramış, cansızlar ve bitkilerden geçmiş, onların hem iyiliğinden hem kötülüğünden almış. Hayvanlarda da bir pay, onlardan da bir iyilik ve kötülük almıştır. Hatta hayvanların da ruhu olduğundan diğer varlıklara göre insanlar hayvanlara daha çok yakındır. Mesela cansızlarda gümüş, altın bulunduğu gibi bakır, kalay ve benzeri madenler de vardır. Demek ki insanlar bu madenlerden de almıştır. Keza bitki ve hayvanlarda da ne varsa birer parça bir şey almışızdır. Gelelim diğer tarafa. Malum ki biz yalnız maddeden ibaret değiliz. Cenab-ı Hak bizde bir ruh yaratmıştır. Bu insani ruh emir alemindendir. Emir aleminden olması dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden ismi, sıfatlarından sıfatı vardır. Hak Teâlâ mü'mindir, insan da mü'mindir. Allah Teâlâ'nın ilim, hayat, irade, kudret, kelam gibi subuti sıfatları vardır. İnsanlarda da bu ilahi sıfatların birer numunesi vardır. Yalnız Allah, tekvin yani yaratma sıfatından kullarına vermemiştir. Bununla beraber insan bir kere La ilahe illallah dese, bu kutsi kelimenin her harfinden bir melek yaratılır. Bu melekler o kimse için mahşere kadar istiğfar ederler. Demek ki insan vasıtayla da olsa yaratmaya sebeptir. İşte insan böyle kamil ve yüce bir numunedir. İnsanlarda bunlardan başka ayrıca bir de nefis vardır. Bu nefis gayet pis ve kötü bir şeydir. Ruhsa aslında pak ve temizdir. Fakat bu vücutta oluşundan dolayı aslındaki temizliği kaybetmiştir. Muradı ilahi ise insanın bu ruhu aslı gibi tertemiz ederek yine kendisine götürmesi, ona ulaştırmasıdır. Bu itibarla madenler, bitkiler ve hayvanların dört unsurun ve nefsin ruha verdiği kötülükleri gidermek, onları iyiliğe dönüştürmek lazımdır. Yüce Mevla da kötülüklerimizi iyiliğe döndüreceğini Kitab-ı Mü'min'de emir buyuruyor. O halde tarikat demek dönüşmek, tebdil olmak demektir. Bu cihette ehli tarikata abdal da deniyor. Şu halde kötü ahlakımızı iyi ahlaka, kibrimizi tevazuğa, varlık günahımızı ya da benliğimizi yokluğa, gafletimizi yakınlık ve huzura dönüştüreceğiz demektir. Böyle olunca nefis de kötülüklerini bırakmış, ruhsa saffet kazanmış, artık Hakk'a, Hakk'ın huzuruna çıkmaya layık bir hale gelmiştir ki işte murad-ı ilahi de bundan ibarettir. Gelelim bu dönüştürmenin usulüne. Buna ilk önce insan kendisi gayret etmeli. Fakat bu gayretle beraber insan yalnız başına bu işi yapamaz. Mutlaka kamil ve mükemmel bir mürşide ihtiyacı vardır. Eğer civarımızda böyle bir zat varsa ne âlâ. Yoksa aramak, taramak, muhakkak böyle bir kişi bulup onun emrine göre hareket etmek lazımdır. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Çin'de de olsa ilmi arayınız. Bu hadis-i şeriflerin ifadesine göre dinimizin ikmali, imanımızın kemale ermesi için mutlaka bir mürşide tabi olmamız lazımdır. Mürşid ise insanın dostundan, anasından, babasından kendisine daha merhametli, daha şefkatlidir. Mürid, mürşidinin gözünün nurudur. İnsan-ı kamilin gözünün nuruysa ilahi nurdur. Mürşid, müridin her türlü saadetini ve belki kendisinden 1000 derece üstün olmasını ister. Bu böyledir. Yukarıdaki ikinci hadiste buyurulduğu gibi bir kimse Allah için, Allah rızası için zahiren batınına hicreti murad etmişse ve o şekilde işe yöneldiğinde Allah cümlesine gecinden versin ömrü yetmezse bu da aynen zahiri hicret gibidir. O adamın ömrü vefa etseydi kazanacağı, elde edeceği nimet ve saadet neyse ölümünden sonra da buna yine aynıyla nail ve mazhar olur. Cenab-ı Hak bir kimsenin zilletini takdir buyurursa
o kişiye nefsinin izzet ve vakarını koruma sevdasını veriyor. Halbuki nefsine, nefsinin kibir ve enaniyetine hizmet edenler hakikaten zelil ve aşağılanmış olurlar. Adamın biri bir vakit hac için Mekke'yi mükerremeye gider. Adamları buna yol açmaktadırlar ve o da öyle gurur ve azametle Beytullah'ı tavaf eder. Evliyaullah'tan bir zat bu şahsın azamet ve gururuna karşı çok şaşırır, hayret eder. Böyle mukaddes ve nazargah-ı ilahi olan Beyt-i Muazzama'ya karşı bu kişinin küstahlığına şaşar. Evliyaullah'tan olan bu zat bir süre sonra Bağdat'a gider. Bağdat'ta köprü üzerinde bir dilenci görür. Mekke-i Mükerreme'de tavaf esnasında gördüğü o şahsa benzetir. Merak eder, sorar. Dilenci, evet, ben Kabe'de gördüğün o kişiyim der. Biz öyle mukaddes, mübarek bir yerde bile varlık ve gururumuzu üzerimizden atmadığımız için yücelik makamı olan bu yerde de böyle rezil ve berbat olduk diye ilave eder. Benim teyzemin bir kocası vardı. Ahmet Bey derlerdi. Büyüklük taslayan biriydi. Hatta ben çocuktum. Babamın hatırına herkes, bilhassa akraba ve dostlarım bana ziyade alaka gösterir ve severlerdi. Fakat ben bile çocuk olduğum halde bu adamdan çok korkardım. Ahmet Bey kibri ve azameti yüzünden eğlence, işlet ve diğer yollarla pek çok olan servet ve varlığını mahvetti, bitirdi. Pek çok olan arazisini sattı, savdı. Sonra Tuzla memuru oldu. Sonra da elinden gittiği için pek perişan oldu. En nihayet dilencilik yapmaya mecbur kaldı. Fesübhanallah, hayret ediyorum. O dilenciliği, o derece zilleti halinde bile yine kibirliydi. Neyse, Cenab-ı Hak cümlemizin, o kimsenin de kusur ve hatalarını af buyursun. Nitekim Aşık Paşa şöyle diyor. Derviş odur ki dünyayı terk eder. Fakir odur ki dünya onu terk eder.

Canı Dilden. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine, canı dilden.
1: Efendim, programımıza devam ediyoruz. Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayelerden sonra alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatlere geçiyoruz. Herkes der ki ben Allah'ı severim. Halbuki hakikat böyle midir? Nefsimizin ufak bir arzusu yerine gelmese onu günlerce düşünür, çok üzülürüz. Ve o iş olup bitinceye kadar hatırımızdan katiyen çıkmaz. Buna karşılık Cenab-ı Hakk'ı günlerce, belki de senelerce hatırımıza getirmeyiz. Namaz kılmaz, dersimizi okumaz, bir manada manen mahvoluruz da kesinlikle üzülmeyiz. Peki efendiler, Hak Teala böyle mi sevilir? Böyle sevgi olur mu? Efendiler, Mevla-i Müceal seni kendisi için yaratmıştı. Sense bütün gün başkasıyla meşgulsün. Senin ve Rabbinin düşmanı olan nefsin ve şeytanın esir ve mahkumusun. Halbuki Allah Teala geçmiş ümmetlere ve meleklere karşı seninle iftihar buyuracaktı. Meleklere karşı Cenab-ı Hakk'ın insanla iftiharı iki sebebe dayansa gerektir. Birinci sebep, Hak Teala insanların fazilet ve kemallerini bunlara göstermek suretiyle ilahi varlığına yakınlığın ve kavuşmanın mümkün bulunduğunu ve nitekim bunu insanın başardığını anlatmak istemiştir. Melekler için bu kemal mertebesi her ne kadar mukadder değilse bile kendi takdis ve tesbihlerine, ibadet ve taatlerine daha bir şevkle yönlendirmelerine sebep olabilir. İkincisi, insanların halifelik vazifesini ifa edemeyecekleri vaktiyle melekler, Zat-ı Zülcelal Hazretlerine arz etmiş ve bu arzlarında Rabbani davranışa bir nevi itiraz çıkmıştı. İşte şimdi kendilerinin bilip anlayamadıkları o kemal mertebesiyle insanların büyüklüğünü onlara anlatmak için olacaktır. Her neyse, Hazreti Rabia gecede 1000 rekat namaz kılarmış. Niçin bu kadar ibadet ettiğini sormuşlar, şöyle demiş: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benimle diğer ümmetlere karşı iftihar buyurmaları için böyle yapıyorum. Bu bir kadın. Bakınız himmet yüceliğine, bakınız ciddiyet ve gayrete. Hem de böyle bir ibadetten sevap filan da gözetmiyor. Sadece Habibi Hüda, Mahbub-ı Kibriya Efendimiz memnun kalsın ve övünç duysun diye böyle yapıyor. İşte Rabia böyle büyüklükleriyle Tacı Rical, yani erlerin tacı unvanını almıştır. Hakikaten layıktır, bu da böyle. Gel gelelim esas konumuza. Evet, nefsimiz bize de, Yüce Rabbimize de düşmandır demiştik. Bir düşmandan yana çıkmak, onun her sözüne, her arzusuna boyun eğmek hiçbir mümine, hele ehli tarike yakışmaz. Nitekim biz onunla arkadaşlık etmeyelim ve onun tarafını tutmayalım diye Allah Zülcelal Hazretleri, Tevbe suresinin 111. ayet-i kerimesinde mealen şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır buyuruyor. Müminlerin nefislerini satın aldığını haber veriyor. Hem de efendiler geçmiş zaman çekimiyle, yani önceden satın aldığını haber veriyor. Aslında satın aldığını ferman buyurduğu nefsimiz zaten kendimizin değil, yine kendisinindir. Kendisi yaratmıştır. Böyleyken yine de haber veriyor ki bu nefse sahip çıkıp onun tarafını tutmayalım diye. Nefisten korkmak ve onun her emrine, her arzusuna tabi olmaksa iki şeyden ileri gelir. Birincisi, Cenab-ı Hak o kimsenin rezil olmasını murad etmiştir. Nefsi onun gözünde büyük gösterir. Ona üstün gelmenin mümkün olamayacağına kanaat ve fikrine o kimseyi inandırır. Eğer böyleyse buna çare yoktur. O kimseyi kurtarmaksa imkansızdır. Zira onun Allah tarafından böyle olması murat buyurulmuştur. İkinci şey ise Allah'a dönmesin diye bu defa o adamın nefsi kendisini şaşırtmaya çalışır. Sen kim, bu iş kim diyerek yapılacak şeyi büyük gösterir, korkutur. Buna tövbe ve intisapla, Hakk'a dönmekle, bilhassa mürşidin lütuf ve himmetiyle deva bulmak mümkündür. Çünkü başarı, hidayet, yardım ve inayet Hak'tandır. Cenab-ı Hak Bedir Savaşı'nda düşmanları Müslümanlara, Müslümanları da düşmanlara az göstermiştir. Buradaki sebep ve hikmet şudur. Müslümanları kafirlere az göstermiştir ki korkmasınlar ve bu yüzden Müslümanlara ehemmiyet vermeyerek ciddi savaş tedbirlerine başvurmasınlar. Kafirleri de Müslümanlara az göstermiştir ki korkmasınlar, manevi kuvvetleri artsın. Bu kuvvetle hemen düşmana saldırsınlar ve galip gelsinler. Hakikaten Bedir gazası aynıyla böyle olmuştur. Murad-ı ilahi yönüyle Müslümanlar galip ve muzaffer, kafirler de zelil, perişan olmuşlardır. Nusret ve zafer ilahi kuvvetle olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın koruduğu da korunur ve bir şey olmaz. Mekke'nin fethinde 70 kadar kimse evvelce İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Fakat bir fırsat bulup da kendilerini Müslümanlara tanıtamamışlardır. Fetih günü kafirler Müslümanlardan, Müslümanlar da kafirlerden bazılarını öldürmüşlerse de o hengamede bu 70 kişiye ne Müslümanlar ne kafirler bir şey yapmışlardır. Hepsi sağ salim kurtularak fetihten sonra Ashab-ı Güzin arasına girmişlerdir. Evet, bu garip, hem de pek garip bir şeydir. Fakat dediğimiz gibi Cenab-ı Hakk'ın koruduğu korunur. Mümkün değil onlara bir şey olmaz. Neyse, evet, nefisten korkmayacağız. Onun heveslerine tabi olmayarak Allah'ın iradesi çerçevesinde gayret ve çalışmadan geri durmayacağız. Behlül-i Dana Hazretleri buyuruyor ki, biz Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaat eder, ona ibadet, kulluk ederiz. O da vaat ettiği gibi bizim maddi ve manevi rızkımızı gerek burada gerekse orada ihsan buyurur. Şu halde artık bizim nefisle ve halkla ne işimiz kalır? Hakikaten öyle. Nefsimiz veyahut halk bizim ne mucidimiz, ne yaratıcımız, ne rezzakımızdır, ne mabudumuzdur ve ne de mahbubumuzdur. Öyleyse bunlarla bizim ne işimiz olabilir? Fakat cehalet ve gaflet, vehim ve hayal insanı şaşırtır. Nefis ve şeytan da araya girer. Artık selamet yolunu bulabilirsen bul. Mesela dünyevi ve uhrevi hiçbir menfaatimiz olmadığı halde durup dururken söz ve davranış olarak birçok labalilik yaparız. Bu hal bize öyle bir neşe, öyle bir keyif verir ki tarif olunmaz. Hele bu labaliliğe bir de gıybet karışırsa artık keyfimizi sorma. İnsan daldıkça dalar. Efendiler, bu nasıl şey, bu nasıl gidiş? Hani eski adetimizden, eski ahlak ve tavırlarımızdan hiçbir şey kaybetmeyecek, aksine arttıracaktık. Bu el almanın, bu tarikata giriş ve intisabın manası ne demektir? Anlaşılan, halk intisap edenlere hürmet ediyor da bu hürmetten yararlanmak için, halkın yanında hatırı sayılır bir kişi olmak için böyle yapmışız. Bu hallere bakılırsa, inabenin manasının böyle olmaması gerekir. İşte böyle haller, nispetimizi muhafazaya, huzurumuzu sürdürmeye çalışmayıp, gaflete razı olmamızdan ileri geliyor. Yok, günahlarımızdan korkuyor ve bu yüzden artık adam olamam diye kendimizi nefsin hevasına, dünyanın sevdasına kaptırıyorsak bu fikir de, bu hal de yanlıştır. Yeis ve ümitsizliğe düşmek kafirlerin işidir. Müslüman ve mümin meyus olmaz. Bir gün Hazreti Musa aleyhisselam Tur Dağı'nda "Ya Rabbi" der demez derhal Cenab-ı Hak tarafından "Lebbeyk" buyrulur. Lebbeyk, buyrunuz, emrediniz demektir. Bunun üzerine Hazreti Musa, "Ya Rabbi, ben kimim ki sen bana lebbeyk diyesin?" diye arz eder. Cenab-ı Hak, "Ya Musa, kulum bana Ya Rabbi der, münacatta bulunur. Ben ona nasıl lebbeyk demem?" buyurur. Hazreti Musa, günahkar kulun da "Ya Rabbi" dese, ona da mı lebbeyk buyurursun diye sorar. Cenab-ı Hak, "Elbette ona da lebbeyk derim. Belki asi günahkar kuluma tekrar da ederim. Tevhidi bulamayan, şirke kaçan bundan müstesnadır. O günahkar gibi değildir. Ben Allah'ım, şanı uluhiyetime böyle yaraşır" buyurur. Musa aleyhisselam da tasdik eder. Hakikaten öyledir. Yalnız günahta ısrar fenadır. Israr etmez, tövbe edip de dönerse insan artık düşünmemeli. Allah'ın rahmet deryasından ümit kesmemelidir. Ümitsizliğe düşerek günahım var diye korkmak, bu surette geriye kalmak olmaz. Bu gibiler ilahi merhameti kendi ölçüleriyle ölçerler de onun için böyle yaparlar. Ben de Allah ölçüsüyle ölçerim de onun için böyle derim. Hakikaten böyledir. Yalnız bu hususta bir şeye dikkat etmek lazım. Günahta ısrar etmemek. Çünkü günahta ısrar küfre sebep olur. Bundan çok sakınmak lazımdır. Büyük günahların, kebairin hangisi olursa olsun, mesela içki, kumar, zina ve benzeri gibi büyük günahlar işlendiği vakit iman durmaz. Mutlaka çıkar, sonra yine döner. Yani kebair. imanı götürmez ama onu işlediğin vakit iman da sende durmaz, çıkar. Ya o iman çıktığı vakit insanın eceli de gelmiş olur, vefat ederse maazallah insan imansız gitmiş olur. Bu yüzden şimdiye kadar işlediğimiz günahlar kafidir. Hemen bunlardan tövbe ve rücu edelim. Ve bir daha onları değil işlemek hatır ve hayalimize bile getirmeyelim. Cenab-ı Hak çok merhametli ve çok ikram edicidir. Af buyurur, korkmayın. Yarın kıyamet günü Cenab-ı Hak iki kimseyi cehennemden çıkaracak. Sonra bunları tekrar cehenneme sürünüz diye emir buyuracaktır. Cehennemi bizzat görmüş olan bu iki kişiden biri hiç korkmayarak cehenneme doğru koşmaya başlayacaktır. Diğeri ise biraz ayak sürüyerek yavaş yürüyecektir. Hak Teala o koşana soracak, sen niçin öyle koşuyorsun? O kimse, ya Rabbi, dünyadayken emrini tutmadım, başıma gelecek olan geldi, beni cehennemine koydun, şayet şimdi de emrine itaat etmezsem azabımı şiddetlendirirsin diye korktum, onun için koşuyorum diyecek. Diğeri ise, peki sen niye böyle yavaş hareket ediyorsun diye sorduğunda o da şu cevabı verecek: ya Rabbi, beni cehennemden çıkardın, senin uluhiyetine yakışan cehennemden çıkardığın kimseyi bir daha oraya koymamaktır. Böyle düşünüyor ve belki de af buyurursun diye ümit ediyorum. Onun içindir ki böyle yavaş hareket ediyorum. Bunun üzerine rahmeti sonsuz olan Yüce Rabbimiz, bunların ikisini de affettim, İkisini de cennete götürün diye emir buyuracaktır. Bu Allah'tır. İstediğini yapar. Veziri, müsteşarı yoktur. Yalnız biz kullukta sabit olalım. İlahi emirlerine zahiren ve batinen boyun eğelim. Kendisini sevelim, kendisiyle olalım. O ne yaparsa güzel yapar.

0: gelin.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine, canı dilden.
2: Efendiler.

bir azaba, nar-ı cehenneme tahammül edemeyiz. Hele ayrılık ateşine hiç tahammül edemeyiz. Ne yapıp yapıp buradayken başımızın çaresine bakmalıyız. Malumdur, belki de söylenmiştir, duymuşsunuz.

şimdi böyle sapsarı oldun diye sorar. Mecnun, rüyada seninle meşguldüm, halim hoştu. Uyanınca karşımda seni gördüm, derhal içime senden ayrılmak korkusu, hicran korkusu düştü. Onun için böyle oldum der. Efendiler, cennet ehli olmak öyle kolay değil. Haydi cennete girdik diyelim. Cennette Cenab-ı Hakk'ı ancak haftada bir kere, o da hem uzaktan görecek ve hem de yine tekrar ayrılacağız. Ve sonra ahiret günleri buranın 1000 günüdür. Demek 7000 gün sonra bir kere daha göreceğiz. Bu azaba kimse tahammül edemez. Bu ayrılık azabına hiçbir azap benzemez. Vuslattan geri kalmak en büyük azaptır. Ayrılığın yakıcı ateşi her azaptan beterdir. Kısaca, buradayken ne yapıp yapıp orada da ondan ayrılmayacak bir hal, irfan ve onun visaline layık olacak bir temizlik kazanmak lazımdır. Yoksa halimiz pek harap olur. Mecnun bazı kimselerle sahraya çıkar. Orada bir köpeğe tesadüf eder. Köpeği çağırır, eteğini açar, üzerine oturtur, okşamaya başlar. Yanındakiler, "Yahu bu köpekte ne var ki buna böyle yapıyorsun? Sana hakikaten Mecnun dedikleri kadar var." deyince, Mecnun, "Ah siz ne bilirsiniz? Ben bu köpeği bir kere Leyla'nın köyünde görmüştüm." der. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Pekala, düşünelim. Kimi seviyorsak onunla beraberiz ve onunla beraber olacağız. Bizim şimdi sevdiğimiz Allah, Resulullah, Evliyaullah'sa hiç şüphe yok ki orada da onlarla oluruz. Yok nefsimizi, heva ve hevesimizi seviyor, onlara muhabbet ediyorsak demek yarın orada da onlarla olacağız. Vay orada bunlarla olanların haline. Efendiler, insan neyi severse onu çok söyler. Zikri fikri o sevdiği şey olur. Hele dikkat ediniz, bizim en çok sevdiğimiz şey nedir? Zikir ve fikrimiz nedir? Eğer Mevlamızsa nimetimiz mübarek olsun. Yok değilse de başka şeylerse bu hal büyük musibettir, büyük felakettir. Şimdiden başımızın çaresine bakmalıyız. Evliyaullah'tan biri bazı sırları ifşa eder. Bunu zındıktır, imansızdır diye padişaha şikayet ederler. Padişah da meclisindeki alimlerden, vezirlerden bu adamın hakikaten dedikleri gibi zındık olup olmadığını sorar. Onlar da evet bu adam zındıktır diye tasdik ederler. Padişah da madem ki bu adam böyledir, idamı lazımdır der ve idam edilmek üzere huzuruna çağırır. Bu zat padişahın huzuruna gelirken yolda bir ekmekçi dükkanına uğrar. Ekmekçiye şöyle der. Beni asmaya götürüyorlar. Bana bir ekmek ver. Şimdi param yok. Eğer kurtulursam gelir senin paranı veririm. Eğer kurtulamayıp beni asarlarsa sen de bu ekmeği bana helal et. Ekmekçi sözünü kabul eder, ona bir ekmek verir. O da alarak cübbesinin altına saklar. Yolda giderken ekmeği gizlice bir fakire verir. Padişahın huzuruna çıkartıp bir köşeye oturturlar. Padişah oradakilerden bu şahsın halini tekrar sorar. Onlar da ifade değiştirerek bu adam büyük bir zat, Evliyaullah'tandır derler. Padişah şaşırır. Biraz sonra tekrar sorar. Yine öyle derler. Belki utanıyorlar da söyleyemiyorlar diye üçüncü defa sorar. Tekrar o cevabı alınca padişahın canı sıkılır, bunlara kızmak ister. Asılacak olan zat padişaha hitaben şöyle der. Padişahım, niçin canı sıkılıyor? Benim bir kusurum oldu, Cenab-ı Hak gazap buyurdu. Onun için bunlar önce benim aleyhimde şahitlik ettiler. Buraya gelirken onun gazabını rahmete dönüştürecek bir şey yaptım. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki, gizli sadaka ilahi gazabı teskin eder. Ben de bugün yolda gelirken bir ekmek aldım. Gizlice bir fakire verdim. İlahi gazap da sükunet buldu. Şimdi bu kişiler tabiatıyla lehte söyleyecekler. Onun için bu adamlara niçin hiddet buyurursun? Bunların gerek aleyhinde, gerekse lehinde olan şehadetleri asla kendiliklerinden değildir. Eden, ettiren odur Allah'tır. Padişah bu cevap üzerine birçok ikram ve ihsanla beraber bu şahsı bırakır. Hakikaten büyük bir zat olduğu böylece o da tasdik eder. İşte şimdi ilahi gazap halinin bolluğu vardır. Böyle devam ederse bu kahır ve gazaba, bu celal tecellisine mümkün değil insan tahammül edemez. Onun gazabını söndürecek işler yapmalıdır. Şimdi herkes Cenab-ı Hak'tan yüz çevirmiştir. Hiç olmazsa 2-3-5 kişi olsun ona itaat etmeli, cehalet ve gafletten, kibir ve enaniyetten temizlenerek onun rızasına uygun bir muhabbet ve huzur, bir

ilim ve irfan acz ve mahfiyet kazanmalıdır. İşte bu birkaç kişi sebebiyle hem o adamlar kurtulur hem de olur ki bütün bu mahlukat kurtuluşa erer. Efendiler, din nasihattir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa üst üste din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir buyurmuştur. Bu Müslümanların kulaklarından ilahi vaazlar kesildi. Bu belalar da başımıza gelmeye başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğuna göre, demek ki nasihat edenlerin ve nasihat dinleyenlerin dini vardır. Aksine nasihat etmeyenlerin veya dinlemeyenlerin dini yok demektir. Peki bu nasıl olur? Evet, nasihat dinlemeye dinlemeye insanın kalbi katılaşır. Kalbinde kat kat pas ve perdeler oluşur. Bu defa insan nefse mahkum ve mağlup olur ki netice itibariyle Allah korusun dini de elden gider. Bu itibarla alimler, salihler, bilhassa şeyhler ve mürşitler, hazeratının meclis ve sohbetlerine can atmak, kulaklarımızdan ilahi öğütlerin kesilmesine razı olmamak ve işittiklerimizle amel etmek lazımdır ki hem dünyamızı hem de dinimizi muhafaza edebilelim. Hem de yaratılmışların bu bela ve musibetlerden kurtulmasına hizmet etmiş olalım. Yoksa işte hep gittik gidiyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Biz peygamberler topluluğu halkın seviyesine inerek onların akılları miktarınca kendilerine söz söylemek için gönderilmişizdir. Yüce peygamberlerin ilahi tecelliler ve Mevla'nın huzuruyla dopdolu oldukları, bu devlet ve nimetten bir an olsun ayrılmaya tahammül etmeyecekleri malumken, şefkat ve merhametleri icabı bu halkın mertebesine inerek onların ilerlemesi ve kemale ermeleri için gayret ederler. Yaratılıştan gaye de kulların Mevla'ya kavuşmasıdır. Allah'ın yüce peygamberinin bu büyük işin elde edilmesine hizmet buyurdukları ve bu zahmetlere katlandıkları gibi onların varisleri olan Evliyaullah da halkın seviyesine inerek onların saadet ve selametlerine hizmet ederler. Bu hizmetle emrolunmuşlardır. Allah Teala makamını hali etsin, Gavs-ı Cihan Kuddisesi Ruh Hazretleri hizmet nimettir buyurmuştur. Efendiler, bu pek büyük bir iştir. Bu sıkıntıya katlanmak öyle kolay değildir. Söyleyeceğim yalnız şu noktaya dikkat ediniz. Bakınız, bu hale devamlı olarak tahammül olunur mu? Evet, bu millete, bu şerefli ümmete suretlerin değiştirilmesi, hayvanlara benzetilme yoktur. Peygamberimizin yüzü suyu hürmetine bu ceza bu ümmetten kaldırılmıştır. Fakat kıyamet yaklaşınca o da olacaktır. Fakat bu aziz ümmet arasında Mesih manevi yani manen hayvan suretine girmek mevcuttur, o kaldırılmamıştır. Biz vaktiyle ve her nasılsa insani sıfatımızı muhafaza edememişiz. Haşa huzurdan her birimiz manen, batinen köpek, ayı, eşek gibi bir hayvan suretine girmişiz. Gerek peygamberlerin, gerekse onların varisi olan Evliyaullah'ın köpekle, eşekle ve benzeri hayvanla aynı mecliste oturması, onların hallerine tenezzül buyurmaları ise pek zordur. Gerçekten de tahammül olunacak bir hal değildir. İnsan azıcık ilerlemek ve bu sıkıntıdan kurtulmak istemez de onları daima seviyemize inmeye mecbur bırakırsa bu büyük bir günah ve büyük bir vebaldir. Utanmalı, haya etmelidir. Bu öyle olur mu ki biz daima bu halde kalalım? Onları her vakit bu inişe mecbur edelim de onlar bizimle meclistaş ve haldaş olsunlar. Daima bizim meşrebimize söylesinler, daima bizim keyfimize, arzumuza, hizmetle bizi anlasınlar. Bu nasıl olur? Hele bir kere bunların Allah katındaki izzet ve kıymetlerini, şeref ve ulviyetlerini düşününüz. Bir kere de bunlar hakkında reva gördüğünüz şeyi düşünüp tefekkür ediniz. İnsanın yaptığı şeyden yerin dibine giresi gelir. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler ve alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatleri sizlerle paylaşıyoruz. Yarın saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Can Şengül. Canı dilden. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Milletvekilleri Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceği için mutabakat ve uzlaşı vurgusu yaptı. Ve partiye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti rozetini taktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı açılışının önemine değinen Erdoğan, Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda ülkemiz, milletimiz, partimiz ve demokrasimiz için yeni dönemin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum dedi. 3 Ekim'de Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Eylül ayına ait dış ticaret rakamları açıklandı. Eylül ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %15.4 arttı ve 26 milyar dolar olarak gerçekleşti. 9 aylık ihracatımız %5.2 artışla 211 milyar dolara, 12 aylık ihracatımız 283.7 milyar dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış mal ve hizmetler ihracatının toplamı ise 410 milyar dolara yaklaştı. Çevremizdeki çatışmalara ve küresel ekonomideki durgunluğa rağmen bu rakamlarla bir kez daha tüm zamanların rekorunu kırdık. 2002 yılında 36 milyar dolarla devraldığımız ihracatımızı 284 milyar dolar seviyesine getirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Büyük bir aksilik olmazsa inşallah 2026 yılı için belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştireceğiz.

geçeceğiz. İhracat rakamlarımız hayırlı olsun. Son olarak pazartesi günü Eylül ayına ait enflasyon verileri açıklandı. Öncelikle bir hususu dikkatinize getirmek durumundayım. Maalesef bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle tırmanan petrol fiyatlarının olumsuz etkisini en fazla hissettiğimiz alanlardan biri enflasyondur. Merkez Bankamızın hesaplamalarına göre savaşın enflasyona yıllık etkisi 7 puan bandında. İstikrarsızlığın ve artan akaryakıt fiyatlarının makroekonomik göstergeler açısından tüm dünyayı zorladığı bir gerçektir dedi. Fon piyasasında gerekli adımları atıyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi bu meselenin en başta bir hukuki yönü var. Yargı meselenin hukuki yönüne dair anayasamız, yasalarımız, sermaye piyasası mevzuatımız çerçevesinde yapılması gerekeni diğer kurumlarımızla koordinasyon içinde zaten yapıyor. Şunu herkes bilsin ki, milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Meselenin kuşkusuz bir de ekonomik yönü var. Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirler alıyor. Finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımlar atıyorlar. Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan Fon Koordinasyon Kurulumuzun birincil gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır. Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir. Kendilerine talimatımız bu yöndedir. Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor, orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız dedi. Konuşmasının sonunda AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı sahneye davet etti ve ardından parti rozetini taktı. Derdiyenler dünya 3 yıldır tarihin en büyük katliamına tanık oluyor. Katil İsrail 1948 yılından bu yana Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımı 7 Ekim 2023'te sistematik hale getirdi. Son 3 yılda Gazze'de 74 binden fazla kişiyi katleden İsrail, nüfusun neredeyse tamamını en az bir kere yerinden etti. 3 yılda Gazze'ye 223 bin ton bomba atıldı. Bu miktarın Hiroşima'ya atılan atom bombasının 16 katına eşit olduğu belirtildi. Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Gazze şeridinde çok sayıda yapı saldırılar nedeniyle yıkıldı. İlk ateşkes 24 Kasım 2023'te yürürlüğe girdi. Yaklaşık bir hafta süren ateşkes 1 Aralık 2023'te sona erdi. Bu süreçte 81 İsrailli rehineyle 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. Ateşkesin uzatılması beklenirken İsrail ordusu saldırılarına yeniden başladı. İsrail ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasını engelleyerek saldırılarını sürdürdü. Katil İsrail Filistinlileri yalnızca bombalarla öldürmedi. Açlığı da silah olarak kullandı. 2 Mart 2025'te İsrail Gazze'ye giriş kapılarını yaklaşık 11 hafta boyunca tamamen kapattı. Gazze'de başlayan kıtlık, yetersiz beslenme nedeniyle 164'ü çocuk, 460 kişinin ölümüne neden oldu. Dünyadan gelen tepkiler üzerine İsrail sözde yardım dağıtım merkezleri kurdu. Ancak bu merkezleri ölüm tuzağına çevirdi. Bu noktalarda 2600'den fazla Filistinli öldürüldü, 19 bin kişi yaralandı. Ateşkese rağmen saldırılarına devam eden İsrail, 1145 Filistinli'yi daha katletti. Soykırımda can kaybı 74 bin aşarken 2700'den fazla aile nüfustan silindi. 175 binden fazla Filistinli yaralandı, binlerce kişi ise hala enkaz altında. Katledilenlerin 21.500'ü bebek ve çocuklardan oluşurken 58.800 çocuksa ebeveynlerinden en az birisini kaybetti. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütünü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 9'unu yakaladı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 şüpheliye yönelik İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aralarında Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili'nin de olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısının başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi. Diğer

şüphelilerin yerlerinin tespit edildiği, gözaltına alınıp İzmir'e getirilmelerine yönelik işlemlerin devam ettiği öğrenildi. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 17 zanlı yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Esenyurt Belediyesi'ndeki bir kısım ihaleye fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bu eylemlerde yer aldığı öne sürülen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Ankara'da polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Pursaklar ilçesinde şok uygulama sırasında polis ekipleri bir aracı durdurdu. Araçtakilerin kimlik kontrolleri yapıldığı sırada arkada oturan şüpheli araçtan inerek elindeki silahla polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ateş açtı. Ekiplerin müdahalesinin ardından Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türkoğlu müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olay yerinden kaçan şüphelilerse ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Ankara Valisi Yakup Can Bolat, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada üzüntülü bir olayla karşılaştıklarını söyledi. Saat 23.25 sularında Karacaören-Toki yolundaki şok uygulama noktasında bir aracın durdurulduğunu anlatan Can Bolat, aracın içerisinde 3 kişinin olduğunu, öndeki kişilerin kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada arkadaki kişinin arabadan inerek polis memuruna iki el ateş ettiğini söyledi. Vali Can Bolat, polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirterek, "Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Araç kaçıyor, araçtaki iki kişi elde, onlar alındı. Saldırı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkıyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor. Hepimize geçmiş olsun, şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, başımız sağ olsun diyoruz," dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'nın Pursaklar ilçesine silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'nın Pursaklar ilçesinde görevi başında uğradığı menfur saldırı sonucu şehit olan kahraman polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, emniyet teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun," dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükselirken kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs'taki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. İstanbul'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda 108 kilo 120 gram uyuşturucu, 110.550 sentetik ecza hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler Büyükçekmece, Eyüp Sultan ve Başakşehir ilçelerinde düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Tespit edilen 4 araçta ve adreste yapılan aramalarda 108 kilo 120 gram uyuşturucu, 110.550 sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. İstanbul'da bir araca düzenlenen operasyonda 51 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde yurt dışına uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı tespit edilen bir araca operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında araçta yapılan aramada 51 kilogram uyuşturucu madde ve 2 cep telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Çorum'da otomobille jipin çarpıştığı kazada bir çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Zehra Betül Yılmaz idaresindeki otomobil, Çorum İskilip Karayolu Ceritbeli mevkiinde Mert Üstünel'in kullandığı ciple çarpıştı. Kazada sürücüler Zehra Betül Yılmaz ve Mert Üstünel'le otomobilde bulunan 6 yaşındaki Hüsra Lal olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan cenazeler itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Ömer Cebeci ise

0: sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan Münevver Lalin ise aynı hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

O gün cennette onlara merhametli Rabb'in selamı vardır. Saadet asrında iki Müslüman beraber yürürlerken bir ağaç onları biraz ayırsa, tekrar birleştiklerinde hemen birbirlerine selam veriyorlardı. Bir ağacın tuttuğu yer kadar ayrılığa tahammülleri yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşılaşılan iki kişiden birbirlerinin ellerini sevgi ve saygıyla kavramalarını ister. Bu takdirde onlar ayrılmadan önce mutlaka bağışlanacaklardır. Sahabe boş zamanlarında yola inerdi. Orada biriyle karşılaşır, selam alıp verirler ve musafaha ederlerdi. Onlar Hazreti Peygamber'den selam ve musafahada günahların sarı yapraklar gibi uçup gittiğini işitmişlerdi. Hazreti Peygamber'in selamın yaygınlaştırılmasını, tanıdık tanımadık herkese selam verilmesini istemesi ve selamlaşmayı en değerli iyilik arasında sayması, insanları yüz yüze tutmaya büyük önem veren İslam estetiğinin doğal sonucudur. İnsanlar beton bloklar haline gelmemelidir. Hazreti Peygamber'in Allah katında en makbul insan, bir karşılaşmada selama önce davranandır buyruğu, İslam'ın özel bir önem verdiği öncü faal karakterden bir ayrıntıdır. Sorunlar, ilkeler ve insanlar bu karakter sayesinde sahipsiz kalmaktan kurtulur. En zevkli anlardan birini tanımadığınız bir insanın selamında yaşarsınız. Bu selam etraftaki güvenlik kuşağının sağlam olduğu hissini verir. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun duası, bir ileti olarak da benden sana bir zarar gelmez anlamını taşır. Selam sağladığı dikkatle çarpışmayı önler. Birbirleriyle dost olabilecek insanların birbirlerine düşman olmalarını selam engeller. Birkaç defa selamlaştığınız biriyle hemen kavgaya tutuşmak istemezsiniz. İnsanların birbirleriyle tanış olmalarını sağlayan selam, bu yönüyle onları birbirleri hakkında daha düşünceli olmaya sevk eder. Selam, insanın varlığına ve diğerine bir sıcak vurgudur. Bu yönüyle hazinelerle ölçülmeyecek bir hediyedir. Çünkü çağın mutsuz insanının büyük derdi kendisini yokmuş gibi hissetmesidir. İnsan paranın satın alamadığı şeyler yüzünden rahatsızlanır. Selam, yeni dostlukların temel atma törenidir. Bu sebeple götürülebildiği yere kadar götürülmelidir. Kalabalık şehir merkezlerinde selam görevini nezakete devreder. Kılık kıyafette temizlik ve özen, haklara saygı, söz ve davranışlarda incelik, satışı ve hizmetlerle şefkatli konuşmak, hayata verilmiş güzel selamlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi karşılaştığında Allah'ın rahmeti aralarında taksim edilir. Büyük pay güler yüzlü olanındır buyurur. Bu buyruk öncelikle öncü faal karakterin sorumluluğunu ve kavuşacağı rahmeti gösterir. İyice dinlerseniz İslam estetiğinin ruhu saran sesini duyarsınız. Karşılaşmada güler yüzü olanın kardeşliğe yaptığı katkı daha çoktur. O daha samimi, daha bilinçli, daha saf davranmıştır. Şüphesiz selamınıza somurtan bir yüz kırıcıdır. En tatsız anlarımızda bile Allah'ın hukukuna saygı, Allah'ın rahmetine taleple bir selamı coşkuyla kabul etmemiz inanmış olmaya daha uygundur. İman
her gün ne sınavlardan geçer de haberi olmaz. Bizse onun hiç sınava sokulmadığını düşünürüz.

Akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir. Akrabalık bağlarının kesilmesi yeryüzünde çıkarılacak fesatlar arasında sayılır. Akrabalık ilişkilerine önem vermemek, Kur'an'a göre cahiliyeye dönüş, yani gericiliktir. Bu ilişkiler üzerinde emredilen özense, toplumun bütünlüğü üzerine atılan bir sıkı düğümdür. Akrabalık kurumuna gösterilecek dikkat, iyiliğin vakit kaybetmeden işlemesini sağlar. Akrabalık ilişkilerindeki zindelik, yoksulluktan ve yalnızlıktan doğacak sakıncaların aileye sızmasını önler. Canlı akrabalık ilişkileri, bünyesindeki sevgi, birlik ve dayanışma kuvvetleriyle kötülüklere karşı tam bir savaş düzenidir. Her ilişki gibi akrabalık ilişkileri de emek verilmediği takdirde ayakta duramaz. İnsanın uzak ilişkilerde fedakar davranma, yakın ilişkilerin ise kendi kendine yürüyeceğini zannetme gibi bir zaafı vardır. Halbuki yakın ilişkiler daha çok emek ister. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, canlı akrabalık ilişkilerinin beldeleri mamur kılacağını, malı bollaştıracağını, ömürleri uzatacağını bildirir. Mali yardımlara en yakınlardan başlanmasını, akrabaların sorulmasını, soğumuş ilişkilerin canlandırılmasında öncü olunmasını ister. Kişinin yapacağı en üstün iyiliklerden biri de anne babasının vefatından sonra onların dostlarını ziyaret etmesi, anne baba dostlarıyla ilişkiyi kesmemesidir. Biliriz ki sanat ayrıntıdaki emek ve özenle oluşur. Bir baba dostunun kaybedilmesi, bir tarihin kaybedilmesi, bir mabedin kıymetli çinilerinin kırılmasıdır. İslam toplumunun her ayrıntısı özenle işlenmiş bu ilişkiler yapısıyla hangi güçlüklere kolayca karşı koyabileceğini izaha gerek yoktur. İslam her zorluğa direnebilecek fevkalade sağlam bir toplum hedeflemiştir.

Akrabalık ilişkilerinin nasıl kesildiğini düşündüğümüzde bu ilişkilere niçin bu kadar çok önem verildiğini de anlarız. Kesilmiş bir ilişkide önce bu ihtimali doğuran bilinçsizlik göze çarpar. İman yolda başına ne gelirse gelsin sessiz kalacağımız bir yolcu değildir. İman hayatın kendisine uydurulmasını ister. İlişkilerimizde bir kesinti varsa demek ki benim inancım akrabalarımla zinde ilişkiler gerektiriyor. Öyleyse ben buna riayet etmeliyim dememişizdir. Günlük hayatın imanımızı kemirmesine izin vermiş, hayatın inancımızdan daha güçlü olduğunu kabullenmişizdir. Ama hala çok inançlı olduğumuzu düşünmekteyizdir. Mazeretlerimizden hoşlanırız ve inancımızdan gittikçe uzaklaştığımızı fark etmeyiz. Sonunda inancı büyük, davranışları küçük kalabalıkları çıkar ortaya. İslam, insanın imanıyla bütünleşmesine sağlayacak sayısız fırsat sunmuştur. Diğer insanlara karşı görevlerimiz bu fırsatlar içinde ayrı bir cüz teşkil eder. İlişkilerde inancın reddettiği kalıplara dökülmek büyük bir savrulmaya sebep olacak, inanç sanatını kaybederek beton yığınına dönüşecektir. İmanın emrine uygun ilişkiler tek tek savrulmayı önleyecek dayanaklardır. Onlara tutuna tutuna yürürsünüz. Kesilen bir akrabalık, dostluk ilişkisine tekrar bakıldığında orada belki kibir, büyüklenme, sorumluluktan kaçma, küskünlük, nefret, çıkar endişesi, pay kavgası görülecektir. Bu manzara İslam'ın kalabalık ilişkilerine niçin büyük değer verdiğini ayrıca açıklar. Akrabalık bağları üzerindeki emeğin övünmesi, faziletin övünmesidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayırda acele ediniz buyurur. Akrabalık ilişkilerinin canlı tutulmasında öncü faal rolün gereği beklemek değil, harekete geçmektir.

Yakın komşulara, uzak komşulara güzel muamele edin. Allah kendini beğenenleri sevmez. Cebrail, Hazreti Peygamber'e komşu hakkında o kadar tavsiyede bulunmuştur ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, komşunun komşuya varis kılınmasını beklemiştir. Komşular hayatlarını bir kapı yakınlığında paylaşırlar. Bu yakınlık onların birbirlerine büyük zararlar vermelerini de, büyük faydalar sağlamalarını da kolaylaştırır. Komşu hakları üzerindeki titizlik, öncelikle bir arada yaşamanın zorluklarını bir arada yaşamanın gücüne dönüştürmeyi hedefler. Allah Resulü'nün ikazı komşuların cenneti kaybetme sınırında yaşadığı yönündedir. Çünkü paylaşılan yakınlık en küçük bir kötü söz veya davranışın bile kat be kat fazla hissedilmesine yol açar. Komşularımız iyi ve kötü yönlerimizden ilk ve en çok etkilenecek olan insanlardır. Komşular birbirlerinin sırlarını bilirler, birbirlerine muhtaçtırlar, birbirlerinin tanıklarıdırlar. Onlar her zaman denk olmaz. Güçlü biriyle zayıf biri komşu olmuş olabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa üst üste inanmamıştır dediğinde sorarlar. O kimdir ey Allah'ın elçisi? Cevap şöyledir. Komşusunun zararlarından emin olmadığı kimse. Komşusunun zararlarından emin olmadığı kimse. Değerli dostlar, komşunun gayrimüslim olması komşuluk görevlerinin hiçbirini değiştirmez. Dolayısıyla İslam estetiğinde inanmamış komşusuna zarar veren birisi inanmış sayılmaz. Bu hadis iman-eylem ilişkisinin milyon kere tefekkürünü gerektirir. Komşu haklarındaki titizliğin temelinde de insanı korumak, güçlünün zayıfı ezmesini engellemek hedefi vardır. Evinizi satacaksınız. Önce en yakın komşularınıza alıcı olup olmayacaklarını sormak zorundasınız. İyi gününde de, kötü gününde de komşunuzun yanında olacaksınız. Komşu, komşu evin güneşini kesemez. Arazi işgalleri, sınır ihlalleri gibi zorbalıklar en ağır suçlar içindedir. Dolayısıyla komşuluk hakları yalnız ruh mimarisinde değil, şehir mimarisinde ve emlak hukukunda da birinci derecede belirleyicidir. Çarpık kentleşme, yalnız çarpık sanayileşmenin değil, kamil bir imandan mahrum olmanın da neticesidir. Korkunç şehirlere baktığınızda, çılgınca bir yağma hırsının nefesini yüzünüzde hissedersiniz.

Karşılaştığımız olaylar ve insanlar çeşitlenip arttıkça anlayabildiğimiz olayların ve insanların sayısı da artar. Hastalığınızın sizi nasıl etkilediğini en iyi anlayan aynı hastalığı daha önce yaşamış birisidir. Biri şehirli, şehirde gördüklerine çok az hayret eder. Dağda tek başına yaşayan biri içinse oraya yolu düşmüş en sade insan bile ayrı bir gezegendir. Hayatı zenginleşmemiş olanlar hayatın ihtiyaçlarını kavramada zorlanırlar. İnsanın macerasını bilmeyenler insanın ihtiyaçlarını da bilemezler. Yalnızca iki renkten haberiniz varsa dünyayı ikiye ayırırsınız. Tek bir boyutta yaşadıkları halde bütün yaşama boyutlarını anlayabilen insanlar yalnızca bir kısım sanatkarlardır. İslam estetiği insanın alabildiğine dışa dönük, farklı hayatlara anlayışlı ve duyarlı olmasını ve bir arada yaşamayı esas alır. Mesela oruç bize alışkın olduğumuz ritmin dışına çıkarır, çoktandır duymadığımız melodileri hatırlatır. Yine orucun gelenekleri sayesinde uzun zamandır göremediğimiz insanlarla bir araya gelip kalbimizi ve düşüncelerimizi zenginleştiririz. Zekat, sadaka, akraba ve komşularla canlı ilişkiler, cemaatle namaz bizi hayatın içinde tutar. Anlama kapasitemizi genişletir, anahtarlar çoğaldıkça açılabilecek kapılar da çoğalır. Birlik ve beraberlik bunu başaranları güçlü kılar. Üç tane bir alt alta, üst üste üç ederken, yan yanayken 111 olur. Dört kere dört ayrı ayrı 16, bir safta omuz omuza verdiklerinde 4444 yapar. Gücün zirvesine ulaşması insanın safa girmesiyle mümkündür. Beraber olmanın öncü hikmeti de bireyselliği güçlü tutmaktır. Bireyin kaybolduğu beraberlik kuru kalabalığa dönüşmüştür. Omuz omuza olmayı reddetmek de şeytana bizi imha et demektir. Hakiki ve samimi bir ittifakla bir araya gelmiş 10 kişiden her biri şimdi 20 gözle bakıyor. 10 akılla düşünüyor, 20 kulakla işitiyor, 20 elle çalışıyor olacaktır. Fakat o 10 kişiden bazıları gözlerini kapatırsa 20 gözümüz değil 10 gözümüz, 5 gözümüz kalır. Beraber olmanın ruhu da bilinci de budur ve bu ruh ve bilinç yitirildiğinde beraber olmanın gücü beraber olma zayıflığına dönüşür. Şeytan saftan ayrılmış birini avladığı gibi bilinçsiz ve ruhsuz bir kalabalığı da kolaylıkla avlar. Bize emredilen akıllı bir iman ve imanlı bir akılla saf saf dizilmektir. Andolsun saffat olanlara. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatın içinde hayatın kuvvetiyle nasıl yer tutulacağını, birlik ve beraberliğe nasıl emek verileceğini anlatmış ve göstermiştir. Maddesi manasında, manası maddesinde erimiş örneklerdir bunlar. İnsanlara karışıp ezalarına katlanan bir Müslüman, insanlara karışmayıp ezalarına katlanmayanlardan daha hayırlıdır. Mümin kaynaşır, görüşür. Kaynaşıp görüşmeyen, kendisiyle de kaynaşılıp görüşülmeyen kimsede hayır yoktur. Bir Müslümanın kardeşine 3 günden fazla küsmesi helal değildir. Kim kardeşine 1 yıl küserse, kardeşinin kanını dökmüş gibidir. Kim başkasının arazisine bir karış tecavüz ederse, orası 7 kat yerin dibine kadar boynuna dolandırılarak cezalandırılır. Haklara tecavüz, cezası dehşetli olacak bir insanlık suçudur.

0: bir kimsenin bir başkasıyla birlikte kıldığı namaz, tek başına kıldığı namazdan sevapça daha bereketlidir. Beraber kılınan namaz ne kadar çok olursa, Allah indinde o kadar makbuldür. Cemaate iyi tutunulmalıdır. Çünkü kurt, sürüden ayrılanı kapar. Bir arada bulunduğumuzda günahlara daha kolay karşı koyarız. Müslümanlar duada da bir cemaat olurlar. Kişinin imamlık yaptığında yalnız kendisi için dua etmesi helal değildir. Erkek, kadın, çocuk, Müslim, gayrimüslim demeden her hasta ziyaret edilir. Hastalığa göre tesellide ve mutlaka şifa için duada bulunur. Bir davet geldiğinde buna uyulmalıdır. Davete uymayan Allah ve Resulüne isyan etmiş olur. Bilmem hiç kimsenin gitmediği nişanlarda, düğünlerde bulundunuz mu? Kalplerin o için için ağlayışlarını işittiniz mi? Küçülüp büzülen bir sevincin ne hazin bir manzara olduğunu gördünüz mü? Bir davete uymak, belki bir büyüklenmenin kırılması, kalpteki kirin, pasın giderilmesi fırsatıdır. Cenazesiyle meşgul olan bir ailenin evine imkan olduğu halde yemek götürmemek mekruhtur. Kaçındığımız her güzel ve faydalı iş, ileride mahrum kalacağımız bir güzel ve faydalı iştir. Herhangi bir yardımı esirgediğimiz tek bir insan, aslında zamanla oluşacak büyük bir toplumdur. Günün ötesi. Günün ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
4: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
5: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
6: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: her iki pehlivan da taraftarlarına selamlar vererek yağ kazanına doğru yürüdüler ve orada buluştuktan sonra yağlanmaya başladılar sevgili dinleyenler. Bu arada daha başka iki baş pehlivan da yanlarına gelmiş, bunlar da yağlanmaya koyulmuşlardı. Pehlivanların yağlanmaları sona erince Cazgır yanlarına yaklaştı. Onu gören Kurtdereli hemen Kepsutlu Çakır'ı kısmet kasnağından tuttu ve Cazgır'a "Ben Çakır'ı istiyorum. Bundan önce beni yenmiş olduğuna göre onu istemekte haklıyım. Zaten o da benimle tutmak istiyor. Belki sen de duymuş olacaksın. Her yerde ondan kaçtığımdan yakınmış. Hazır eline geçmişken onu beni bir defa daha yenme zevkinden mahrum etmeyesin ha?" Cazgır usulen Çakır'a da sordu. "Bu eşlenmeye sen de razı oluyor musun?"
1: "Onu daha önce yendiğim için beni istemekte haklıdır."
0: "Peki. Böylece eşlenmenin ilk ayağı belli olduktan sonra ikinci ayağı da kendiliğinden belli oldu. Öbür iki baş pehlivan da birbirlerine kaldılar tabii. Cazgır bundan sonra pehlivanları halka takdim etti. Arkasından güzel bir dua okuyarak davul zurnalara işaretini verdi sevgili dinleyenler.

0: davul zurnalarla beraber dört baş pehlivanda peşrevlerine koyuldular. Peşrevden sonra ise ikişer ikişer kapıştılar. Böylece büyük güreşte başlamış oldu. Pek güzel tahmin edileceği gibi seyircilerin büyük kısmının gözü Kepsutlu Çakır ile Kurtdereli Mehmet Pehlivan üzerindeydi. Asıl iddia taşıyan güreş buydu çünkü hangisinin daha üstün olduğunu bu güreş belli edecekti. Kurtdereli güreşe yavaş başlamıştı. Hamleleri hasmından bekliyordu çünkü kendinden emin olmakla beraber gene de ne olsa heyecan içinde bulunuyordu. Onun bu çekingen davranışı Kepsutlu'ya daha da cesaret vermiş olmalıydı ki hemen hücuma geçmekte tereddüt etmedi ve sağlı sollu sert elenselerle Kurtdereli'nin üzerine gelmeye başladı. Tabii bu durum Kepsutlu'nun taraftarlarını memnun ediyordu. İşte daha güreşin başlamasıyla beraber tuttukları pehlivan üstünlüğünü göstermeye başlamış bulunuyordu. Daha ne isterlerdi ki? Hele güreşin 5. dakikasına doğru Çakır birden çapraza girerek hasmını sürmeye başlayınca birden kendilerini tutamayarak onu daha kuvvetli bir şekilde alkışa tuttular tabii. Ortalık bir defa daha... Yaşa Kepsutlu!
1: Yaşa aslan! Yetiştir çangalı! Hadi aslan!
0: Sesleriyle inlemeye başlamıştı bile. Daha önce de kaydetmiş olduğumuz gibi Kepsutlu Çakır hiç de kötü bir pehlivan değildi. Okkası olsun, ustalığı ve tecrübesi olsun yerindeydi. Pekala bir çengel yetiştirebilir ve hasmını da yenebilirdi. O zamana kadar böyle bir oyunla hasımlarını yendiği çoktu çünkü. Fakat istediği şeyi yapamadı. Kurtdereli onu savurarak çaprazdan sıyrılmanın yolunu bulmuştu. Bunun üzerine yeniden ense ense geldiler. Kurtdereli bu arada hasmının kendisini hep belirli bir yere doğru sürmeye çalışmakta olduğunu da fark etti. Bunun herhalde bir sebebi olmalıydı. Dönüp baktı, meydanın bu tarafından bir çit vardı. Yoksa kendisini bu çite düşürerek sakatlamak mı istiyordu acaba? Yok, hayır. Böyle bir şey olamazdı ama neden bu işte ısrar ediyordu? Bunu bir türlü kestiremiyordu. Belki de bir tesadüftü bu. Evet, öyle olmalıydı. Kurtdereli Mehmet Pehlivan bunları düşünürken bir dakika kadar süren dalgınlığından faydalanan Kepsutlu ani bir dalış yapmış ve tekten kaptığı gibi Kurtdereli'yi altına alıvermişti. Bunu gören taraftarları hemen kendini şiddetli bir alkışa tuttular. Yaşa Çakır! Hadi Kündere!
1: Göster kendini, hadi aslan, yen şunu! Hadi Kepsutlu!
0: Bazı heyecanlı taraftarları ise ayağa fırlamışlar. Tuttukları pehlivanı o şekilde alkışlıyorlardı. Kepsutlu da bu durum karşısında zaten künde aramaya başlamış bulunuyordu. Kurtdereli'yi yeniden bastırmaya muvaffak oluşu ona yeniden ümit vermişti. Daha doğrusu ümidini kuvvetlendirmişti. Kurtdereli yerde hareketsiz duruyor. Ayağa kalkmak için hiçbir zorlamada bulunmuyordu. Bu haliyle hasmına sanki işte yerde hareketsiz duruyorum. Ayağa kalkmak için hiçbir harekette bulunmuyorum. Hadi bakalım, beni yenebileceksen yen. Elinden gelen gayreti göster demek istiyordu. Beriki de kendisini yenmek için elinden gelen gayreti harcayıp duruyordu. Önce oturak kündesini, daha sonra şak kündesini, arkasından da bel kündesini almayı denedi. Fakat bunların hiçbirini tatbik edemedi. Ne yaparsa yapsın Kurtdereli'yi kündeleyemeyeceğini anlamıştı.

Kepsutlu Çakır arkasından kazığa geçip gerdanlamayı denedi. Bunda da bir başarı kazanamayınca Kurtdereli birden yerden keserek yürümeye ve onu bu şekilde yenik düşürmeye kalktı ama bunu da başaramadı. Daha sonra da yüklenerek onu yaymaya çalıştı. Ne var ki Kurtdereli bir kaya gibiydi. Belki koca bir kayayı ufalayabilir, yerde yayabilirdi ama onu yayamazdı. Kepsutlu Çakır böyle oyundan oyuna geçerken taraftarları onu bir süre durmadan teşvik etmişlerdi. Fakat onun Kurtdereli'ye hiçbir şey yapamadığını görünce kendisini bu şekilde teşvik etmekten vazgeçmişlerdi. Şimdi ortalığı derin bir sessizlik kaplamış bulunuyordu.

0: hasmı üzerinde tam bir ac içinde ne yapacağını bilmez bir halde hareketsiz kalınca kurt dereli harekete geçti ve rahatça yerinden kalkarak çırpındı ve
1: "Haydi maşallah be çakır pehlivan!"
0: diye bir nara attı. Bu anlayanlar için çok manalı bir naraydı. Kurt dereli sanki hasmına "İşte sana aradığım fırsatı verdim. Bana hiçbir şey yapamadın. Şimdi sıra bana geldi. Kendini kolla" demek istiyordu. Hasmını altından kaçıran Kepsutlu da "Haydi be pehlivan" diye karşılık verdi, fakat sesi zayıf çıkmıştı. Bu da kendisine pek güveni olmadığını gösteriyordu. İki pehlivan arasında ayakta yeniden bir elense tırpan faslı başlamış bulunuyordu. Bu arada güreşin 20. dakikasına girmiş bulunuyorlardı. Güreşten anlayanlar şimdi kurt derelinin bir başka türlü güreşmekte olduğunu fark etmiş bulunuyorlardı. O zamana kadar müdafada kalır gibi olan o kurt dereli Mehmet pehlivan hakimiyeti hemen ele almış bulunuyordu. Çektiği elenseler, savurduğu tırpanlar birdenbire son derece sertleşivermişti. Bunu gören taraftarları hemen seslerini yükselttiler bile.
1: "Haydi kurt dereli.
0: Haydi Mehmet pehlivan. Göster kendini, hadi aslan." Evet sevgili dinleyenler, bu arada geriler gibi yapan Kepsutlu yeniden beklenmedik bir anda çapraza girerek kurt dereliği yeniden sürmeye başladı. Kurt dereli kendini toplayıncaya kadar çite dayanmışlardı bile, ancak o zaman hasmının kendisini tekrar çite doğru sürmüş olduğunu anladı. Çitin sivri tahtaları beline batmıştı. Kurt dereli son bir hamleyle hasmını savurarak çaprazdan, aynı zamanda da sakatlanmaktan kurtardı. Şimdi fena kızmıştı. Artık Kepsutlu'nun kendisini sakatlamaktan başka bir şey düşünmediğini iyice de anlamış bulunuyordu. Bunu anlamak onu birden sinirlendirdi. Hemen hamlelerini bir kat daha sıklaştırdı ve sonra güreş tarihimizde pek ender görülen bir şey yaptı. Kaçmaya, gerilemeye çalışan Kepsutlu'ya şiddetle saldırdı. Onu kaparak yerden kaldırdıktan sonra çitin kenarına kadar taşıyarak çitin öte tarafına atıverdi sevgili dinleyenler. Evet, çitin öte tarafına atıverdi. Seyirciler büyük şaşkınlık içinde olayı seyrederlerken davul zurnalar da hemen kesildi. Taraftarları kendisini coşkun bir şekilde alkışlamaya koyuldular. Yaşa kurt dereli!
1: Yaşa Mehmet pehlivan. Vallahi koca pehlivanı çitin öbür tarafına attı be.
2: Böyle yeniş görülmemiş be.

0: Biri yanta Kepsutlu'nun arkadaşları hemen az ötede bulunan kapıdan Çit'in arka tarafına geçmişler ve kendisini alarak güreş yerine getirmişlerdi. İleri geri söyleniyorlardı fakat Kepsutlu hiç ağzını açmadan soyunduğu yere doğru uzaklaştı. Bu durum karşısında Jasker da resmi sonucu ilan ediyordu.
1: Kurtaralım Mehmet Pehlivan! Hasmını yerden kesip 3 adımdan fazla taşıdığından galip gelmiş, güreşlerde sona ermiştir!

0: Böylece Kurtdereli kendisini yenen ikinci hasmından da intikamını almış bulunuyordu. Şimdi birçok hayranları ortaya yürümüş, kendisini sarmışlardı. Bir taraftan kendisini tebrik ederlerken bir taraftan da sorup duruyorlardı.
1: Neden attın Kepsutlu'yu çitin öte tarafına?
2: O koca pehlivana nasıl yaptın bu işi?
0: Nereden aklına geldi bu? Neden yaptın bu işi? Kurtdereli bu sorulara kısaca şu karşılığı verdi.
2: Bunu kendisine sorun.

0: İşin içinde bir iş olduğunu anlıyorlardı tabii kendisini tanıyanlar. Onu hiçbir zaman bu derece hiddetli ve sinirli görmemişlerdi. Onun bu cevabı üzerine başka bir şey de sormadılar. Aynı soruyu güreşten sonra kendisine ustası sorduğu zaman ise onu işin doğrusunu, tabii ona işin doğrusunu anlattı. Ve şöyle diyordu.
1: Daha güreşin başladığı dakikadan beri hep o çifte doğru sürüp duruyordu. Son seferinde az kalsın çite düşüp sakatlanacaktım. Ben de bunu iyice anlayınca kızdım. Ve gördüğün gibi kendisini yakaladığım gibi çitin üzerine attım.
0: Tehlikeli değil ha. Onun için güreşten sonra hiç ses çıkarmadan çekip gitti. Her neyse. Şunu da ilave edelim. Kepsutlu Çakır Pehlivan'ın asıl adı İsmail'dir. Fakat herkes kendisini Çakır diye anardı. Bunun sebebi gözlerinin açık mavi renkte olmasıydı. Sındırgı'da yapılan düğün güreşinin sahibi de Şatırzade Servet Bey'di. Bu aile Sındırgı'nın en zengin ailelerinden biriydi. Şimdi de isterseniz Kepsutlu Çakır İsmail Pehlivan'la yaptığı bu güreşi bir de Kurtdereli'nin ağzından dinleyelim. Kurtdereli bunu şöyle anlatmıştı.

Katrancı'dan sonra Kepsutlu ile de görülecek hesabım vardı hani. O da beni Taşköy'deki güreşte hatalı düşürmüştü. Bunun öcünü almak için onu yakalayayım diye peşinde dolaştım durdum. Nihayet Sındırgı'da muradıma erdim. Oradaki güreşte kendisini yendikten sonra o da katrancı gibi bir daha karşıma çıkmadı. Kepsutlu yabana atılır bir pehlivan değildi. Katrancı'dan sonra karşıma çıkan en kavi pehlivandı. Sonradan onunla gayet iyi dost olduk zaten.

0: Kepsutlu Çakır'ın yüksek mimar olan oğlu Mustafa Pehlivan da bu dostluğun ne kadar ileri olduğunu şöyle anlatıyor. ...1932 yılında ben henüz ortaokula giderken Balıkesir'de bir gün kahvede babamın kurtderili Mehmet Pehlivan'la konuşmakta olduğunu gördüm. Hemen yanlarına gittim. Kurtderili benim kim olduğumu öğrenince eliyle babamı gösterdi. "Te, bu senin baban yok mu? Kendisiyle çok güreşler attık ha. Ama Taşköy'de beni yenmesini hiç unutamam." dedi. Babamın kulakları o zaman ağır işitirdi. Kurtdereli'nin ne dediğini anlamamıştı. Bunu anlayan Kurtdereli aynı sözleri yüksek sesle tekrarlayınca babam da "O da beni sındırgıda yenmişti oğlum" dedi. İki pehlivanın bu şekilde konuşmaları birbirlerine karşı kazandıkları değil de kaybettikleri güreşi hatırlamaları, bunu söylemeleri büyük bir pehlivanlık terbiyesinin örneğidir. Genç pehlivanlar için de son derece kıymetli ve yüksek bir derstir. Kepsutlu Çakır'ın boyu dediğimiz gibi Kurtdereli'den biraz daha kısa olmakla beraber vücudu ondan daha kalın, güreş tecrübesi ise çok daha fazlaydı. Tabii yaşı da Kurtdereli'den fazlaydı. Kurtdereli Mehmet Pehlivan bundan sonra hatıralarına şöyle devam ediyor.
1: "Katrancı ile Kepsutlu Çakır artık benimle güreş tutmayınca Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Manisa, İzmir demeden dolaştım. Hiçbir yerde benimle tutabilecek ciddi bir pehlivana rastlamadım. Bu gezintim sırasında tek şansım Filiz Nurullah pehlivana rastlamak, onunla tanışmak olmuştu. Filiz Nurullah pehlivan beni yanına alarak İstanbul'a götürdü. Ben de ilk defa İstanbul'u gördüm. İstanbul'un civar kazalarında güreşler yaptım. Ve Adalı Halil Pehlivan'la ilk defa olarak Kartal'da tuttum.

0: Evet sevgili dinleyenler, yine ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Bakalım bundan sonraki gelişmeler nasıl olacak? Şimdilik hoşça kalın efendim.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
2: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kalktık, kasırgan gittik.
1: O sadatere gördüm.
0: Nasıl gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
3: Sultanın cazibeyi, cazbeveren sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü. Aynı sürü sevdiği. İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
4: Gitti. Sevgisine gitti.

bir mürid Allah katında seçkin biri olmadıkça kamil bir üstadla buluşmaz. Şayet o Allah Teala katında seçkin biri olmasaydı, Allah Teala onu huzuruna ulaştıracak o kamil zatla buluşturmazdı. Ey mürid, mürşidine teslim ol ki selamette olasın ve bolca manevi menfaat elde edesin, buyuruyor İmam Şahrani Hazretleri.

Evet, müridin mürşitle buluşması tamamen bir arayışın sonucudur. Bu arayış, müridin Allah'ı arayışı ve Allah Teala'nın onu kendisine yaklaştıracak vesileler halk etmesiyle sonuçlanır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Allah'ı ararken, Seyyid Emir Külal ile İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Cafer-i Sadık'la, Ahmet el-Haznevi Hazretleri Muhammed Diyaüddin Hazretleri ile tanıştı. Bu yolun yolcularından biri olan Üstad Necip Fazıl Kısakürek, "Anladım, sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış." sözleriyle kişinin en önemli görevinin yaratıcısını aramak olduğunu dile getirmiştir.

0: İnsanlar sürekli bir arayış içerisindedir. Kimi geçmişte kaybettiklerini arar, kimi evrendeki tüm maddelerin sırlarını, kimi ise tüm bunları halkedeni, tüm arayışların en kutsalını Allah Teala'yı arar. Gars-ı Azam Seyyid Abdülhakim Hazretleri de Allah'ı ararken Şeyh Ahmet el-Haznevi Hazretleri ile tanıştı ve Kasrik'e gelenler de bu arayış halkasının bir zinciriydiler. Allah Teala'yı ararken onun dostunu buldular.
1: Allah'ı aramaya başladım. Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum. Okulda kimya kitabının ön sözünde bir yazı vardı. Kalın siyah yazıyla yazmışlar. Arayınız, bulacaksınız. Ben Allah'ı aramaya başladım. Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
2: Arayış içerisinde olduğum için tasavvuf üzerinde ve dinimizi öğrenme üzerinde sayı gayretim olurdu. Mesela bunlardan örneğin teknik ziraat okulunda okurken ortaokulda olmama rağmen, çocuk olmama rağmen orucumu tutmak istedim. İçimden gelen bir şeyle birkaç arkadaşla grup kurduk. Ve öğlen yemeğini akşama, akşam yemeğini gece sahura bırakmak üzere böyle bir şey yaptık. Fakat okul idaresi bizi disipline etti yani. Olmaz dedi. Biz yine ısrar ettik.

0: ettik. Yemeklerimizi kaçırarak Ramazan orucumuzu elhamdülillah tuttuk.
1: Allah-u Teala'nın insanın yaratılışının gayesi, kendisini tanınması, kendisini bilmesi olduğuna göre o mübareklerde insanın hakiki gayesinin Allah-u Teala'yı tanıması, Resulünü tanıması, onun yolunda giderek Rabbine yönelmesini sağlamasıdır. Evet, Allah dostlarının devamlı zaten derdi insanların kurtuluşa ermesi. O kurtuluşu nedir? Kurtuluşu nedir? Belki maddi açıdan baktığımız zaman bir cennet ve cehennem meselesi var. Maddi açıdan baktığımız zaman. Ama manevi açıdan baktığımız zaman ise Allah-u Teala'nın sevgisini, muhabbetini, aşkını tatmak, ilahi aşk ile insanın gönlünü doldurması.
2: Onlar sevmeyi öğretiyorlar. Sevmeyi öğretiyorlar. O zatı görüyorsun, seviyorsun. O zatın o sevgisi peygamber sevgisine gidiyor. Peygamber de sevildikten sonra, sünnetler işlemeye başladıktan sonra Cenab-ı Allah'ın sevgisine götürüyor. İnsanın yaratılış gayesi Allah'ı bilip sevmek ve ona ibadet etmek değil mi?

0: Kasri köyü Gavs Hazretlerinin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
1: Gavs'ımız süt gibi beyazdı. Efendim yüzüne bakamıyorduk. Bir baktığımız simayı ikinci şekilde göremiyorduk yani şimdi Gavs Hazretlerinin. Böyle efendim eserim hali vardı. Allah ondan gani gani razı olsun. Allah bizi o mübarek zata efendim göndermekten ne büyük Rabbimiz bize lütuf ve ihsanımız. Eğer görmeseydik tabii ki efendim eserim belki bugün böyle olmazdık. Başka bulvarda efendim kötülük hali olurduk yani şimdi. Elhamdülillah Rabbimize hamdolsun. Çoluğumuz çocuğumuz, ehli iyalimiz efendim bu kapıda devam ediyoruz. Allahu Teala bizi kıyamete kadar ayırmasın. Onların kapısından, onların himmetinden, onların nazarından, onların sevgi ve muhabbetinden inşallah.
2: Ali Haydar Savaş, 1943 doğumlu emekli asker. Bugün Niğde'nin Bor kazasında ikamet eden Ali Haydar amcanın hayatı görev için Diyarbakır'da bulunduğu günlerde değişmeye başlar. Ali Haydar amcanın içinde o günlere dek var olandan daha fazla bir ibadet etme isteği hasıl olmuştur. Bu istek onu bir arayışın kapısına getirir. Der ki, ben bir başıma Allah'a varamam. Bir bilenden bu işi öğrenmem lazım. Bu kararıyla Gaziantep'e tayini aynı günlere tekabül eder. Ali Haydar amcanın intisap öyküsü de bu şehirde başlar. Şehirleri uyandıran irşat haritasında Gaziantep'e gidiyoruz şimdi.
1: Ben ismim Ali Haydar, soyadım Savaş. Niğde'nin Bor kazasında oturuyorum. Emekli askerim. Şu anda Bor'da oturuyorum.

0: Evliyim. 5 çocuk babasıyım. Çocuklarım ve eşim hepimiz elhamdülillah olsun etbahlar oluruz. Antep'te görev yaptığım yıllarda yani içimde benim böyle imana karşı, ibadete karşı bir sevgi oluştu. Ben bu sevgi Diyarbakır'da başladı bana. Kendi çapımda ibadet yapıyor, kitap okuyordum. Bu yolun yalnız gideceğini, efendim olmayacağını anladım. Ve arayış içerisinde oldum yani. Ben nereye gittiysem diyorlardı ki işte bu zamanın kavsudur. Ben diyordum ki kavus bir tane olur yani. Efendim diyordum. Bu sefer kendi kendime şeye düştüm. Bu arada biz Diyarbakır'dan Gaziantep'e intikal ettik. Bir gün Ahmet Onar isminde bir meslektaşım, rahmetli kavusumuz Abdülhakim Hazretlerini ziyaret etmiş. Ayrıca da görüşüyorduk. Geldi bana dedi böyle böyle. Zamanın kavusunu gittim gördüm. Efendim çok Allah büyük bir Allah dostu. Sen doğrayın. Ben de dedim ki herkes böyle söylüyor. Yani şeyhine zamanın kavusu olarak söylüyor dediler. Yok dedi ben gittim gördüm bize şahidim. Onun dedi burada vekili var. O vekiline gidelim dedi. Tamam dedik. Biz efendim ailece bir gün Ahmet Şahin abimizi ziyarete gittik. Girdiğimizde içeride 5-10 tane arkadaş vardı yani şimdi. Sağdan soldan gelen kardeşlerimiz vardı. Bizi efendim karşıladılar. Oturduk Ahmet Şahin abi sohbet etmeye başladı. Sohbet edince tabii benim gönlümde bir şey uyandı. Ben dedim tamam bu kapı hak kapısıdır. Ben tövbe ettim. Tövbe ettikten sonra eşim de dedi ki ben de tövbe ediyorum. O da tövbe etti. Bize 8 şartı anlattıktan sonra oradan kalktık hadi gidiyoruz dedi Ahmet Şahin abi. Dergah varmış yani şimdi. Bizi dergaha götürdü. Gittiğimiz zaman o da tıklım tıklım doluydu yani şimdi. Ahmet Şahin abi bizi onlara tanıttı. Yeni tövbe aldı. Efendim dua edin gibilerden. Onlara tanıştıktan sonra dedi hatme yapılacak. Ben hatmeyi de bilmiyordum o zamanlar. Hatme için onlar oturdular. Ben dışarı çıktım. Ahmet Şahin dedi ki sen burada gözünü kapa 25 estağfurullah çek. Bekle burada. Ben de anlattığını söyledikleri gibi oturdum. 25 estağfurullah çektim. Gözümü kapattım rabıta halinde. Dışarıda. Efendim onlar hatme yaptıktan sonra tekrar efendim bizi aldılar. Orada sohbet çay içtikten sonra bitti. Ve şeye döndük. Ahmet Şahin abinin evine döndük. Döndükten sonra dedi ben sizi göndermiyorum. Bugün burada kalacağız. 8 saati de burada yapacaksın dedi. Peki dedik. Biz o gün 8 saat adamını Ahmet Şahin abinin evinde yaptık. Yaptıktan sonra işte tabii ki uyku için yattık. Ben sanki öyle bir hal geldi ki bana manevi bir hal. Sanki kanatlanıp uçuyorum yani şimdi. Böyle bir hafiflik, bir rahatlık, bir huzur, bir neşe bana geldi yani şimdi. Tabii ki bir şeyler oldu fakat ben çözemedim rüyamda olan şeyleri. Ahmet Şahin abi dedi ki bana rüya gördün mü? Evet gördüm dedim. Hepsi silik şu altında. Beni efendim sarıldı bana. Neyse efendim oradan kalktık. Mesaiye gideceğiz diye. Eşimi aldım. Evimize döndük.
1: Ey Şifa! Sen hastayı terk etme. Sadat-ı Kiram'ın kapısı şifa kapısıdır. Ve Evliyaullah, Allah'ın gönül cerrahı olarak kulları arasına lütfettiği rahmet teselleleridir. Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve selleme erişemeyen gözler, ancak Sadat-ı Kiram'ın nazarıyla ayrılık acısına dayanma kuvveti bulabilir. Ali Haydar amca Kasrik dergahına vardığı an, kapıdan başını uzatır ve mihrapta oturmakta olan Gavs hazretlerini görür. O andan sonrası yoktur hafızasında. Çünkü o an öyle bir andır ki zamanın sultanını gönül gözüyle görme şerefine eren kişi bütün acziyetiyle alemlerin Rabbi olan Allah'ı hatırlar. Allah'ı hatırlayan kişinin o anla ilgili başka bir şey hatırlaması mümkün müdür?
0: Efendim, sonra bir gün dedi ki Ahmet Şahin abi dedi ki izin al. efendim babasımızı ziyarete gideceğiz. Tabii ki o günkü şartlarda böyle ulaşım yok yani. Çok zordu yani. Biz izin 10 gün izin aldık. Trene bindik. Gaziantep'ten Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır'a geldikten sonra Sofiler'in Çay Ocağı diye bir yer var. Oraya gittik. Baktım ki orada insanlar da böyle acayip yani şimdi. Hacı Taktak diye bir sofi var. Efendim böyle oturduğu yerde hep elini böyle vuruyor. Efendim cezbeli. Netice itibariyle orada bir araba buldular. Orada doldurduk. Efendim şey gidiyoruz. O zaman yazındı. Kadiri Köyü'ne gidiyoruz. Kalsımız yazındı. Kadiri'de kalıyorduk. Kışın Kasırık'ta kalıyorlardı. Biz Kadiri Köyü'ne efendim gidecektik işte. Bir minibüs buldular, eski minibüs. Oradan Diyarbakır'da da bazı arkadaşlar bindiler. Biz yola revan olduk. Tabii ben de bir böyle bir hal oluyor. Kendi kendime kontrol edemeyeceğim düşünceler, efendim muhabbetler, feyizler oluyor bana. İçim dönüyor yani böyle Mevlana gibi. Neyse o arada Batman'a geldik. Sabaha yakın efendim Ahmet Şahin abi kapıyı çaldı. Kapıyı içinden açtılar. Oradan efendim sofiler bizi içeri aldılar dergaha. Dergaha aldıktan sonra biz namazı kıldık. Bize kahvaltılık hazırladılar. Oradan efendim kalktık, otobüse bindik. Kadiri Köyü'ne efendim intikal ettik. Şimdi hal oldu tek ayağımın üzerinde. Bazı sofiler tek ayağının üzerinde böyle cezbede bir şeyler yapıyorlar. Öğlen vaktinden önce oraya indik biz. Herkes camiye giriyorlar. Herkes camiye girince tek sıra. Yani böyle bir insan edepli, disiplinli, efendim bir efendim topluluk düşünemezsiniz. Bu saadetin himmetiyle onlar gayet edeple, kemal edeple camiye giriyorlar. Ben de sıraya girdim camiye girmek için. Önümde iki kişi var yani şimdi. Tabii ki içim öyle heyecandan, aşk ve muhabbetten bir haldeyim. Kafamı uzattım caminin içine, mihrabı tam karşıda olduğundan. Kavsumuz Kıddise Sürr-i Hazretleri mihrapta oturuyorlar. Onu görür görmez Allah diye bir sayha attığımı hatırlıyorum. Başka hatırlamıyorum. O caminin kapısından mihraba, kavusumda balıklama, böyle efendime söyleyeyim atladığımı, efendim elinde bağıra bağıra tövbe ettiğimi, ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Yalnız oradaki olanlar, o gün orada kavusumuzun halifesi Molla Absamet Kıddise Sürr-i Hazretleri de varmış yani şimdi. Biz tövbe ettikten sonra iki elimle elini tutmuşum. Başım mübareklerin dizi üzerinde. Öyle efendim tatlı bir anı şimdi tarihi mümkün değil yani şimdi. Kendime geldim. Oturma oturdum. Elimi bıraktım. O da benim elimi bıraktı mübarekler. Netice böyle heyecanlıyım. Sonsuz lezzet içerisindeyim. Yüzüne bir daha bakmak istedim. Bakınca cezbe oldum. Oradan efendim böyle kalktım. Caminin içerisinde cezbede dolaşmaya başladım yani şimdi. Bazı haller oluyor. Bilmediğim haller oluyor yani şimdi. Orada 10 gün kaldık. 10 gün sanki o Ali Haydar gitti. Yeni bir Ali Haydar geldi yani şimdi. Kendimde öyle bir şeyler oldu. Döndük.
1: Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri şöyle diyor. Teni aşırı geliştirip beslemeye bakma. Çünkü o sonunda toprağa verilecek bir kurbandır. Sen asıl ruhunu beslemeye bak. Yücelere gidecek ve şereflenecek olan odur. Bedenine yağlı, ballı şeylere az ver. Çünkü onu gereğinden fazla besleyen arzularına yenik düşüyor ve sonunda rezil olup gidiyor. Ruha ise manevi gıdaları bol ver. İyi düşünce, ince anlayış, ruh besinleri ver de gideceği yere sonsuzluk yolcusu olarak güçlü, kuvvetle gitsin. Bu nasihat aslında kamil insan olmanın reçetesidir. Ruhunu memnun eden, bedenini kontrol eden insan meleklerden bile üstün bir makama çıkar. Bu makama kemal makamı denilir ki
2: Ademoğullarının yaratılış gayesi buna ulaşmaktır.
0: Ben kamil bir insan olmak için gittim. Mürşide gitmekteki murad-ı ilahi kamil bir mümin olmak için yani şimdi. Yani Allah'a itaat eden, efendim, samimi bir kul olmak için gittim. Elhamdülillah. Dedim ki onlar da efendim himmetiyle hiç olmazsa dedim ki bir başta da söylediğim gibi kendimi öğrendim yani şimdi. Sevdayı öğrettiler bana. Efendim insanlığımı öğrettiler bana. Merhameti öğrettiler. Güzel ahlakı efendim yönlendiler beni yani şimdi. Ahlakım benim iyi değildi yani şimdi. Gitmeden önce ahlakım kötüydü. Ama elhamdülillah onu gördükten sonra tövbe altından sonra bu ahlaklar gitti. Yerine başka bir ahlak geldi yani şimdi. Demek ki efendim faydası var yani şimdi. Şimdi faydası bir şey olmaz. Fark ediyorsun bunu yani şimdi. Çocukların olan muamele, efendim işte çevreye olan muamele, akrabaya olan muamele farklı oluyor yani şimdi. Önceden öyle değildi yani şimdi. Tabii ki onlar da bizim gibi efendim bir mürşidin yerinde efendim talim terbiye görmüşler yani şimdi, tamam mı? Efendim o makamlara yükselmişler. Elhamdülillah. Rabbil Alemin diyor ki insanlara halakal insanı fehsanı takvim. O özellikler de yaratılmış insan oluyor yani şimdi. İşte bir mahir kamil mürşidin yerinde bu efendim sıfatların meydana çıkması lazım yani. Hepimizin önü açık. Muhammed Raşid Hazretleri Kıtısasurluğu öyle dedi. Dedi insan Şahı Nakşibendi'nin ameli Şahı Nakşibendi gibi olur. Dedi Abdülkadir Geylani amelini yaparsa Abdülkadir Geylani gibi olur. Ama dedi insan şeytan amelse şeytan gibi olur yani şimdi. Demek ki insan efendim büyükleri örnek alır, rehber edinir. Onlar gibi efendim amel edersin. Ne olmasın ki yani şimdi? Kamil bir insan olabilir. İşte demek ki elhamdülillah onların sohbetiyle efendim onların halleriyle anladık ki bu yol böyle yani şimdi. İlla efendim mesela kemalete ermek, olgunluğa ermek, hidayete ermek. Hidayet Rabbimin işi. Ama Allah-u Teala ne yapıyor? Vesileler üzerinde hidayet ediyor. Allah isteseydi efendim mesela peygamber de göndermeyerek insanları hidayet ederdi. Efendim müşrik göndermek de insanları irşad edebilirdi. Ama Rabbim onlar üzerinden insanlığı hidayete ediyor, irşad ediyor yani şimdi. Elhamdülillah işte bu kapıda bizim hidayetimiz bu kapıdaymış. Rabbil Alemin zamanı gelince bu kapı bize nasip oldu. Sebepler halk etti. Bu sebeplerle gitti. Kavsumuzu gördük. Elhamdülillah o gündür bugündür işte bu kapıda devam ediyoruz yani şimdi.
1: Ehlullah yoludur rahi tarikat. Erişir maksuda erenler hizmet. Ey kardeş, var ise sende bir

Erer marifetle dillerin safi, eğer saf dilisen bu sözler kafi. Dinlesen beyhude eyleme lafı, hemen var gayreti imane yürü.

Döndük. Kâhta ismi o şey inerken araba efendim şey patlamış. Freni. Rampaya çıkarken araba geri geri kaçmaya başladı. Şoför atladı. Efendim Mustafa eşim diye Allah rahmet etsin. O kardeşimiz de atlamış yani arabada yani şimdi. Neyse araba bir hızlanıyor bir duruyor. Bir hızlanıyor bir duruyor. Böyle araba yoldan çıktı. Böyle arabamız devrildi bizim. Kavukosumuz bize dedi biz de Şah-ı Hazne'yi ziyarete gidiyorduk. Bizim arabamız da yolda devrildi. Dedi Şah-ı Hazne'nin himmetiyle elhamdülillah hiçbirimize bir şey olmadı. Baktım şimdi Muhammed Raşit Hazretleri Kıddise Soruk kurbanlar böyle bir nazar etti şöyle kafasını bir çevirdi. Çok geçmedi. İşte yarım saat veya 40 dakika sonra inanın o köylerden akın akın insanlar geldiler yani şimdi. Alim de olsa, cahil de olsa, genç de olsa, ihtiyar da olsa illaki bir mürşidin efendim manevi terbiyesinde efendim güzel ahlak sahibi olması gerekiyor. Yani Allah'ın katında efendim makbul olan güzel ahlakı tahsil etmesi lazım.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Dervişler için bir dipnot düşülecek olursa, Mevlana Hazretlerinin sözü bu görevi hakkıyla ifa edecektir. Söz şudur ki, define viran olmuş yıkık yerde bulunur. Yapılmak için yıkılmak gerekir. An gelir, insan artık en dibe vurduğunu hissedebilir. Kendisini bitmiş vaziyette de görebilir. Bilinmelidir ki Allah hak yolunda yürüyen kulunu yalnız bırakmaz. Evliyaullah sufisini duasız bırakmaz. Dervişe yalnızlık yoktur. Ali Haydar amcanın hayatında bu sözün kanıtı olarak dinlediğimiz bir anı var şimdi. Gavs Hazretlerini ziyarete giderken devrilen bir minibüs var şimdi bu anıda.
1: Bir gün yine Gavs'ımıza ziyarete gidiyoruz menzile. Minibüsle efendim bir minibüs kiraladık. Evet, 2-3 tane de çocuk var yani şimdi. Kahte'ye gelmeden orada şöyle bir rampa var yani şimdi. İniyorsun, rampaya çıkıyorsun. Patika yol bugünkü gibi değil yani şimdi. Patika yoldu yani şimdi. Karayollarda çalışıyorlar. Şimdi ben de şoförün arkasında duruyorum. Yol ikiye ayrıldı. Birisi Gerger'e gidiyor. Efendim birisi de efendim işte şeye gidiyor. Kahta istikametine. Dedi ben dedim nereden gidelim abi dedi şoför. Ben dedim ki sağ hoştur sağdan git. Gid Allah git efendim mesela kahta gelmedin yani şimdi. Sifiri karanlık saat gece 12:01. Baktık arabanın farıyla ihtiyar bir zat orada gördük yani şimdi. Affedersin merkebiyle beraber. Durun şundan soralım yani şimdi. Selamun aleyküm aleyküm selam. Dedik biz kahtaya gidiyoruz. Dedi efendim mesulüm yolu şaşırdık. Nereye dedi yani dedi çok geride kaldınız siz. Kahta geride kaldı yani şimdi. Döndük kahta ismi o şey inerken araba efendim şey patlamış freni. Rampaya çıkarken araba geri kaçmaya başladı. Şoför atladı. Efendim Mustafa eşim diye Allah rahmet etsin. O kardeşimiz de atlamış yani arabada yani şimdi. Neyse araba bir hızlanıyor bir duruyor. Bir hızlanıyor bir duruyor. Böyle araba yoldan çıktı. Böyle arabamız devrildi bizim. Arabamız devrildikten sonra tamam mı? Gece karanlık. Ay ışığı yok. Böyle şaha kalktık yani şimdi. Baktım benim yanımda da oğlum vardı yani şimdi. Oğlan taş gibi olmuş, buz gibi yani şimdi. Koltukları kopmuş, ayaklarımız böyle kısıldı falan. Neyse zor bela indim arabadan. Oğlumu aldım, herkes boşaldı. Arkadaşlar bir şey var mı? Sorduk. Elhamdülillah kimsede bir şey yok. İşte bazısının burnu çizilmiş. Hacı Mustafa rahmetli abimizin kolu efendim kapıyı atlarken kısılmış. Onu kim morarmış falan. Netice oradan biz sıkı yönetim var ya jandarma devre gezerken bizi orada görünce onları arabaya attılar götürdüler. Neyse otele onları indirmişler. Biz de gittik. Onları otelde bulduk. Sabah arabayı kaldıracağız. Geldik baktık ki araba subhanallah. Bir metre böyle ileri düşse taşımıza düşecek belki ölenlerimiz olacak yani. Kavsun himmetiyle kumsal yere düşüyoruz. Arkadaki camlar fırlamış kırılmamış

0: Ali Haydar amca ve beraberindekiler varacakları menzile ulaşırlar. Ancak yaşanan bu kazadan da elbette ki alınacak çok şey olacaktır. Onlar kazadan bir gün sonra Gavs Hazretleri'nin huzuruna çıkarlar ve anlarlar ki bu kaza müridin mürşidine mutabatından başka bir şey değildir.
1: Orada traktöre bindik. İşte güneş daha yeni çıkarken menzil adettik, rahmetlik Muhammed Raşid Sultanımız bizi karşıladı. Dedi, Safiler inşallah bir şey yoktur. Dedik, elhamdülillah kurbanın Gavs'ın himmetiyle bir zarar ziyanımız yok. Neyse, geçmiş olsun dedi bize. Ha, kim söyledi yani şimdi? Elhamdülillah onlara malum olmuş. Neyse, Gavs'ımız o gün sabah namazını kıldırmaya rahatsız olmuş, gelememiş yani şimdi. Biz baktım biraz böyle saat 8 veya 9 gibi Gavs'ımız Antepli Sofileri Hane-i Saadet'e çağırdılar. Biz de efendim Hane-i Saadet'e girdik. O zaman iki katlıydı yeni geldikleri zaman. Çıktık Gavs'ımızın ziyaretine. Baktım Fesübhanallah Gavs Hazretleri öyle bir efendim şey ki yani genç hali. Aynen şey gibi gözüküyor mübarek. Cezbeye düştük. Benim oğlan görür görmez yani çıldıracak şekilde ağlıyordu yani şimdi Gavs Hazretleri'ni gördüğü zaman. Şimdi Gavs'ımız divanda oturuyor rahmetullahi aleyh. Efendim benim oğlan onun yanına oturdu. Biz de karşıya oturduk böyle cezbede. O ara bir Siirtli bir vekil abi, şimdi anında ismini hatırlayamıyorum. O da bizimle beraber gelmiş yani şimdi. Dedi Gavs'ımız bize, dedi biz de Şah-ı Hazine'yi ziyarete gidiyorduk. Bizim arabamız da yolda devrildi. Dedi Şah-ı Hazine'nin himmetiyle elhamdülillah hiçbirimize bir şey olmadı. Dedi size de Şah-ı Hazine himmet etmiş. Efendim size de bir şey olmamış. Mübarekler öyle deyince cezbe daha haddiyle attı yani şimdi. Neyse efendime söyledim. O hal oldu da benim oğlan halen ağlıyor. Şimdiki Gavs'ımız Seyyid Abdülbaki Hazretleri de kapının orada bekliyor yani şimdi. Dedi ki Gavs'ımız Abdülbaki dedi bu çocuk dayanamayacak sen bunu al dışarı çıkar. Benim oğlanı Gavs'ımız efendim şimdiki Gavs'ımız Abdülbaki Hazretleri aldı dışarı çıkardı yani şimdi. Bir müddet oturduk. Ondan sonra Gavs'ımız bize müsaade verdi. Çıktık dışarı yani şimdi. Dışarı çıktıktan sonra efendim

başka bir gelişimize, ziyaretimize gelen menzile geldiğimizde mübarekler sabaha kadar kar yağdı. Baktık yarım metre kar. Kalsımız dedi ki bize uzaktan gelenler gitsinler. Biz o gün efendime söyleyeyim namazı kıldık, çorbayı içmeden dönüyoruz yani şimdi. Tam böyle şeye geldik, yola çıktık. Muhammed Raşit o tarafa bakan, o zaman oralar yemyeşil kavaklıktı yani şimdi. Yeni geldiler, seyitlerimize evler lazım. Kavaklar kesiliyor, işte çamurla yapılıyor, kerpiçler oluyor. Efendim böyle bir an önce onları yerleştirmek için işte. Kavusumuzda oturdu, bize efendime söyleyeyim nazar ediyor bize. Biz de aşk muhabbet.

0: özellikle efendim işte çamurlar yapılıyor, kirpiçler oluyor, onlar hemen alınıyor, binalar yapılıyor yani şimdi böyle. Efendim bir çalışma içerisindeyiz. Netice biz de o gün mübarek kavusumuzu bize görev verirler. Molla Nezir'le. Molla Nezir'le şimdiki markadan orada büyük bir çınar ağacı vardı yani şimdi. O çınar ağacının orada pekmez kaynatacağız yani şimdi. Biz de ondan beraber çalışıyoruz. Tabii ki o gün kavusumuz zamanında böyle kalabalık cemaat yoktu. Cemaat çok azdı. Muhammed Raşid Sultanımız geldi. O Molla Nezir dedi ki, Molla Nezir dedi şu yakın köylere bir git de dedi efendim bu biraz insanlar gelsinler yani şimdi. Kerpiç yapılacak. Dedi böyle. Dedi kurban dedi kavus bize bu görevi verdi. Ben dedi gidemem kavusum görev vermiş bize. Baktım şimdi Muhammed Raşid Hazretleri Kıddise Soruk kurbanlar böyle bir nazar etti şöyle kafasını bir çevirdi. Çok geçmedi işte yarım saat veya 40 dakika sonra inanın o köylerden akın akın insanlar geldiler yani şimdi. Allahu Ekber ya Rabbel Alemin yani şimdi bu halleri insanı gördükçe onlara hayran oluyor yani şimdi. Netice kurbanlar. Tabii ki bizim işte halimiz böyle devam ediyor. O gün böyle kitap falan yoktu. Böyle matbu şeyler yoktu. İşte bize mübarekler efendime söyleyeyim 8 şart yazıp veriyorduk yani şimdi. Ama bugün elhamdülillah bu gayet muazzam oldu. Böyle elhamdülillah kavusumuz böyle süt gibi beyazdı. Efendim yüzüne bakamıyorduk. Bir baktığımız simayı ikinci şekilde göremiyorduk yani şimdi Kavs Hazretleri'nin. Böyle efendim meselim hali vardı. Allah ondan kanı kanı razı olsun. Allah bizi o mübarek zata efendim göndermekten ne büyük Rabbimiz bize lütuf ve ihsanımız. Eğer görmeseydik tabii ki efendim meselim belki bugün böyle olmazdık. Başka bulvarda efendim kötülük hali olurduk yani şimdi. Elhamdülillah Rabbimize hamdolsun. Çoluğumuz, çocuğumuz, ehli iyalimiz efendim bu kapıda devam ediyoruz. Allahu Teala bizi kıyamete kadar ayırmasın. Onların kapısından, onların himmetinden, onların nazarından, onların sevgi ve muhabbetinden inşallah. Efendim böyle devam etti gitti kurbanım.
1: Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Mürşid-i Şems-i Tebrizi, Kuddise Sırruhu için şöyle der. Ey benim şemsim, efendim, ömrüm, bekam, sayende Allah'a ulaştım, benim hakkımın hakkını veren sensin. İnsanın bir hakkı, borcu vardır. Elest bezminde verdiği bir söz vardır. Mürşid-i Kamil'in huzuru, bu sözün emanet edileceği en güvenilir mekandır. Allah yoluna giren kişi, bu yolun erenlerinden birinin kervanına katılmakla yolunu şaşırmaz, emin ve sağlam adımlarla yol alır.
0: Şimdi efendim, bilmediği bir yere seyretmek çok zor bir iştir yani şimdi. Biz efendim ahiret için yaratılmışız. Ahirete gideceğiz yani şimdi. Dolayısıyla Rabbül Alem ahiretin mükafatı mücazı var yani şimdi. Bu nefisin kötülüğü emretmesi. Şeytanın da efendime söyleyeyim Allah'ın ve Resulünün düşman olması. Bizim düşman olması mı? Çok zor yani. Alim de olsa, cahil de olsa, genç de olsa, ihtiyar da olsa illaki bir mürşidin efendim manevi terbiyesinde efendim güzel ahlak sahibi olması gerekiyor. Yani Allah'ın katında efendim makbul olan güzel ahlakı tahsil etmesi lazım. Efendim Allah'ı efendim kemal sıfat bilmesi lazım. Yani kalbin tezkiyesini kimse kendi başına yapamaz.

nefsin terbiyesini kimse kendi başına yapamaz. İlla ki bir müşidin tasarrufu altında, himmeti altında, nazarı altında efendim bunu gerçekleştirebilir. Yani yoksa mümkün değil yani şimdi. Kitaplardan okuduğumuza göre bu böyle olması lazım. Çünkü saadetler ne yapıyorlar? İnsanı efendim kamil bir mümin olması için işte bu tarikat-ı âlede olması gereken ameller var. Allah'ın zikrini yapmak yani şimdi. Zikreden kalp mutmaindir. Zikretmeyen kalp mutmain değildir yani şimdi. Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de diyor ki siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Efendim siz beni nefsinde zikredersin, ben de kendi zatımda zikrederim. Siz beni bir toplu efendim meclis edersin, ben de sizi daha mükerrem bir toplulukta sizi zikrederim diyor Rabbil Alemin. Dolayısıyla bize zikir vererek kalbin hidayetine, zaten tasavvuftaki maksat kalbin hidayetidir. Tasavvuf insanı hedef olarak alıyor. İnsanın kalbini hedef olarak alıyor yani şimdi. Bir insanın kalbi efendim hidayet bulursa o insan kamil olur. Olmazsa olmaz zaten şimdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbil Alemin illa ne diyor? O gün için ne mal ne mülk hiçbir şey fayda vermez ancak kalbi selim olarak gelene müstesna. Demek ki tertemiz geldik. Tertemiz dönmemizi Rabbim istiyor. Yani huzur bulmuş bir kalp. Rabbisini tanımış bir kalp istiyor bizden. İşte bunun için mürşide ihtiyaç vardır. Mürşide mutlaka gitmesi lazım ki bu iş gerçekleşsin. Aynı hazık bir doktor gibi nasıl hasta gidiyor, doktora muayene oluyor. Ne yapıyor doktor? Hastalığı teşhis ediyor. Teşhis ettikten sonra tedavi ona uyguluyor yani şimdi. Şifayı veren Rabbil Alemin. Şimdi ne oluyor şimdi? Mürşit de aynen böyledir yani. Şimdi hazık bir doktor gibi, kalp doktoru gibi kalbin hastalığını biliyorlar yani şimdi. Ne yapıyor? Üzerine düşüyorduk illa zikir yani şimdi. Evliyalığın diploması zikrullah'tır. Zikretmeyenin efendim zikir olmayanın da varidatı olmaz duruyor büyüklerimiz. İlla ki zikir şart yani. Efendim yüce makamlara çıkmak için de mutlaka rabıta lazım. Rabıtası da olmaz yani şimdi. Demek ki kamil bir Allah dostuyla ruhların buluşması lazım yani. Ona efendim olan inen ilahi varidatı ne yapacak? Herkesin istidadı nispetinde o inen feyizden, rahmetten, fuhizattan nasiptar olur yani şimdi. Bu da kişinin, müridin, müminin terakki etmesine sebep olur yani şimdi. Yoksa bu işi yalnız başına alsa da kitaplardan okuyoruz zor yani şimdi. İlla ki efendime söyleyeyim bir mürşit gerekiyor. Mürşitsiz olmaz bu işler.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler

0: uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 7 Ekim 2026 ve 26 Rebiülahir 1448 günlerden çarşamba. Son baskı başladı, hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir gün, hayırlı bir akşam temenni ederek başlayalım her zaman olduğu gibi programımızı. Bugün 7 Ekim olunca tabii 7 Ekim'den bugüne diye hep sürekli hem haber bültenlerimizde hem kendi yaptığım diğer programlarda sürekli haber bültenlerinde rastladığınız 7 Ekim'den bu yana ve akabinde yine 2025 yılı itibariyle de anlaşmadan sonra ki ölü ve yaralı sayısını verdiğimiz o katil İsrail'in son 3 yılda Gazze'de ki soykırım neticesinde 74 binden fazla insanı katleden İsrail'in o katliamlarının 3. yılı bugün itibariyle doldu. 3 yaşında. Yarın 4. yaşından bir gün alacak böyle eskilerin hesabına göre. Evet, katil İsrail 1948 yılından bu yana Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımı 7 Ekim'de sistematik olarak geliştirdi. Son 3 yılda 74 binden fazla kişiyi katleden İsrail nüfusun neredeyse tamamında en az bir kere yerinden etti. Tabii bu öldürdüğü, katlettiği masum 74 bin kişinin 21.500'ü de bebek ve çocuk. Düşünebiliyor musunuz? Neredeyse üçte biri çocuk ve bebeklerden oluşuyor. Diğer kısmını kadın ve siviller, erkekleri de kattığınız takdirde demek ki onların sivilden başka öldürdükleri neredeyse yok gibi. 3 yılda 223 bin ton bomba atılmış Gazze'ye. 223 bin ton, bakın bir ton değil, bin ton değil, 223 bin ton bomba atıldı. Bu miktarın Hiroşima'ya atılan atom bombasının da 16 katına eşit olduğu ifade ediliyor. Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Gazze şeridinde çok sayıda yapı saldırılar nedeniyle yıkıldı. Zaman zaman haber bültenlerinin sonuna ve bir cümle olarak ekleniyor. Hala binlerce Filistinlinin toprak altında, enkaz altında olduğu bilgisi de veriliyor. Zaman zaman bu ölü sayısı verilirken enkaz altından çıkarılan cesetlerin de sayıya ilave edilmesiyle bazen bu sayının arttığı görülüyor. Katil İsrail Filistinlileri tabii yalnızca bombalarla öldürmedi. Açlığı da bir silah olarak kullandı. 2 Mart 2025'te İsrail Gazze'ye giriş kapılarını yaklaşık 11 hafta boyunca tamamen kapattı. Bu kıtlık neticesinde yetersiz beslenme sebebiyle 164'ü çocuk, 460 kişi de ayrıca sadece açlık nedeniyle şehit oldu. Dünyadan gelen tepkiler üzerine kendisi bir dağıtım merkezi kuracağını söyledi. Kurdu da İsrail dağıtım merkezi, ancak bu merkezleri de aynı zamanda bir tuzağa çevirdi. O merkezlere yardım almak için gelen insanların üzerine ateş açtı ve bu noktalarda da 2600'den fazla Filistinli şehit oldu. 20 bine yakın insan da yaralandı. Evet, soykırımda can kaybı 74 bini aştı. 175 binden fazla Filistinli de yaralandı. Binlerce kişi hala enkaz altında. Bu ne zaman oluyor? Bu orta çağda olmuyor. Hani orta çağ dedikleri o karanlık dönemde olmuyor. Bu 1000 yıl önce yaşanan bir hadise değil. Ya da 2000 yıl önce yaşanan bir hadise değil. 100 yıl önce yaşanan bir hadise değil. Dijital çağ yaşadığımız bir modern çağın 21. yüzyılın ilk çeyreğinin bittiği, ikinci çeyreğinin ilk yılının neredeyse bitmesine 1-2 ay kaldığı bir dönemde yaşanıyor. Dünya sessiz, dünya soykırıma karşı yöneticiler bazında ilgisiz, hatta ülkelerin önemli bir kısmının da İsrail'e ne kadar destek verdiğini, nasıl silah, bomba, mühimmat yardımı yaptığını da biliyor ve bunu haber bültenlerimizde paylaşıyoruz. İleride çocuklarımız, torunlarımız özellikle tarih sayfalarından okurken acaba ne düşünecekler? O dönemde yaşayan insanlarda hiç mi duyarlılık yoktu ki kimse itiraz etmemiş? Yürümemişler Filistin'e doğru, harekete geçmemiş dünya insanlığı. 2 milyara yakın Müslüman nüfus ne yapıyordu acaba diye sormayacaklar mı? torunlarımız ilerleyen dönemde tarih kitaplarına baktıklarında 75 bin insanın vahşice katledildiği, ki bu katledilenlerin 21.500'ünün bebek ve çocuklardan oluştuğu, bu katliamların, bu soykırıma nasıl olur da sessiz kaldığının hesabını bir gün sormayacaklar mı? Evet, böyle bir giriş yapalım. Şimdi bununla ilgili yazıda paylaşacağız ama bugünün bir gelişmesi daha vardı. AK Parti'nin genel merkezinde bugün bir toplantı vardı öğle saatlerinde. AK Parti Genel Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen bu toplantıda oldukça tabii neşeli ve coşkulu da bir kalabalık vardı. Bunun bir sebebi de günlerdir merakla bekleniyordu, hadi geldi ha gelecek derken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılım töreni de bu programda gerçekleşti. Yaklaşık bir saat konuştu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve konuşmasının sonunda da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ı sahneye davet etti, kürsüye çağırdı ve akabinde onu tebrik etti ve AK Parti rozetini taktı. Ve uzun yıllar sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye katılmış oldu. Bu da ilginç bir gelişme oldu. Zira ne derler, İzmir için solun kalesiydi, CHP'nin kalesiydi. Acaba kale düştü mü, yoksa bir seçim sonra, efendim bir dönem sonra nasıl hareket edecek İzmirliler? Yani ideolojik mi bakacaklar? Diyelim ki kalan bu 2-2,5 yıllık süre içerisinde Cemil Tugay eğer güzel hizmet yaparsa, İzmir'in çehresi değişirse, İzmirlilerin de acaba oyunun rengi değişir mi? Bunu da herhalde 2,5 sene sonra görmüş olacağız. Diyelim ve yazılara geçelim, sözü uzattık.
1: Son baskı.
0: Sokaktaki adam ve fon başlığıyla Gaffar Yakınca'nın yazısıyla başlayalım. Haber 7 yazar. Tekrar etmekte fayda var. En büyük hata fon krizini sadece finansal tarafıyla ele almak olur. Doğrusu mali kısım bu işin en basit yanı. Hatırlarsanız çok kolay çözülür demiştik. Devlet vurgun yapanlardan parayı şimdi tahsil ediyor, varlıklarına el koyuyor. Söz konusu varlıklarda zararı karşılamaya yetiyor. Gelelim cezai boyutuna. Bu devasa tezgah tesadüfen kurulmuş olamaz. Kimse kimseyi arkada ittirerek bu ballı işlere zorla bulaştırmış olamaz. Bu kadar yüklü alım satım işlemleri salt rüyada görerek şans eseri veya organize olmadan yapılmış olamaz. Adalet Bakanı Akın Gürley'in sözlerine dikkat etmek lazım. Zararın iki katının karşılanması etkin pişmanlık sebebidir. Ancak bu kişiyle ilgili hukuki işlem yapılmayacağı anlamına gelmez dedi. Sokaktaki insan da tam olarak bunu bekliyor. Parayı verdi, kurtuldu denilsin istemiyor. Biz helal kazanç için kılık kırk yararken bu insanlar nasıl bu kadar fütursuz olabilmiş? Bir yandan geçim derdindeki insanlara ahlak ders verip öbür yandan böylesi gayrimeşru kazançlar peşinde koşmak ne kadar ahlaki diye sormuş Haber 7 yazarı Var Yakınca.
1: Son baskı.
0: Abdülkadir Selvi de diyor ki Adalet Bakanı Gürlek borsada astronomik paralar kazananlardan 5 kişinin aldığı parayı iade ettiğini açıklamış. Bunların arasında Fatma Betül Sayan Kaya da yer alıyor. Zararın iki katını karşılamasının etkin pişmanlık sebebi olduğunu ifade etti ama önemli bir vurgusu vardı. Bu dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Yani yine ceza işlem devam edecek. Adalet Bakanı Gürlek kısa sürede fahiş kazanan, tüy alıp içeri giren kişilerden sonuna kadar paralarını tahsil etmek için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız dedi. İstanbul Borsası tarafından soruşturma yürüten birimlere gönderilen raporda şüpheli fonlarla ilgili olarak 2025 yılından bu yana tam 130 kez uyarıda bulunulduğu, ancak SPK'nın bunu dikkate almadığı ifade ediliyor diye yazmıştım. Ardından İstanbul Borsası 130 kez uyardı mı? SPK bu uyarılar karşısında ne yaptı diye sormuştum. SPK bir açıklama yapmış. Peki o zaman bu fon rezaleti neden yaşandı? SPK eski başkanı ile ilgili savcılık soruşturma izni verilmesini neden talep etti? 131 fonla ilgili işlemler neden başladı? Biz ayrı bir gezegende mi yaşıyoruz? Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yapanların en üst düzeyde 50 kişiden ibaret olduğunu neden söyledi? Bunun hesabının sorulacağını neden ilan etti? Çok büyük bir fon rezaleti yaşanmış. Hesap vermesi gereken SPK ise hesap sormaya kalkışıyor. Siz hesap sorma makamında değil, hesap verme makamındasınız, haddinizi bilin. 17 Eylül'de fonlara tedbir getirildi. Bu fonların yatırım bankaları var. Peki bunların bankalarına neden 30 Eylül'de tedbir getirildi? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozet takacak. Böylece AK Parti tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk kez AK Parti'ye geçecek demiş yazısının devamında Abdülkadir Selvi.
1: Son baskı.
0: İhanet ve güven başlığıyla Hilal Kaplan diyor ki: fon krizinin ardından en çok duyduğum soru şu: bu iş nasıl çözülecek? Altında daha derin bir soru yatıyor aslında: kime güveneceğiz? 2013 yazında Kahire'de sokak gösterileri bir darbenin zeminine dönüştürüldü. Seçilmiş bir cumhurbaşkanı devrildi. Eş zamanlı olarak Gezi olaylarıyla Türkiye benzer bir senaryoya zorlandı. Üstelik emniyetin içinde FETÖ yapılanması varken tutmadı. 3 yıl sonra aynı yapı tankla jetle geldi. 15 Temmuz gecesi milletle birlikte püskürtüldü. Arada şehirlerimiz hendeklerle teröre teslim edilmek istendi. O dosyada kapatıldı. Bu sicilin öğrettiği şey şu: Erdoğan krizi ilk saatte değil doğru saatte yönetir. Devlete zarar gelmesin diye yutkunması gereken yerde yutkundu. Celallenmesi gereken yerde celallendi. 2018'deki kur saldırısında da, pandeminin ilk aylarında da önce yangını söndürdü, hesabı sonra sordu. Panikle atılan adımın krizi çıkaranlardan çok mağdura zarar verdiğini iyi bilir. Fon krizinde de sıra belli. Önce mağdur vatandaşın kaybını telafi etmek ve yangının ekonominin geri kalanına sıçramasını önlemek. Küçük yatırımcıya öncelik verilmesi, tasfiyenin iki büyük bankaya emanet edilmesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında tam yetkili bir kurulun kurulması bunun işareti. Ardından hesaplaşma gelecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, haksız kazancı iade edenlerin dosyasının kapanmayacağını açıkladı. Hukuk çerçevesinde sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız dedi diyor Hilal Kaplan. Tabii hani vatandaşın da yüreğinin soğuması açısından, yani hem paralarını iade etsinler iki katıyla hem de ceza alsınlar. Şimdi ceza alsa bile bir taraftan da şu da var değerli dinleyenler. Şimdi ödeyecekleri rakam diyelim ki o fonlardan 1 milyar gibi devasa bir para kazandılar ve bunu devlet pişmanlık yasasından faydalandırabilmek için 2 milyar olarak istiyor ya. Bu 2 milyarı ödese ona belki 10 yıl hapis yatmaktan beter gelebilir. Çünkü para çok can atıştan bir husus. Dolayısıyla hiç de küçümsememek lazım. Yani o 2

0: katıyla ödenmesini, yani onun yanı sıra ceza işlemde de bir miktar indirime gidilmesi o açıdan çok makul ve mantıklı. Özay Şendir Milliyet'te demiş ki Mekke İttifakı sınavı geçti başlığıyla kalem aldığı yazısında. Dünyada başarısız bir sürü askeri ittifak kuruldu. Mesela SEATO, NATO'nun Asya versiyonu 1954'te ABD öncülüğünde kuruldu. Bu pakta Fransa, Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda, Filipinler, Tayland ve Pakistan katıldı. Vietnam Savaşı sırasında üyelerin ortak bir askeri irade gösterememesi, Fransa ve İngiltere'nin ABD'ye askeri katkı sunmayı reddetmesi örgütü tamamen etkisiz kıldı. Bu pakt 1977 yılında resmi olarak feshedildi. CENTO, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'da yayılmasını engellemek amacıyla Türkiye, Birleşik Krallık, İran, Irak ve Pakistan arasında kurulmuş askeri ve siyasi bir ittifaktı. Irak'ta askeri darbe Bağdat'ı pakt dışına çıkardı. 1979'daki İran İslam Devrimi'nin ardından pakt resmen çöktü. 1951'de kurulan ANZUS, ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda arasında Pasifik bölgesindeki güvenlik tehditlerine karşı oluşturulmuş tarihi savunma ittifakı. 2021'de kurulan AUKUS'un amacı da Avustralya üzerinden Pasifik'te güvenliği sağlamak. Bu pakta da ABD, İngiltere ve Avustralya üye. Ve gelelim kendi mevzumuza, Mekke İttifakı. Mekke İttifakı şu an 3 üyeli. Kolektif savunma maddeleri içeren bir pakt. En son Afrika'da kurulan Mali, Burkina Faso ve Nijer'in katıldığı Sahel Devletleri Konfederasyonu'ndan farklı küresel bir etki yaratma potansiyeli. Sonuçta nükleer bir güç olan bir üye, yeni nesil savunma sanayinin öncüsü ve ordusu çok güçlü bir diğer üye ile enerji ve finansal kaynakları büyük olan bir başka üye. Şu an Mekke İttifakı'na katılmakla ilgilenen 6 ülke olduğu söyleniyor ama işi sulandırmamak adına şu an başka bir üye alınmayacağı biliniyor. Mekke İttifakı hem İran hem de İsrail'in benzer kaygılarla başarısız olmasını istediği bir ittifak. İsrail'in müttefiki olan Yunanistan, Türkiye ile olan sorunlarından dolayı, Hindistan'ın da Pakistan kaygısından dolayı yine bu ittifakın başarısız olmasını istiyor. Mekke ittifakı için imzalar 7 Ağustos'ta atıldı. Eylül'ün ilk yarısında Husilerin Suudi Arabistan'a karşı askeri hareketi başladı. Bu ittifakın başarısız olmasını isteyenler o günden beri "Hadi Suudi Arabistan'a yardımda bulunun da görelim ittifakınızın gücünü" diyorlar. Pazartesi akşamı açıklanan Mekke İttifakı olağanüstü toplantısı sonuç bildirgesi aslında tüm bu sınamalara cevap niteliğindeydi. Toplantının olağanüstü adıyla yapılması, kolektif savunma ilkesinin gecikmeksizin harekete geçirilmesi için adımların atılacağının ilanı tüm dünyaya. Özellikle de bu ittifak başarısız olsun diye bekleyenlere verilen bir mesaj niteliğinde. Sanal medyada sonuç bildirgesini Suudi Arabistan'a asker yolluyoruz diye yorumlayanlar oldu. Bunlar ilgi çekme ya da bilgisiz kaynaklı mesajlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışına asker gönderme koşulları gayet açık. Burada yetki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Anlaşma 7 Ağustos'ta imzalandı. Meclis 1 Ekim'de açıldı. Bugün 7 Ekim. Ulusal güvenlik meselelerinin iç siyasete alet edilmemesi gerektiğini hep yazıyorum. Anlaşmaya imza koyan diğer ülkeler de biliyorlar ki Mekke İttifakı'nın resmen kuruluşu zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayından sonra mümkün olacak. Dünkü sonuç bildirgesine yer alan tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla şerhide aslında bu düzenlemeler için gereken zamana yapılan vurgu. Sadece bölgemiz değil, tüm dünyanın yeniden şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. 10 sene önce medeniyetin temsili olarak gösterilen Avrupa bugün güçsüzlüğü ve zaaflarıyla tartışılan bir coğrafya. Bir devlet değil, bir devletin içerisindeki silahlı bir grup olan Husiler, dünya enerji arzına vurdukları darbeyle herkese jeostratejinin önemini hatırlatıyor bir kez daha. Mekke İttifakı böyle bir düzlemde kuruldu. Kurulur kurulmaz Türkiye ile sorunlu coğrafyalarda endişeye sebep oldu. İlk sınav başarıyla aşıldı. Yemen'de resmi hükümet güçlerinin ilerleyişi sürüyor. Ortam gelecek psikolojik baskıları dağıtmaya oldukça müsait. Bu durum İsrail'i de İran'ı da fazlasıyla üzüyor demiş Özay Şendir Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Salih Tuna da bu konuyla ilgili şöyle diyor sabahta. Erdoğan'ın hesaplara sığmayan iradesi. Mekke İttifakı'na Husileri ortadan kaldırın demişti. Şimdi ellerini oluşturarak teşekkür ediyor. Kim mi? İsrail lobisinin önde gidenlerinden. Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson. Gazze soykırımına finans desteği bile sağlamıştı. O derece. Lakin hesap etmediği bir şey var.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesi. Mesele elbette çok çetin. Bir yanda Mekke ittifakının dağılması söz konusu, diğer yanda Ensarullah'la savaş dolayında Haçlı Siyonistlerin öteden beri aşerdiği Müslümanlar arasında mezhep savaşının fitilini ateşlemek. Mekke ittifakı yıkılırsa Siyonist medyanın İsrail adına ilk günden dile getirdiği korku ve endişe ne yazık ki ortadan kalkar. Söz konusu korku Türkiye'nin askeri gücü, Pakistan'ın savunma kapasitesi ve Suudi Arabistan'ın mali kapasitesi birleşirse karşılarında kalıcı ciddi bir bölgesel blok oluşacağı düşüncesinden kaynaklanıyordu. Takdir edersiniz ki hiç de boş korku değil. En azından Suudi Arabistan'ın başına İbrahim Anlaşmaları çuvalını geçirme ihtimali yok olacak. Gel gelelim Mekke ittifakı dolayında Ensarullah'la savaşılırsa Türkiye'nin kadim düşmanlarıyla aynı hizaya düşmek riski var. Şükür ki, şükür Cumhurbaşkanı Erdoğan böylesi bir riskin yakın ve uzun vadede nasıl bir siyasi ve vicdani bedel yaratacağını mahallenin çok bilmişlerinden bin kat daha iyi biliyor. Sayın Erdoğan'ın hesaba sığmayan iradesi tam burada başlıyor. Peki bu irade kendini nerede gösteriyor? Mesela Hamas'ın Ensarullah için arabuluculuk yapmasında. Kudüs Siyasi Araştırmalar Merkezi Direktörü Ureyb Er-Rantavi'nin El-Meyadin'deki değerlendirmesinin yanı sıra Halil El-Hayya'nın açıklamaları bu arabuluculuk girişimini doğruluyor. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar'ın Ensarullah'la yaşanan gerilimin siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini dile getirmesi de mezkur iradenin göstergesi olarak okunabilir demiş Salih Tuna Sabah'ta.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşıp ara verelim. Bekir Hazar takvimde demiş ki delirdiler hopluyorlar. İsrail tasfiye olacak, yok olup gidecek dedik hep. Bunun ilk işaretleri de gelmeye başladı. Sadece Filistin'de güle oynaya öldürdükleri 22 bin çocuğun arş-ı alaya uzanan ahı artık bumerang olarak tepelerine geri dönüyor. Şöyle bir ülke düşünün, başbakanları uluslararası mahkemeler tarafından katil diye tescillenmiş, aranıyor diye dünyaya ilan edilmiş, görüldüğü yerde tutuklanacak diye karar alınmış. Çok sayıda ülke bize gelirse yakalarız demiş. Ona Uganda tam destek veriyor. Bununla mutlu oluyorlar Uganda'nın desteğiyle. Amerika'da milyonların öfke ve nefretinden korkar olmuş. Amerika'da geleceğin başkan olarak gösterilen Trump'ın yardımcısından bile sırtımızdan in asalak diye yumruk yemiş bir zavallılığa doğru hızla gidiyor. Ekonomisi dibe vurmuş, Maliye Bakanlığı kara deliğin ucu görünmüyor diye bağırıyor. Dünyadan tecrit edilmiş, savaşlar başlatarak aslında kendi ayağına sıkmış bir ülke. İsrail'in kurucusu İngiltere dahi bugün Tel Aviv'e tokat atıyor. Düşmanlık boyutu zirveye tırmanıyor. Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu kapatacağını açıklayan bir psikosomatik İsrail var artık. İngiltere'de 27 İsrail diplomatını sınır dışı edeceğini açıkladı dün. Daha da önemlisi nüfusunun üçte biri delirecek hale gelmiş bir İsrail'den bahsediyoruz. Savaşın başlamasından bu yana reçeteli antidepresan, anksiyete ilacı ve uyku hapı kullanımında rekorlar alt üst olmuş. İsrail Sağlık Bakanlığı'na göre savaşın yol açtığı psikolojik hasarın asıl dalgası henüz gelmedi. Önümüzdeki yıllarda travma sonrası stres bozukluğu teşhisi konulacak kişi sayısının %180 oranında artacağı ve 500 binden fazla kişinin doğrudan yüksek risk grubunda delirmişler olarak kalmaya devam edeceğini duyurdu. Böyle bir ülkenin hayatta kalma şansı olabilir mi hiç? İsrail Sağlık Bakanlığı'nca savaş şartları ve travmalar nedeniyle yaklaşık 2 ile 3 milyon kişinin psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu ve ruhsal sorun yaşadığı öngörülüyor. Milyonlarca insan rüyasında olmayan siren seslerini duyarak yatağından fırlıyor. İsrail'in en büyük sağlık fonu olan Cilalit verilerine göre travma sonrası stres bozukluğunda rakamlarda korkunç boyutta. Çatışmalara katılan askerler arasında en az 30 bin kişiye ruhsal travma teşhisi konduğu bildiriliyor. Çocuklarda kaygı bozukluğu, uyku sorunları ve psikiyatrik acil servis başvuruları da dağlar aşmış. Sağlık Bakanlığı yetkilileri travma etkilerinin kronik depresyonların yıllarca devam edeceğini vurguluyor. Terapi randevusu almak için bekleme sürelerinin 9 aya çıktığı, pek çok uzmanın yetersiz maaş ve aşırı iş yükü nedeniyle işi bırakıp hastanelerden kaçtığı da belirtiliyor. Askerlerde ciddi bir ruhsal tükenmişlik yaşandığı Genelkurmay tarafından ifşa edildi. İsrail ordusunda psikolojik gerekçelerle terhis edilen asker sayısında da rekor artış var. Güvenlik güçler arasındaki intihar oranlarının son 15 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığı belirtiliyor. Gençlerde panik atak patlaması var. Çocuklarda stres kaynaklı idrar kaçırma vakaları tavan yapmış. İsrail Center on Education ve İbranice Üniversitesi

Gazetesi'nin yayınladığı geniş kapsamlı araştırmalar son savaşlarla birlikte ülkede sessiz ve kitlesel bir bağımlılık krizi yaşandığını da gösteriyor. Her 4 yetişkinden biri alkol ve uyuşturucu sarmalına girmiş. Bu rakamlar askerlerde tahmin edilemez boyutlara geldi. Yaralananların yarısı uyuşturucu bağımlısı olmuş. Kabuslar gören ve intihar yarışına giren askerlere ordu kendisi uyuşturucu haplar temin etmeye başladı. Sınır bölgelerinden tahliye edilip otellere yerleştirilen binlerce kişi travma geçirip uyuşturucuya daldı. Evet, delirme noktasına gelen milyonların olduğu ülkede iç savaş bile çıkabilir. Birbirlerini öldürmeleri bile gündemde. Bu iddiayı İsrail basını dün sayfalarına taşıdı. CIA raporunu yayınladılar. O raporda uluslararası yalnızlaşma büyüyor, siyasi çöküş ve iç savaş kapıda. Her an her şey olabilir yazıyor. Artık ABD desteği de her geçen gün azaldığı için İsrail dağılma riskiyle karşı karşıya diye final yapan bir CIA raporuyla bu delirmişler hopladı. Normal, çünkü aklın ipi koparsa beden hoplarmış diyor. Biz de inşallah diyelim, beter olsunlar diye de ekleyelim ve ara verelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Nergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

yıldızlar gibi. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz. Ashab-ı kiramın İslam dinine hizmetleri ve Peygamberimizle olan münasebetleri. Efendimizin gökteki yıldızlar misali ashabı, sahabelerin örnek teşkil eden hayatları. Hakan Öner hocamızın sohbetiyle Yıldızlar Gibi, pazartesi 22'de Semerkant Radyo'da.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aranın ardından son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Betül Soysal Bozdağ Star'da yazmış 3. senesinde Gazze'de günlük hayat. Bu sözün muhatabı İslam'ın ilk kıblesi olan topraklar için kaygı duyan ve Gazze soykırımında insanlık haysiyetinin korunması gerektiğine inanan herkes.

0: bugün 7 Ekim. Aksa tufanının ardından 3 sene geçti. Gazelilerin dinlerini, vatanlarını, ırzlarını ve topraklarını savunmak adına ortaya koydukları hamle sonrası maruz kaldıkları soykırımın 3. yıl dönümü. Soykırım bitmedi, hala devam ediyor. Peki bir sene önce ilan edilen ateşkesin hiçbir getirisi olmadı mı? Kısmen oldu. Mahalleleri aynı anda yok eden bombardımanlar bitti, yerini daha seçici imhalar ve bombalamalar aldı. Özellikle Hamas üyeleri ve Kassam Tugaylarına dönük suikastlerin dozu son bir senede arttı. Ateşkes sonrası insani yardımların sayısında artış olsa da söz verilen 600 tır hiçbir zaman Gazze'ye girmedi. Gazze'de eğitim haftanın 3 günü, günde 3 saat çadırlarda verilebiliyor. Okul binaları yıkık ve hasarlı konumda. Okul binaları daha çok evsiz Gazze'lilere sığınak olmuş. Narkozsuz uzuv kesilen bir Gazze'den bahsediyoruz. İşte bu sözün bittiği yerdir. Gazze'ye 3 senedir elektrik verilemiyor. Su ve elektrik şebekeleri büyük yıkım görmüş. Gazze'de imkanlar ölçüsünde alışveriş yapmak isteyenler için her şey savaş koşullarının ötesinde pahalı. İş yerleri de soykırım kapsamında büyük yıkımın parçası olduğu için Gazze'lilerin çoğu işsiz. İnsanlar günlük olarak ne yapabiliyorlarsa evlerinin maişetini çıkarmaya çalışıyor. Maaşların ödenmesinde büyük zorluklar yaşanıyor. Öğretmenler mesela 3 ya da 4 ayda bir sadece $300 gibi bir para alabiliyor. Yani ayda ortalama $100 denk geliyor. 3 senenin ardından yıkılmış ama enkazı kaldırılamamış, altyapısı onarılamamış ve hayatta kalmaya çalışan bir Gazze var. Ateşkesle birlikte insanların Gazze içinde hareket etme kabiliyeti arttı ama sadece bu kadar. Ateşkes Gazzelilere nefes aldırsa da maalesef ki normal hayatlarına döndürmeye yetmedi. Gazze'yi dünya gündeminden düşürmeyi ve unutturmayı hedefledi İsrail. Peki başardı mı? Kısmen. Hem üzerindeki baskıyı hafifletti, hem de Gazze'lileri yokluğa ve enkazın içinde yaşamaya mahkum etti. Bakınız 3 senenin ardından kaç kişi bu soykırımın hedefi oldu? 74.243 kişi hayatını kaybetti, 175.232 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 21.745'i çocuk, 293'ü yeni doğan, 1000'den fazlası bebek. 300 bin çocuk yetersiz besleniyor. 123 çocuksa açlık nedeniyle hayatını kaybetti. 46 bin çocuk yaralandı. 11 bin çocuksa ampute edildi. Kiminin ayağı kesildi, kiminin kolu. Bu rakamları okumak kolay ama hissi derin bir acı bırakıyor vicdanlarda. Acımızı yaşamak yetmiyor. Bedel ödetmeliyiz. Güç odağı haline gelmeliyiz. Kim ne yapabiliyorsa dedik yani. Tüm okuyucularımı 3 yıldır notlar alıp üzerine çalıştığım kitabımın haberini vermek isterdim. Bugün itibariyle raflarda yerini aldı, diyor Betül Soysal Bozdağ.
1: Son baskı.
0: Buyurun hep birlikte fişlenelim, demiş Ersin Çelik Yeni Şafak gazetesinde. Bir devlet başka bir ülkedeki aktivistlerin, gazetecilerin, içerik üreticilerinin takipçi sayısını neden hesaplar? Paylaşımlarının beğenisine kadar neden kodlar? Önceki gün 7 Ekim'den bu yana Gazze için meydanlarda omuz omuza durduğumuz Open Refah ekibindeki arkadaşlar bir rapor ulaştı. Bana da gönderdiler. İsrail'in dünyadaki protesto gösterilerini konumlarına kadar fişlediği bir açık kaynak istihbaratı dosyasıydı bu. Daha önce Yeni Şafak'ta bu konuda geniş haber yapmıştık. Kapağında İsrail Diyaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanlığı ile ona bağlı JSOG yani Ulusal Antisemitizmle Mücadele Merkezi logoları yer alıyor. Amerika'dan Avrupa şehirlerine, oradan Türkiye'ye ve onlarca ülkede şu günlerde yapılan ve yapılacak İsrail karşıtı gösteriler tek tek haritalanmış. Sayfaları çevirirken şunu gördüm. Bu cumartesi Beyazıt Meydanı'nda düzenleyeceğimiz Dünya Filistin için Eylem Günü çağrısı yüksek risk olarak kodlanmış. Kodlayan işte bu İsrailliler. Dostlarımız diyor ki fişlenmişiz. Ben açıkçası hiç şaşırmadım, aksine memnun oldum. Şimdi olan bitene bakalım. Önümüzdeki 2 hafta içinde 37 ülkede organize edilen 262 sivil gösteri kayıt altına alınmış. ABD 45 eylemle başı çekiyor. Onu İspanya, Avustralya ve İngiltere izliyor. Türkiye'den 6 eylem var. Her biri için saat, adres, enlem, boylam, koordinatı, eylemi yayan hesaplar, takipçi ve beğeni sayıları da bu raporda detaylandırılmış. Bakın nasıl çalışmışlar. Taksim, Fatih ve Konya'ya orta, Trabzon'da Levent'e düşük risk notu verilmiş. Beyazıt ise yüksek riskli olarak kodlanmış. Raporu hazırlayan Siyonistler, eylemlerin hafta sonları yoğunlaşmasını kasıtlı strateji diye

not ederek kriminalize de etmiş. Ülkelerin kamu düzeninin bozulabileceğinden dem vurmuşlar. Ama kimin için risk? İşte asıl dikkat çeken bu sorunun yanıtı. Rapora göre her eylemin İsrail varlıklarını uzaklığı metre metre ölçülmüş. Mesela dikkat buyurun. Amsterdam'da İsrailli uçuş ekiplerinin kaldığı bir otel, işte bu eylemlerin yapılacağı alanları uzaklığını bile ölçmüşler. Frankfurt'ta İsrailli turistlerin konakladığı bir başka otel ayrıca işaretlenmiş. Seul, Bogota, Mexico City ve Bangkok'taki eylemlerin İsrail büyükelçiliklerinin kapısında olacağı belirtilmiş. Ottawa'da mesafe 350 metre, Helsinki'de 300 metre olarak hesaplanmış. Yani risk İsrail büyükelçilik binalarına ve vatandaşlarının yattığı otele göre hesaplanmış. O zaman Beyazıt'taki yüksek risk notu boşa düşüyor. Zaten yakınlarda tek bir İsrail varlığı yok, büyükelçilik yok, konsolosluk yok, otel yok. Peki niye tedirginler? Cevap dosyanın son sayfasında yer alıyor. Eylemlerin etkisini de hesap etmişler. Paylaşımların beğenilerini tek tek saymışlar. Anlaşılan kimyalarını bozmuşuz. Mesafe kadar çağrıcıların kitleleri yönlendirme gücü de Tel Aviv'i doğrudan rahatsız etmiş. Şimdi düşündüm, tamam fişlenmişiz. Zaten yıllardır hem sosyal medyada hem gündelik hayatımızda soykırım karşıtı duruşumuzu açıkça sergiliyoruz. Peki bu rapor ne işe yarayacak? İsrail'in Türkiye'de bize yönelik kamusal bir yaptırım gücünde bulunamayacağı ortada. Cüret edemez. Öyleyse bu kadar korkuyla titizlenmeleri neden? Asıl soru şu. İsrail bu raporu hangi ülkelerin güvenlik birimlerine ulaştıracak? Belgede yazmıyor ama koordinatı, saati ve düzenleyenlerin isimlerini içeren bir raporun masum bir gözlem analizi olmadığını anlamak için istihbaratçı olmaya da gerek yok. Misal yarın bir ülkeye vize başvurusuna reddiyebiliriz. Bir havalimanında antisemitizm suçlamasıyla sorgulanabilir, deport edilebiliriz. Bu mümkün. Amerika'da Avrupa şehirlerinde havalimanlarında İsrail karşıtlığının bedelini ödeyen yüzlerce insan var. Amerika'daki Tufts Üniversitesi'ndeki doktor öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün Okul Gazetesi'nde yayınlanan Gazze soykırımına dikkat çeken makalesi sebebiyle 2025 baharında sokak ortasında gözaltına alındığını ve günlerce hapsedildiğini daha unutmadık. Olsun, göz aldıklarımız bundan sonra göze alacaklarımızın ispatı olarak kayıtlara geçsin. Demiş. Gazze'yi soykırımla yok edemeyen, bombalarla susturamayan İsrail şimdi başka ülkelerin meydanlarını sindirmeye çalışıyor. Evet, 10 Ekim'de yine Gazze için Ersin Çelik Kahramanmaraş'ta olacağını söylemiş. Binlerce kişi de İstanbul'da Beyazıt'ta olacak eylem için diyor. Fişlenmek isteyenler, bir gurur abidesi olarak, bir şeref nişanesi olarak taşımak isteyenler bu eyleme katılabilir. 7 Ekim bir halkın kendini feda ederek insanlığa açtığı özgürlük ufku. Yasin Aktay, Yeni Şafak. Bugün 7 Ekim, bir çağ kapatıp bir çağ açacak bir çıkış olarak Aksa Tufanı'nın yıl dönümü. Hatırlayalım, Aksa Tufanı'ndan önce Filistin meselesi konuşulması gereken ama ertelenebilen bir meseleydi. İsrail işgali kınanıyor, sonra hayat kaldığı yerden devam ediyordu. 7 Ekim alışkanlığın içine düşen bir yıldırımdı. Bir halkın ölümü bekleyerek yaşamayı reddedişiydi. O sabah atılan adımın neye mal olacağını bilenler vardı. Sonra İsrail bütün gücüyle Gazze'nin üzerine yürüdü. Bir şehri taş taş, sokak sokak yıktı. 74 bini aşkın Filistinlinin katledildiği, 170 binden fazlasının yaralandığı biliniyor. Gazze'nin uğradığı yıkım büyüdükçe İsrail'in dünyaya anlattığı zafer küçüldü. Çünkü önünde diz çökmüş bir halk bulamadı. Öldürdüğü her önderin ardından yeni bir genç çıktı. Susturduğu her sesin ardından binlerce ses yükseldi. Teslim alamadığı şey silahların sayısıyla ölçülemeyen bir iradeydi. İsrail'in ordusu, uçakları, bombaları ve istihbaratı vardı. Gazze'nin ise evladını toprağa verdikten sonra yeniden ayağa kalkan anneleri, enkaz başında Kur'an okuyan babaları, yaralı halde bile buradan gitmeyeceğiz diyen çocukları vardı. Dünyanın terazisinde bu iki güç aynı şey değildi. İsrail'in kendi resmi verileri savaşın askeri bedelini de kayda geçiriyor. İsrail ordusu 970 askerinin öldüğünü, 6424 askerinin yaralandığını bildiriyor. Fakat İsrail'in asıl kaybı bu rakamların çok çok ötesinde. Yıllardır parlatılan güvenlik efsanesi çöktü. Her şeyi gören, denetleyen bir devlet görüntüsü birkaç saat içinde paramparça oldu. Ve en büyük kayıp kendisine sunulmuş dokunulmazlıktı. İsrail 10 yıllar boyunca işgalini güvenlik diliyle örttü. Gazze bütün

insanla özgürlüğün ne olduğunu yeniden gösterdi. Özgürlük yalnızca güçlülerin verdiği izin değildir. Aksine yeri geldiğinde kuşatılmış bir halkın bütün imkansızlıklara rağmen kendi hayatı hakkında

0: her gün kapılarına geldiği bir yerde yalnızca ne zaman öleceklerini değil, nasıl yaşayacaklarını da kendileri belirlemek istediler. 3 yıl sonra elimizde tamamlanmış bir zafer değil, henüz bitmemiş bir mücadele var. İsrail hala öldürüyor, yıkıyor, kuşatıyor. Filistin halkı hala yas tutuyor. Aksa tufanının açtığı gedik kapanmadı, büyüdü. Bir halk kendini feda ederek bütün insanlığa yeni bir ufuk gösterdi. Aksa tufanının dalgalarıyla açtığı yeni çağın bir görünümü de Müslüman ülkelerin birbirlerine yaklaşmaları oldu belki. Bugün oluşan Mekke İttifakı hiç kuşkusuz dolaylı veya dolaysız bu tufanın etkisini taşıyor. Ah, keşke Mekke İttifakı bu aşamadan çok önce İsrail'in soykırımcı saldırganlığına, mukadder tehdidine, küstahlığına ve ölçüsüz hadsizliğine karşı önceden ve adı böylece konularak oluşmuş olsaydı, demiş Yasin Aktay Yeni Şafak'taki köşesinde.
1: Son baskı.
0: İsrail'in kaç canı kalmış olabilir diye sormuş Nedret Ersanel Yeni Şafak'ta. Ondan önce Netanyahu'nun kaç canının kaldığını bilmemiz gerekiyor. Bu İsrail eşittir Netanyahu anlamına gelmiyor. Getiren varsa da yapmasın. Soykırımcı siyaseten hala yaşıyor ve can havli sınırında olduğundan bölge için büyük tehlike anlamına geliyor. Bir tehlike anında kişinin kendini korumak, hayata tutunmak için gösterdiği ani ve güçlü reflekstir. Can havli ve Netanyahu tam bu çizgide bulunuyor. 27 Ekim'de yapılacak İsrail seçimlerine az zaman kala adaylar ve partilerin tamamı bıçak sırtında. Bir partinin veya koalisyonun hükümet kurabilmesi için gerekli sandalye sayısı 61. Katilin bu rakama tutturması halidir zor diye tahlil ediliyor. Şimdiden kesin sonuçlar ilan etmek elbette doğru değil, ancak şu anın fotoğrafı İsrail siyasetinin paramparça olacağını düşündürüyor. Tek tek İsrail partilerini veya liderlerini, koalisyon ihtimallerini ele alacak değilim. Onu yapan çok var. Seçim günü yaklaştıkça daha da yapılacaktır. Ama İsrail kamuoyuna kabaca bakıldığında durum şu. Bir tarafta Netanyahu destekçisiyle karaktersiz bakanlar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in destekçileri yer alıyor. Orta Doğu'ya son darbeyi indirmek için hazırlanıyorlar. Diğer tarafta ise İsrail'in dünyadaki itibarını, hatta gücünü yitirdiği itirazı üzerinden ülkeye yeni bir yön verilmesini savunanlar bulunuyor. Bunun yanında Netanyahu'ya yönelik büyük yolsuzluk davalarıyla son dönemde bölgenin en büyük muamma ve merak konusu olan 7 Ekim 2023'te tam ne olduğuna dair iddialar da caninin boğazını sıkıyor. Hatta bunun dışarıdan yükseltildiğini de teori kabilinden kayda geçirebiliriz. Olay öyle ya da böyle koalisyonlardan oluşan bir iktidar İsrail'i yönetmeye başlayacak. Bizi ilgilendiren kısım da burada başlıyor. İsrail-Türkiye ilişkileriyle bölgenin geleceği açısından önümüze seçenek olarak sunulanlar bizi kötünün iyisine razı oluna ikna etmek ister gibi. Oysa hep tekrarlıyoruz. Mesele Netanyahu değil, İsrail. Diğerleri gelse de ortaya çıkacak ılıman iklime nasıl yaklaşacağımız ağır bir konu. Can havline dönersek, Netanyahu için meclis dokunulmazlığıyla iktidarını korumak hayati ve bunun içinde yapmayacağı şey yok. Zaten bu yüzden İsrail siyasetindeki en mide bulandırıcı, aşırı sağcı, aşırı milliyetçi, mesihçi ve demokrasi düşmanı unsurlarla çalışıyor. Bir de tabii seçim ertesi hükümetin kurulma süreci, koalisyon uzlaşıları bahsettiğimiz nedenlerle sürüncemede kalırsa Netanyahu başbakanlığını yine sürdürecek, tam yetkili. Bu senaryo gerçekleşirse ulusal olağanüstü hal yaratacak pislikleri yapacağından şüpheniz olmasın. Bu da İsrail'de demokrasinin son anlamına gelir. Amerika'da İsrail'i bölgedeki tek gerçek demokrasi olarak pazarladıklarını biliyoruz ama gerçek bu değil. Bu sefer fiilen sona erdirilmesinden bahsediyoruz. Dış açıya gelelim. Böylesi durum ABD'nin, Trump'ın elbette işine gelmez. Trump'ın gündemine, planlarına uymuyor. Trump'ın İsrail kamuoyundaki algılanışı üzerinde durulmayan bir konu. Oysa önemli, seçimlere etki edebilir. Netanyahu istemeyenler içinde bile Trump'ın İsrail'in çıkarlarına zarar verdiğini düşünenler var. Bu oranın %60-70 aralığında olduğu söyleniyor. Evet, şu ana kadar anketler Netanyahu'nun hükümet kurabilecek koalisyonu sağlayamadığını gösteriyor ama İsrail mi Trump mı açmasına sıkıştırılacak seçmenin oyunu kestirmekte zorlaşabilir, demiş Yeni Şafak'tan Nedret Ersanel. Son bir yazı. Şimdi son günlerde gerek bu fonla ilgili olsun, gerekse bu sahte hesaplar ya da efendim bahisle ilgili ve futbol dünyasını sarsan gelişme,

Gündeler. Coşkun Başbuğ da Star'da futbol sadece futbol değildir başlığıyla demiş ki son günlerde Türk sporunda çok çalkantılı günler yaşanıyor. Birbiri ardınca önemli olaylar, gelişmeler var. Fon kepazeliği olmasa ülkede gündem kesinlikle futbol rezaleti olurdu. Ancak fondaki deprem büyük olunca haliyle futbol ikinci plana düştü. Bu gündem sıralamasına rağmen çarşamba yazımın konusunu futbolda yaşanan rezalete, cumartesi yazımın konusunda fonda yaşanan rezalete ayırdım. Futbolda yaşanan rezalet 3 başlık altında inceleyeceğim. İlk başlık Merkez Hakem Kurulu'nda yaşananlar. İkinci başlık Türk sporunda yuvalanmış FETÖ. Üçüncü başlıksa milli futbol takımında yaşanan son durum. Bir ihbar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu Merkez Hakem Kurulu hakkında soruşturma açtı. Hakemler dosyası olarak adlandırılan soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile 7 kurul üyesi eziyet, resmi belgede sahtecilik, güveni ve görevi kötüye kullanma, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme iddiaları kapsamında gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada hakem kariyeriyle ilgili sınav sorularının sızdırılmasından tutun da atama ve terfilerdeki usulsüzlüklere varana kadar her türlü FETÖ tarzı pisliğin döndüğü bir yapı ortaya çıktı. İçlerinde Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu bahse konu kişilerden 5'i sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasına sebep olan suçlarsa görevi kötüye kullanma ve tehdit. Bu olayı bir kenara bırakalım. Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde yapılan incelemede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'yla bazı yazışmalar yaptığı tespit edildi. Yazışmalarda Hacı Osmanoğlu'nun bazı hakemleri FETÖ'cü olarak nitelediği ve Gündoğdu'ya da bunları bitir dediği ortaya çıktı. Esasen Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu bilmeden kuzuyu kurda emanet etmişti. Zira FETÖ'yü bitir dediği zat FETÖ'nün en gözde ve en kritik teröristlerinden Kor General Metin İyidil'e yaverlik yapmış biriydi. FETÖ'nün prensi Metin İyidil, FETÖ'yü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne adeta oyalı dantel gibi işleyerek yerleştiren en önemli teröristlerden biriydi. İşte böylesi bir hainin yaveri koca ülkede başka adam kalmamış gibi Merkez Hakem Kurulu'nun başına getirilmiş. Sonrasında takip edenler bilir Türk sporunun kılcallarına kadar girmiş FETÖ yapılanmasını yıllardır anlatır dururuz. Fakat itiraf etmeliyim ki bu istikrarlı çabaya rağmen bu anlatımda başarılı olamadık. Şimdi son bir konu da A milli takımının başarısızlıkları. Şimdi her çıktığı maçta işte 2-3 gol yiyen takımın kadrosuna baktığınızda yıldızlar yağmuru diyor yazar. Hepsi Avrupa ülkelerinde astronomik rakamlara top koşturan tipler. Ama gelin görün ki konu milli takım olduğunda bu yıldızlar bir anda ufalıyor, küçülüyor, yok oluyor belki de. Bir yeşil burun adaları kadar olamıyorlar. Yeşil burun adaları mı kim? Afrika'da bir ülke. Bizim silinip yok olduğumuz son Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden yeşil burun adaları İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan'la aynı grupta yer aldı ve kök söktürdüğü grup maçları sonunda bir üst tura çıkmayı başardı. Bu imkansızı başaran ülkenin nüfusu 530 bin. Yani Türkiye nüfusunun %1'inden az. Yeşil burun 530 binden 11 çıkarıyor. Biz 85 milyondan 11 çıkartamadık. Bu işte sizce bir tuhaflık yok mu? O zaman neler oluyor? Fark nerede? Bir avuç orta çağı yaşayan ada ülkesi başarıyor da biz neden başaramıyoruz? Burada tek fark yeşil burun adalarında FETÖ denilen bir ihanet yapılanmasının olmamasıdır demiş. Kim diyor? Coşkun Başbuğ Star gazetesindeki köşesinde diyelim ve veda edelim. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da. Akıl, fikir ve düşünce düzleminde insan. İnsanın muhatap olduğu meseleler. Meselelerin zihin açıcı yönleri hayatın kalbinden sözlerde. Profesör Doktor Dilaver Selvi hocamızın sohbetiyle hayatın kalbinden sözler her pazartesi ve salı saat 9.30'da Semerkant Radyo'da.

0: kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün Genç Okur dergisini konuşacağız. Ekim 2026 sayısını. Hem Ekim 2026 sayısını konuşacağız hem de Genç Okur dergisi Ekim 2013'te yayın hayatına başlamıştı. Yine Ekim 2026'da 14. yılına başlamış oldu. Biz bugün hem Genç Okur dergisini konuşacağız hem Ekim sayısını konuşacağız. Uykumuz nereye gitti diyor Genç Okur dergisi bu ay. Değişim okumakla başlar. Yıllardır süregelen sloganı Genç Okur dergisinin. Kıymetli bir dergi, yıllardır gençlere hitap ediyor, gençleri yetiştirmeye çalışıyor. Biz bugün kiminle konuşacağız Genç Okur dergisini? Genç Okur dergisi editörü Ali Rıdvan Güngör. Ali Rıdvan hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam, nasılsınız? İyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah. Siz nasılsınız? İyisiniz?
1: Çok şükür. Hamdolsun. Biz de iyiyiz.
0: Eyvallah. Ben şimdiden teşekkür ederim. Hem programa katılmayı kabul ettiğiniz için hem de böyle güzel bir sayı hazırladığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür
0: Şimdi
1: ederim.
0: Şimdi öncelikle bu 13 yıl bitti. 14. yıla giriyoruz. Evet. Bu Ekim ayıyla birlikte. Biraz bundan bahseder misin?
1: 13 yıldır sizin de bahsettiğiniz gibi Değişim Okumakla Başlar mottosuyla yayın hayatına devam ediyor Genç Okur. Bu yıl, bu ay itibariyle de 14. yılımıza başlamış olduk. Bizim için şöyle de bir kıymeti var. Genç Okur'un okur kitlesi aşağı yukarı 13-18 yaş aralığında. Hı hı. Yani okur kitlemizin yaşına da ulaşmış olduk.
0: Eyvallah.
1: Aslında. Onlarla da aynı yaşa gelmiş olduk. Değişim Okumakla Başlar'dan devam edeyim isterseniz. Şimdi okumak deyince hepimizin aklına işte kitap okumak, hı hı, ya da işte dergi okumak.
0: Evet.
1: Bildiğimiz anlamıyla okumak geliyor. Ama biz Genç Okur'da bunu biraz daha geniş bir perspektiften ele alıyoruz.
0: Evet.
1: Şöyle, sadece bir kitabı okumakla sınırlı tutmuyoruz bunu. Hayatın, hı-hı, kendisini okumak, zamanı,
0: evet,
1: okumak,
0: tabii,
1: başımızdan geçen olayları okuyabilmek,
0: çağı okumak,
1: kültürü okuyabilmek,
0: mi?
1: Çağı okuyabilmek. Bunların hepsi aslında kitap okumak kadar, hı-hı, önemli. Çünkü hayatın gidişatını görebilmek, ona, hı-hı, göre kendi pozisyonumuzu muhafaza edebilmek ve gerekirse değiştirebilmek.
0: Eyvallah.
1: Uyarlayabilmek. Hepsi bu genel okuma perspektifinin içine dahil oluyor.
0: Hı hı.
1: Genç Okur derken de aslında yıllardır hepimizin böyle zihninde olan gençler okumaz gibi bir şey var.
0: Evet.
1: Kalıp var maalesef. Aslında Genç Okur isim olarak 13 yıl önce yayın hayatına başladığında, hı hı, aslında bu kalıp ön yargıya bir karşı duruş olarak gençler okur fikriyle yola çıktı.
0: Evet.
1: Bu anlamda da aslında yetişkinler ne kadar okuyorsa, yani gençler okumaz diyen insanlar ne kadar okuyorsa gençler de o kadar okuyor.
0: Evet.
1: Hatta günümüzde işte artık yazıların dijitalde çok daha rahat bir şekilde bulunabilmesiyle, hı-hı, muhtemelen eski yetişkinlerden daha çok okuyor gençler.
0: Hani evet, evet.
1: Bu okumanın niteliği tabii ki tartışmaya açık. Tabii ki geliştirilebilir. Ama işte gerek sosyal medyadaki mecralarda gördükleri konular olsun, gerekse kendileri gerçekten okur olup kitap alıp okuyanlar olsun, gerçekten gençler okuyorlar. Ve bu noktada okuduklarını da anlamadıklarını düşünmemek lazım,
0: evet,
1: gençlerin. Hani en temelinde işe baktığımız zaman gençlik dediğimiz, daha çok az önce ifade ettiğim gibi hedef kitlemiz işte 13-18 yaş aralığı. Allah Teala'nın mükellef olarak kabul ettiği bir yaş sınırı, hı-hı, aslında insanları.
0: Evet, kilit yaş aralığına hitap ediyorsunuz. Evet.
1: Şimdi Allah Teala'nın mükellef olarak kabul ettiği, hı-hı, onun ilahi teklifini anlayabilecek bir yaş grubuna gelmiş insanların belli şeyleri anlayamayacaklarını düşünmemek lazım. Biz,
0: evet,
1: doğru bir şekilde anlatırsak her şeyi anlarlar.
0: Evet, evet.
1: Biz de 13 yıldır ve inşallah bundan sonra da bu noktadaki temel düsturumuz şu. Meseleyi böyle bir akademik makale formatına dökmeden, ama derinlikten de uzaklaşmadan, hani nasılsa anlamazlar deyip yüzeysel bir şekilde anlatıp geçmeden, yeri geldiğinde meselenin derinliğini de ifade edecek şekilde yazılarımıza yer vermeye çalışıyoruz dergide. Konuları bu çerçevede ele almaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de belli başlı üslup şartlarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tabii. Takdir edersiniz ki bu yaşlarda insanlar çok fazla böyle nasihat duymaktan çok hoşlanmıyorlar. Hani evet. gençken
0: daha hepimiz... hareketli bir dil olması evet. gerekiyor
1: yani
0: değil mi?
1: Gençken hepimiz ya niye böyle yapıyorsun? İşte şöyle yap. Bak işte burada yanlış yapıyorsun gibi şeyleri duymaktan o yaşlarda fıtrat olarak insanlar çok hoşlanmıyorlar. Biz de bunu göz önünde bulundurarak yazılarımızda işte birlikte düşünmeyi, gençlerin hayatlarında yaşadıkları meseleleri temel alarak, oralardan örnekler vererek ele almayı tercih ediyoruz belli bir nasihat üslubunun aslı.
0: Çok güzel, çok güzel. Şimdi okumaya bakış açısı derginin çok güzel. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk vahyin geldiğinde yaratan Rabbinin adıyla oku dendiğinde orada okunacak bir şey yoktu. Demek ki biz buradan, daha doğrusu bu işin ehli buradan şunu çıkarıyor. Kainatı okumak,
1: kesinlikle.
0: İnsanı okumak, çevreyi okumak, çağı okumak. Okumak sadece iki kapak arasındaki yazıları okumaktan ibaret değil. Biz çağı okumalıyız ki çağa seslenmeliyiz. Çağa seslenemezsek çağ bize seslenir. Çağ bize seslenirse ne olur? Tanımlanmış oluruz. Tanımlamazsanız kendinizi tanımlanırsınız. Yusuf Kaplan'ın dediği gibi değil mi?
1: Evet.
0: Ondan dolayı okumak gerçekten önemli. Bir zihin inşası. Zihin haritasının çıkması demek okumak. Yani okumayı okumak diyor yine Yusuf Kaplan. Okumaktan mana. Hani Yunus Emre Hazretleri buyuruyor ya, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. İşte o ilimden kasıt kendini bilmek.
1: Evet, en sonunda dönüp dolaşıp oraya geliyor tekrar.
0: Eyvallah. Efendimiz de buyuruyor ya, nefsini bilen Rabbini bilir. İşte okumak bizi kendimizi bildirmiyorsa, nefsimizi bildirmiyorsa boş bir okumak oluyor.
1: Kesinlikle, yani en nihayetinde Allah Teala'nın kainattaki hikmetlerini görebilmek, yaratımını görebilmek bir okuma biçimi, insanların, toplumun gittiği yönü görebilmek bir okuma biçimi.
0: Evet.
1: Ve bunların hepsini bir arada olabildiğince görüp burada kendimizde ne tür eksikler ya da fazlalıklar olduğunu fark edebilmek de bir okuma biçimi aslında. İnsanın en nihayetinde hani çevrede gördüğü meseleleri tanımlayıp bunların kendi üzerindeki etkilerini ya da eksikliklerini fark edebilmesi de
0: evet.
1: belki işin en sonunda yapılması gereken en önemli
0: evet.
1: okuma. Çünkü okumanın başlatmasını beklediğimiz değişim en nihayetinde kendimizde başlaması
0: tabii,
1: gerekiyor.
0: Tabii.
1: Yani bütün bu okumaların bizi daha iyi bir insana, daha kamil bir insana doğru tasavvufi tabirle seyri sülük ettirmesi gerekiyor ki
0: evet.
1: o hani temeldeki noksanlıklarımızdan değişerek daha kamil bir noktaya ulaşabilelim.
0: Evet, evet. Yani okumak da zaten insanın içine doğru bir yolculuk. Öyle değil mi? İnsan
1: kesinlikle.
0: İçine doğru yolculuk yaptıkça o tabir yerindeyse, hani tasavvufta o mertebeler, nefsin mertebeleri vardır ya.
1: Evet.
0: Onları tanımak gibi. Kendi zihnini inşa edecek, kendi kalbini, gönlünü inşa edecek. Yani bu entel olmakla entelektüel çok farklıdır.
1: Kesinlikle.
0: Entel olmak boş bilgilerle kendini doldurmaktır. Yani evet, birçok şey bilirsin ama ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Bu entel olmak, ama entelektüel olmak, münevver olmak, allame olmak, mütebahhir olmak, bu insanlar çağı tanır, kendini tanır önce, sonra çağı tanır, çağa bir şeyler söyler. Önce kendine bir şeyler söyler, sonra çağa bir şeyler söyler. Yani çağa bir şey söylemen için kendini inşa etmen lazım. Bizim böyle bir okumaya gitmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi Genç Okur dergisi de herhalde değişimden kastı bu, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: İnsanın kendini değiştirmesi. Eğer o değişim yönündeyse de üzerine bir şeyler koyması, değil mi?
1: Kesinlikle. Tabii değişim haliyle iki yönlü de açık bir kelime. Ama tabii buradaki kastımız okumanın da kıymetine binaen kıymetli yönde, olumlu yönde bir değişim. Şimdi okumayı dediğiniz gibi salt bir okuma olarak aldığımızda hani malumat furuşluk oluyor aslında.
0: Malumat furuşluk çok
1: hani,
0: şey.
1: Hani birbirinden kopuk, nereye oturacağı belli olmayan bilgiler yığını toplamış oluyoruz aslında.
0: Evet.
1: Zihnimizde. Çoğunlukla da bir yere oturtamadığımız için aslında o bilgiye ihtiyaç duyduğumuzda da çok bulamıyoruz.
0: Evet.
1: Hani sosyal medya tabiriyle ortamda satmalık bilgiler dedikleri şeyler var ya, tamamen ona dönüşüyor yani. Aslında evet, bizi bir noktadan alıp bir noktaya götürmüyor. Yani bu kastettiğimiz değişimi meydana getirmiyor. O değişimin meydana gelmesi aslında biraz zihinsel değişimle de bahsettiğiniz gibi mümkün. Orada da insanın dünyayı ve kendini okuyarak aslında o zihinsel değişimi meydana getirebiliyor. Olaylar arasındaki bağlantıları, kavramlar arasındaki bağlantıları, ilimler arasındaki bağlantıları. Evet. İnsan geniş bir perspektiften baktığında kurabiliyor. Hı hı. Bu bağlantı kurulamadığında da sadece hani evet, kitapları, kelimeleri zihnimize doldurmuş oluyoruz.
0: Evet. Okumayı bilmedikten sonra insanda bir zihin dağınıklığı oluyor. Hani gereksiz bilgiler insanda zihin dağınıklığına sebep oluyor. Böylelikle dediğiniz gibi bir zemine oturamıyor. Zeminsiz bilgiler.
1: Evet.
0: Hatta bu dediğin gibi hem ortamda satmalık bilgiler oluyor, hem de feedback dediğimiz bu geri dönüşüm mevzusu var ya, geri evet, dönüştürme, geri çağırma
1: evet,
0: mevzusu, daha doğrusu geri çağırma, geri besleme denir. Bu olmuyor. Olsa bile derinlemesine olmuyor. Mesela bir mevzu hakkında birkaç kelime edersiniz ama onu derinlemesine bilemezsiniz. İşte bu malumat furuşluk olur. Bu da çok makbul bir şey değil herhalde, değil mi?
1: Aslında buradan dosya konumuza da güzel bir bağlantı yapabiliriz. Hı hı. O malumatların birbiriyle bağlanabilmesi aslında üzerine düşünmeyle de bağlantılı. Hı. Yani bildiklerimizin tabii, üzerine düşündüğümüzde, onları birbirine bağlayabildiğimizi fark ediyoruz aslında. Biz hani bunu bilinçli olarak yapmasak da hı hı, bildiğimiz şeyler birbiriyle yapbozun parçaları gibi zihnimizde bir şekilde bütünleşiyor aslında. Hı hı. Bunu düşünme sürecini maalesef günümüzde yeteri kadar gerçekleştiremiyoruz.
0: Evet.
1: Neden? İşte sabah kalkıyoruz, işte okula gidiyoruz, işe gidiyoruz, geliyoruz, biraz işte sohbet muhabbet, biraz telefon, zaten gece vakti geliyor. Hı hı. Kendimize o gün içinde zihnimizde olup bitenlere, öğrendiklerimize olup bitenlere bir düşünme süreci ayıramıyoruz.
0: Evet.
1: Yine sosyal medyada çok sık son zamanlarda kullanılan overthink diye bir kavram var. Aşırı düşünme anlamında. Bu bir noktada olumsuz bir şeye evrildi aslında. Yani tabii ki aşırı düşünmenin belli noktalarda insan psikolojisi için hani çok olumlu olmayacak yönleri var. Ama insan olarak gün içinde yaşadıklarımızı, öğrendiklerimizi durup düşünmeye de belli oranda ihtiyacımız var.
0: Tabii.
1: Bunu yapmadığımız zaman ne oluyor? İlk fırsatta zihin bunları düşünme evet, yoluna gidiyor. O ilk fırsatta başımızı yastığa koyduğumuz an oluyor.
0: Evet.
1: Genelde. Çünkü bizi dış dünyadan, bütün uyaranlardan bir kenara bıraktığımız an, hı hı, sabah ilk kalktığımız andan geceye kadar öyle bir boşluk bulamadığımız için ilk an başımızı yastığımıza koyduğumuz an oluyor.
0: Evet.
1: Ve o zaman da ne oluyor? Uyku sorunu yaşıyoruz,
0: eyvallah,
1: aslında.
0: Eyvallah. Şimdi uykusuzluğa geleceğiz, uyku sorununa geleceğiz de şöyle bir durum da var. Şimdi Müslüman zaten günün sonunda bir değerlendirme yapan insandır, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Bu sadece okumakla alakalı değil. Hayatla alakalı bir hesap kitap yapması gerekiyor insanın. Yani bunu hepimizin, her Müslümanın gece başını yastığa koyduğunda rahat bir şekilde koyabilmesi için bunu yapması gerekiyor. Bunun içine bu okumak da dahil aslında. Yani kesinlikle, ben evet bugün Ali Rıdvan'la görüştüm, program yaptım. Güzel şeyler konuştum mu, konuşmadım mı? Dişe dokunur, insanlara faydalı şeyler konuştum mu, konuşmadım mı? Bunun muhasebesini benim yapmam gerekir. Sonra programdan çıktım, elime bir kitap aldım, kitabı okudum. Kitapta ne bahsediyordu? Ya bu cümle gerekli mi, gereksiz mi? Bu sayfa gerekli mi, gereksiz mi? Kitap gerekli mi, gereksiz mi? Gerekliyse bana evet gereklidir, ama benim asıl okumama sevk etmede, yani Kur'an'ı okumada, hayatı okumada katkısı ne bunun gibi, o hesaba, Müslüman'ın yapmış olduğu günün sonundaki o hesaba bu okumalar da aslında dahildir diye ben düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Nefis muhasebesi de aslında, hı hı, hani bahsettiğimiz okuma, hı hı, biçimleri içine,
0: evet,
1: dahil edilebilecek bir okuma. Hı hı. Ve hani bunun işte az önce bahsettiğimiz uyku gibi gayet zahiri olumlu şeylere sebep olabileceği gibi, hı hı, insanın kendisi ve hani görünmeyen tarafı açısından da faydaları zaten malum.
0: Evet. Yani
1: en nihayetinde o gün yaptığımız bir davranışın doğru olup olmadığını, hı hı, ve bundan sonra o davranışın tekrarlanıp tekrarlanmayacağını kendimiz tarafından, hı hı, tespit edebileceğimiz en müsait an ve eylem nefis muhasebesi.
0: Eyvallah, eyvallah. İşte nefis muhasebesi. Okuduklarımız nefsimize mi gitti, kalbimize, ruhumuza mı gitti?
1: Evet.
0: Mevzu bu. Şimdi uykuya gelelim. Bu ay neden uyku var? Uyku önemli. Allah-u Teala geceyi uyumamız için yarattı. Gece uyuyacağız normal şartlarda.
1: Evet.
0: Tabii gecenin belli bir kesiminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalkarmış, ibadet yaparmış.
1: Evet.
0: Tabii ibadet de yapacağız. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Ama uykumuz nereye gitti demiş Genç Okur dergisi,
1: evet,
0: bu ay. İnsanın uykusu nereye gitti?
1: En temelde şöyle bir sorudan hareketle aslında yola çıktık. Genel olarak görüyoruz ki hem yetişkinlerde hem gençlerde herhangi bir işe vakit ayırmak istediğimizde ilk feragat ettiğimiz şey uyku oluyor. Hmm. Bu aslında hani günümüz insanının yaşadığı çok temel bir problem. Eskiden biliyoruz, dedelerimiz, ninelerimiz yatsı namazını kıldıktan sonra yatarlar. Sabah namazıyla beraber güne başlarlar. Aslında en şeyi bu. En doğalı bu. Hani dinimizde de, sünnet-i seniyede de işte tavsiye edilen işte yatsı namazından sonra çok malayani işlerle çok, hı-hı, meşgul olmamak,
0: evet,
1: ve hani gün doğumuyla beraber güne başlamak. Ama şu an telefonlar ve diğer sorumluluklar sebebiyle uyku süremiz gittikçe ileri gidiyor.
0: Hı-hı.
1: Ve buna karşın yine sabah namazında kalkmamız gerekiyor aslında.
0: Evet.
1: Yani tam uykunun en verimli olacağı saatlerde genellikle başka şeylerle meşgul olarak geçiriyoruz. Başka şeylerle, yetişmeyen bir iş, işte bir ders çalışma, ertesi günkü sınava çalışma, kitap okumak da olabilir. Ama genellikle bizi uykudan alıkoyan şey telefon oluyor. Ya da
0: evet,
1: hani ekranlar diyelim genel
0: kesinlikle,
1: olarak.
0: Kesinlikle. Uykumuz nereye gitti sorusuna şöyle bir cevap verebilir miyiz? Programsız hayata kurban oldu uykumuz.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Programsız hayat uykuyu feragat edilebilir bir şey olarak görme düşüncesi ve yanlış bir düşünceyle kendimize daha çok zaman ayırdığımızı sanmak aslında. Evet. Yani uykuyu işte boş bir vakit, boşa giden bir zaman olarak değerlendirip bunun yerine çok daha faydalı işlerle doldurduğumuzu düşünmek aslında uykumuzu alıp götüren meselelerin başında geliyor.
0: Evet.
1: Burada işte dediğim gibi ekranlar aslında birkaç farklı yönden uykumuzu götürüyor. Hı hı. Tabii bunların başında ilk olarak iletişimin artık her an yapılabilir bir şey hale geldiği için.
0: Evet.
1: Hani arkadaşlarımızla sohbet muhabbetimizi de işte okulda ya da okuldan sonraki sohbetlerle sınırlı kalmıyor. Hı hı. Yani gece yattığımızda bile evet. Onlarla sohbet etmeye devam ediyoruz. Ne oluyor? Onlarla sosyalleşmeyi bir şekilde sürdürmek hı hı. için uykumuzdan feragat ediyoruz.
0: Evet.
1: Açıyoruz işte bir bölüm daha dizi izleyeyim. Bir iki tane daha video kaydırayım. Bakıyoruz evet. saat 1'e doğru gitmeye başlamış.
0: Uyku katliamı diyebiliriz değil mi buna biz?
1: Kesinlikle. Diğer taraftan artık sosyal medyada sadece hani olumlu şeyler görebilmek artık çok zor. Genellikle olumsuz şeylerle karşılaşıyoruz. Evet. Bunlar bizi üzüyor, öfkelendiriyor, canımızı sıkıyor. Telefonu kapatsak bile telefona bakarken gördüğümüz şeylerin bizi içine soktuğu ruh hali hı hı. bir anda üstümüzden kalkıp gitmiyor.
0: Evet, evet.
1: Yani telefonu kapatsak bile zihnimizde o üzücü durumları bir şekilde yaşamaya devam evet. ediyoruz aslında. Ve sonra kendimize şunu soruyoruz. Niye uyuyamıyorum?
0: Evet. Ya aslında şöyle bir durum da var. Orada Reels kaydırıyoruz ya. Şimdi Reels kaydırırken komik bir şey görüyoruz. Gülüyoruz. Değil mi?
1: Evet.
0: Komedi had safhada. Sonra bir sonraki Reels'te çok üzücü bir şey görüyoruz. Bu sefer üzülüyoruz. Bir sonraki Reels'te çok düşündürücü, entelektüel bir şey görüyoruz belki de. Düşünüyoruz. Şimdi duygu durumlarını düşünsenize bir anda bir üzülüyorsunuz, bir seviniyorsunuz, bir düşünüyorsunuz, bir üzülüyorsunuz, bir seviniyorsunuz, bir düşünüyorsunuz. Şimdi insan psikolojisi ne olur böyle insan beyni değil mi? Diyelim ve araya gidelim Ali Rıdvan. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında Genç Okur dergisi editörü Ali Rıdvan Güngör'le Ekim 2026 sayısını konuşuyoruz Genç Okur'un. Uykumuz nereye gitti diyor bu sayıda Genç Okur dergisi. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
3: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 07 07 Kayseri.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
7: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasına Genç Okur Dergisi editörü Ali Rıdvan Güngör'le devam ediyoruz. Şimdi Ali Rıdvan, en son Reels kaydırarak, telefona, sosyal medyaya bakarak uykumuzu kaçırıyoruz dedik. Psikolojimizi evet. alt üst ediyor dedik. Sonra biz neden uyuyamıyoruz dedik. Sebeplerini saydık. Şimdi uyku feda edilebilirse nelere feda edilebilir? Ya da uyku feda edilebilir mi?
1: Uyku feda edilebilir mi? Yani tabii ki zaman zaman gerekli gördüğümüz durumlarda, yani mecburen 1-2 saat artık neyse feda etmek durumunda kalıyoruz. Hı. Ama özellikle genç arkadaşlarımızda, gelişme çağındaki arkadaşlarımızda uyku yetişkinlere göre daha önemli bir noktada duruyor. Hı hı. Çünkü sadece yatıp dinlendiğimiz bir süreçten ibaret değil uyku. Aynı zamanda o gün içinde öğrendiklerimizi hafızamıza aktardığımız, hı hı. Büyümeyle ilgili hormonların salgılandığı
0: evet.
1: bir süreç. Dolayısıyla mümkün mertebe feda etmemek en doğrusu.
0: Yani hem kitap okumak için feda edemez miyiz? Ya da bir başka faydalı şey için, ibadet için?
1: Az önce de dediğimiz gibi hani aslında biraz plansızlıktan kaynaklanıyor bu feda edeyim mi etmeyeyim mi sorusu. Hı-hı. Uyku vaktine kadar aslında kitap okuyabileceğimiz, ibadetlerimizi yapabileceğimiz yeteri kadar vaktimiz var. Hı-hı. Ancak işte bunları yeterince iyi planlamamak aslında meselenin biraz daha uykudan feda edebilir miyiz noktasına getiriyor. Hı-hı. Bu noktada tabii neticede işte kitap okuma yarım saat, bir saat.
0: Evet.
1: Neyse, yine ibadetlerimiz de aynı şekilde. Ve aslında kitap okumak, ibadetler insanı biraz daha sakinleştiren, biraz daha uykuya hazırlayan şeyler.
0: Tabii öyle bakmak gerekiyor, evet. doğru.
1: Neticede bir saat daha Reels kaydırmakla bir saat kitap okumayı uykuyu feda etme noktasında aynı yere koyamayız.
0: Evet, evet.
1: Çünkü bir saat kitap okumak ya da bir saat ibadet etmek bizi aslında uykuya hazırlarken, bir saat Reels kaydırmak muhtemelen onu kapattıktan sonraki bir saati de etkileyecek bir eyleme dönüşüyor.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla eğer bir fedakarlık söz konusu olacaksa bunu tabii ki bizi daha çok dinlendirecek, rahatlatacak, gönlümüzü ferahlatacak eylemlere yöneltmek. İşte Kur'an-ı Kerim okumak, ondan sonra normal kitap okumak,
0: evet.
1: tefekkür etmek, eğer içimizden geliyorsa bir şeyler yazmak, o gün başımızdan geçenleri yazmak. Hı-hı. İlk bölümde bahsettiğimiz düşünme meselesini de çok ciddi anlamda rahatlatan bir eylem aslında yazmak.
0: Evet.
1: Çünkü zihnimizin kurduğu bağlantıları aslında yazıya dökerek çok daha rahat bir şekilde görüp aslında uyku öncesi zihnimizi boşaltmış da oluyoruz yazarak.
0: Evet.
1: Tabii bu tarz işlerle meşgul olmak uykudan önce evet. çok daha sağlıklı.
0: Evet, evet. Mesela uzmanlar der ki uykudan önce öğrenilen bilgileri beyin uyurken tekrarlar. Yani öğrendiğimiz bilgileri pekiştirmek açısından da önemli. Hani evet. biz okuduğumuz kitaptaki bilgileri düşünmüyoruz diyoruz ya. İşte uykudan önce uyuduğumuzda aslında uykuda bir yani biraz da düşünüyoruz değil mi onu?
1: Kesinlikle.
0: O açıdan da vaktinde uyumak, uykudan önce uykuya hazırlanmak, kitap okuyarak hazırlanmak önemli.
1: Evet. Bunun tam tersi de mesela ertesi gün bir sınav var. Hı hı. İşte gece geç saatlere kadar çalışıyoruz belki. O saatten sonra uyuduğumuzda uykumuzu yeterince alamayacağımız için hı hı. aslında o gece geç saatlere kadar yaptığımız çalışmalar da zihnimizde yeterince yer edinmiyor.
0: Evet.
1: Maalesef. Aslında hani illaki bir şeyler öğreniyoruz. Ama artısı mı daha çok oluyor, eksisi mi daha çok oluyor? Bunu bir tartmak lazım. Evet. Çünkü ertesi güne de aynı oranda yorgun başlamış oluyoruz aslında. Hı-hı. Hem öğrendiklerimizi tam olarak içselleştiremiyoruz, hem de hem zihinsel hem bedensel olarak yorgun başlamış oluyoruz, evet, güne. Bu noktada uyku saatini ve öncesindeki çalışmaları da güzel planlamak, hı-hı, doğru değerlendirmek ve yeterince uyumak önemli.
0: Evet. Uzmanlar 11 ile 3 arası diyor değil mi? Altın saat, evet, dedikleri.
1: Evet.
0: Yani insan orada tam uykusunu alırmış. Uyku esnasında salgılanan o faydalı hormon, evet, o saatler arasında daha çok salgılanırmış. 11'de yatacaksın, 3'te kalkacaksın, teheccüdünü kılacaksın, evet, sabah namazına tekrar uyanacaksın. Kesinlikle. Falan falan, artık insan nasıl programlarsa, evet, bunu kendisi.
1: Yani sünnet-i seniyede gördüğümüz birçok şey, hı hı, aslında bugünden baktığımızda bize güzel bir insan, tırnak, hı hı, içinde kaliteli bir insan nasıl yaşamalı her anlamıyla, hı hı, bize aslında evet, müthiş bir rehberlik, eyvallah, örneği sunuyor.
0: Eyvallah, zaten sünnet-i seniye usuldür, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Usulsüz ne olur? Fusul olur, karmaşa olur. Evet. Usulsüz usul olmaz. Yani ondan dolayı biz sünnet-i seniyeye uyduğumuzda, evet, uykumuzu da alırız, bilgilerimizi de öğreniriz, kitabımızı da okuruz değil mi? Kesinlikle. Yeter ki sünnet-i seniyeye uyalım. Şimdi Ali Rıdvan, uyku üzerine konuştuk. Dergide kimler ne, evet, yazdı uykuyla alakalı?
1: Doğrudan uykuyla alakalı olmasa da genel yayın yönetmenimiz Cihan Karakurt hocamla birlikte kaleme aldığımız İçimizden Birileri bölümü var. Hı-hı. Orada da aslında konuşmanın başında değindiğimiz zihin dağınıklığı meselesine temas ettik.
0: Evet.
1: Bunun bir noktada uykuyla da ilişkisi var aslında.
0: Hı-hı. İnsanın zaten zihni dağınık olduğu zaman uyuyamaz. Uyuyamayınca, hı-hı, doğal olarak zihni dağılır. Değil, evet, mi? Uykusuzluk, insan uykusunu alamadığı zaman odaklanamaz. Zihin dağınıktır zaten. Evet. Dağınık olduğu için bu sefer uykuya geçmesi

0: şeyler değil bunlar.
1: Evet.
0: Ama kendimizi artık algoritmaların bize sunduğu şeylere teslim ettiğimizde en nihayetinde ortaya karman çorman bir zihin çıkıyor. Çünkü gündemlerimiz karman çorman. İnsanın merak ettiği şeylere yönelebilmesi, gerçekten ilgi duyduğu işlerle meşgul olması aslında ilk bölümde bahsettiğimiz o zihinsel bütünlüğü de daha çok kolaylaştıran bir şey. Kademe kademe merak ettiğimiz bir şeyi öğrenebilmek,
1: evet,
0: ilgilerimize yönelebilmek, bunların bize sunduğu çerçevenin içini doldurabilmek ve daha sonra farklı ilgi alanlarına, eski ilgi alanımızın açtığı yeni ilgi alanlarına yönelebilmek, hı-hı, aslında zihinsel dağınıklığı belli oranda derleyen, toparlayan bir,
1: evet,
0: şey. Tabii insanın zaman zaman zihninin dağılması, yorulması çok normal. Ama bunun için en temelde vardığımız nokta kendi gündemlerimizle meşgul olmak.
1: Evet.
0: Bunu yaptığımızda aslında kitap okumak gibi, ibadetler gibi meselelere, kıymetli işlere daha fazla vakit ayırabildiğimizi, hı hı, ve bunların da aslında zihnimizi daha çok toparladığını,
1: hı hı,
0: ve uykumuzun da aynı oranda kalitesinin arttığını ya da ne zaman ne kadar feda edeceğimizi de planlayabildiğimiz, hı hı, bir noktaya, hı hı, gittiğimizi göreceğiz.
1: Evet. Yani buradan da bilinçli bir rutin oluşturmak, değil mi hocam?
0: Kesinlikle.
1: Bu buradan geçiyor yani.
0: Kesinlikle.
1: Bilinçli bir rutin oluşturacağız. Hani ne zaman okumamız gerektiğini, ne zaman çalışmamız gerektiğini, ne zaman yemek yememiz gerektiğini, ne zaman televizyona ya da telefona bakmamız gerektiğini biz belirleyeceğiz.
0: Evet.
1: Ekstra boş, mala yani şeylerle meşgul olmayacağız. Sevdiğimiz birisi boş bir muhabbet açtığında hayır diyebileceğiz.
0: Kesinlikle.
1: Bu da aslında zihin dağınıklığına sebep olur.
0: Kesinlikle.
1: En başta sosyal medyaya biz hayır diyebileceğiz. O buradan geçiyor. Eğer biz bu rutini oluşturursak, dediğin gibi o medyadaki üçüncü sayfa haberlerini de es geçersek, bak haberdar olmayacağız demiyorum. Hani evet, belirli bir miktarda haberdar olunabilir ama bu bizim zihnimizi, fikrimizi etkileyecek, bizim rutinimizi. Örnek veriyorum, ben burada bir kitap okumak üzereyim, çok faydalı bir kitap ama bir üçüncü sayfa haberi gördüm orada, içler acısı bir haber ve bu beni sekteye uğratıyor, o kitabı okumama engel oluyor. Değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Hani ondan bu şu anlaşılmasın, vurdum duymazlık anlaşılmasın. Tabii ki dertleneceğiz, ülkemiz için dua edeceğiz, çalışacağız.
0: Evet.
1: Zaten oradaki benim o kitabı okumam da o üçüncü sayfadaki cinayetin işlenmemesi için. Böyle diyebiliriz herhalde.
0: Kesinlikle diyebiliriz. Dosyaya ek olarak devam eden artı bir bölümümüzde de aslında bu konuya değindik. Küçük rutinlerle başlamak aslında hani günümüzün nasıl geçeceğini,
1: hı hı,
0: aslında geceden karar vermiş oluyoruz. Geceyi,
1: evet,
0: ne kadar verimli geçirirsek, yani fıtratımıza uygun olarak gece ne kadar iyi dinlenirsek, gündüzün de aslında çalışmalarımız o kadar verimli oluyor.
1: Evet.
0: Ve bunlar için akşamları tabii bir yanda insanın alışkanlıklarını bırakıp yeni alışkanlıklar edinmesi zor. Bunların hepsi basamak basamak insanın bir sonraki merhaleye yükselteceği alışkanlıklar olacak. Ve burada hani küçük rutinlerle geceyi daha düzgün bir şekilde planlamaya, programlamaya başlamak lazım.
1: Hı hı.
0: İşte bunlar ne olabilir? Telefona az önce bahsettiğimiz gibi biraz işte sosyal medyaya uyumadan önce ara vermek.
1: Evet.
0: İşte çok zaman son zamanlarda konuşulan işte mavi ışık meselesi de aslında insanın uykuya geçişini zorlaştıran bir etmen. Bundan da biraz uzaklaşmak lazım. Yine

0: işte yarın çantamızda hangi kitaplar olacak, hangi defter olacak, bunları bir gün öncesinden planlamak.
1: Evet.
0: Gerekirse işte giyeceğimiz kıyafetleri, okul üniformamızı hazırlamak. Yine bir gün önceden yapabileceğimiz, uykudan önce yapabileceğimiz ve hani farklı bir şeylerle meşgul olacağımız için zihnimizi biraz rahatlatacak işler. Hı hı. Yine işte kitap okumak, biraz ibadetle, tefekkürle, okumayla, yazmayla mümkünse evet. meşgul olmak. Bu hani küçük rutinlerden bazıları olarak şey yapabiliriz.
1: Evet, evet.
0: Zikredebiliriz.
1: Başka kim neler yazmış?
0: İşte benim yazdığım bir bölüm var.
1: Nedir?
0: Bu yazının başlığı kendine iyi bak.
1: Hmm.
0: Aslında bu biraz da işte yine kendimizi okumakla ilgili bir
1: evet.
0: Yazı oldu. Gün içinde sürekli birbirimize kendine iyi bak diyoruz arkadaşlarımızla beraber.
1: Evet.
0: Ama bu çoğunlukla sözde kalıyor.
1: Hatta onu KİB'e indirdik. K-İ-B.
0: Evet.
1: KİB. Mesajda o.
0: Aynen. Çoğunlukla sözde kalıyor. İşte uykumuz geldi ama işte uyumamak için direniyoruz. Susuyoruz ama su içmiyoruz. Havalar soğuyor ama hala işte biraz tişörtle daha rahat giyineyim derdine düşüyoruz. Aslında en nihayetinde hepimiz birbirimize kendine iyi bak diyoruz ama kendimize iyi bakmak için yeterince efor sarf etmiyoruz. Biraz da kendimizden habersiz yaşıyoruz.
1: Eyvallah.
0: Uyku da aslında bunlardan biri. En nihayetinde biraz insanın eskilerin bir sözü vardır. Her şeyin başı sağlık diye. Uyku ve genel olarak sağlık önemli. Sağlığı kaybettiğimiz evet. zaman diğer yaptığımız işlerin çok da bir anlamı olmuyor. Belki onları yapamaz evet. hale geliyoruz. Elimizdeki nimetin kıymetini bilmek, şükrünü eda etmek,
1: emanete sahip çıkmak.
0: Bunlar hani doktorların hastalık önleyici şeyleri vardır, programları vardır.
1: Hı hı.
0: Aslında tedavi için hasta olmayı beklememek, hasta olmamak için kendimize iyi bakmak aslında yazıda değindiğimiz temel mesele.
1: Eyvallah. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Koca şair öyle söylemiş. Devamında evet. neler var? Başka kimler neler yazmışlar?
0: Ahmet Melih Karaoğuz hocamız 3 sayıdır devam eden Kaybolan Beceriler Atlası bölümümüz var. Burada aslında günümüzde biraz böyle ertelediğimiz, eskisi kadar sık kullanmadığımız hı hı. becerileri gündeme alıyoruz. Bu sayıda da yön bulmayı yazının merkezine aldı. Malum artık navigasyonları çok sık kullandığımız için
1: evet.
0: Yaşadığımız mahallelerin isimlerini, sokakların isimlerini, şehrin hangi noktasında neler olduğunu artık pek fazla bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Eskiden işte şu sokakta bu var, bu caddede bu var, bu cadde şu sokağa bağlanır falan gibi tarifler yapabiliyorken şimdi artık hepimiz bir yerden bir yere navigasyonla gittiğimiz için evet. biraz bu yol tarifi yapabilme, şehri mekanlar üzerinden tanıyabilme, sokak adlarını bilme gibi yeteneklerimizi biraz kaybettik.
1: Evet, köreldi o yönlerimiz.
0: Evet.
1: Ben navigasyonla gittiğim yere tekrar navigasyonsuz gidemiyorum.
0: İşin en sonunda biraz da oraya geliyor. İşte eskiden bir mekan üzerinden tarif edildiği için işte şu binanın arkasında buluşalım, şu meydanda buluşalım gibi şeyler vardı,
1: evet.
0: tabirler vardı. Bunlar olunca orada yeni bir dükkan açılmış mı, o dükkan kapanmış mı falan gibi çevreye dair bilgilerimiz de daha fazla oluyordu. Şimdi sadece yola değil, daha çok telefona ya da arabadaki ekrana baktığımız için çevremizi de çok fazla göremiyoruz. Bu aslında çevresel farkındalığımızı da ciddi anlamda

0: düşüren bir mesele. Güzel de bir yazı oldu. Şey tarafına da değiniyor. Ben bilmediğim bir yere giderken mecbur bilen birine sormak zorundayım. Evet. Bu aslında insanlar arasındaki iletişimi de koruyan, muhafaza eden bir uygulamaydı. İnsanlar küçük de olsa birbirlerinin ihtiyaçlarına herhangi bir şey vermeden sadece bilgisini paylaşarak yardımcı olabiliyordu.
1: Evet.
0: Şimdi hani giderek bireyselleşen dünyamızda birbirine yol tarifi sorma şeyini de kaybetti insanlar. Ve artık muhtemelen yol tarifi sorsak da sorduğumuz kişi de bilmiyor olacak.
1: Evet, geçen maalesef. De bir muhabbet ortamında geçti de basın bize neden geç geldi? Basın bize şundan dolayı geç geldi. Biz zaten kendi aramızda haberleşiyorduk.
0: Evet.
1: İşte gün oturmalarında hanımlar birbiriyle haberleşiyor, ne var ne yok. Camiye gidiyor, cami cemaati birbiriyle haberleşiyor. Kesinlikle. Dediğim gibi yön soruyoruz, birbirimizle bir ünsiyet kuruyoruz. Ondan dolayı bize basın geç geldiğinden bahsetti bir hoca. Böyle zihin açıcı bir şeye değinmişti yani.
0: Kesinlikle çok önemli. Dergimizin bir diğer yeni bölümü Bunu Kim Düşünmüş? Ali Buhara hocamız kaleme alıyor. Teknolojik gelişmelerin geçmişten günümüze serüvenini bir hikaye içerisinde anlatıyor. Bu sayısında, bu yazıda da takvim meselesini gündeme aldı. Dedesinin işte bir tırpanın gölgesiyle namaz vaktini tayin eden bir torunun bunu görüp "Dedem bunu nereden biliyor?" sorusuyla başlayan bir araştırmasından bugünün güncel takvimlerine kadar uzanan bir serüveni hem böyle bir hikaye içerisinde hem de çok kıymetli bilgilerle anlatıyor.
1: Son bir iki dakikamız Ali Rıdvan, hızlıca diğer yazıları da bitirelim inşallah birkaç cümleyle.
0: Tabii bibliofil bölümünde yine kitapları konuşmaya devam ediyoruz. İyi bir okur olmanın nasıl gerçekleşebileceğini konuşmaya devam ediyoruz. Bu yazının merkezinde de kütüphaneler ve kütüphaneler aracılığıyla aslında yine bir o sosyalleşme halkasına dahil olmak. Kütüphane cemaatinin bir üyesi olmak aslında konuşuluyor.
1: Evet.
0: İstemeyen Özkul Özbekistan'daki seyahatlerine devam ediyor. Bu ay Kokand şehrindeki hanları, medreseleri gezmeye devam ediyor. Hüseyin Tayyip Gündüz Şehirlerin Ritmi başlığı yazısıyla modern şehrin görüntü ve ses kirliliği açısından bizim duygu dünyamıza nasıl hitap etmediği ve tarihi yapıların aslında geniş ve yeşillikli sükuneti sayesinde nasıl ferahladığımızı anlatıyor. Hakan Öner hocamız yine Saraybosna hatıralarına devam ediyor günün coğrafyamız bölümünde. Ömer Faruk Yazar geçmişin sırlarında İngiliz Kraliçesi 1. Elizabeth'in Osmanlı'ya yazdığı mektupları gündemine alıyor. Giyim moda bölümünde Fatma Müteatibar yağmurlukları nasıl seçmemiz gerektiğini anlatıyor sonbahar mevsiminde.
1: Evet.
0: Ve yine son olarak Sare Yazmalar Genç Mutfak'ta sonbaharda genç okurların yapabilecekleri pratik tarifler hakkında bizlere güzel bilgiler sunuyorlar.
1: Eyvallah Ali Rıdvan Güngör. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Eyvallah hocam, ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli bir sohbetti, zihin açıcı bir sohbetti.
0: Çok güzel oldu.
1: Ben çok keyif aldım. Aynı zamanda istifade ettim. Biz sizi daha çağırırız, böyle güzel muhabbet
0: İnşallah.
1: Olursa biz sizi çağırırız.
0: İnşallah hocam. İnşallah. Eyvallah.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasının burada sonuna geldik. Konuk odasında bugün Genç Okur dergisinin Ekim 2026 sayısını konuştuk. Uykusuzluktu konu. Uykusuzluk üzerine konuştuk Ali Rıdvan Güngör'le. Öncesinde hemen burayı da atlamayalım. Genç Okur dergisi bu ay itibariyle 13 yılını bitirip 14. yılına giriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim 14. yılda. İnşallah hayırlara vesile olur. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Mehmet Dumlupınar. Konuk Odası. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz.
3: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Derneğenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Milletvekilleri Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin geleceği için mutabakat ve uzlaşı vurgusu yaptı. Ve partiye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti rozetini taktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı açılışının önemine değinen Erdoğan, Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda ülkemiz, milletimiz, partimiz ve demokrasimiz için yeni dönemin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum dedi. 3 Ekim'de Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Eylül ayına ait dış ticaret rakamları açıklandı. Eylül ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %15.4 arttı ve 26 milyar dolar olarak gerçekleşti. 9 aylık ihracatımız %5.2 artışla 211 milyar dolara, 12 aylık ihracatımız 283.7 milyar dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış mal ve hizmetler ihracatının toplamı ise 410 milyar dolara yaklaştı. Çevremizdeki çatışmalara ve küresel ekonomideki durgunluğa rağmen bu rakamlarla bir kez daha tüm zamanların rekorunu kırdık. 2002 yılında 36 milyar dolarla devraldığımız ihracatımızı 284 milyar dolar seviyesine getirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Büyük bir aksilik olmazsa inşallah 2026 yıl için belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. İhracat rakamlarımız hayırlı olsun. Son olarak pazartesi günü Eylül ayına ait enflasyon verileri açıklandı. Öncelikle bir hususu dikkatinize getirmek durumundayım. Maalesef bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle tırmanan petrol fiyatlarının olumsuz etkisini en fazla hissettiğimiz alanlardan biri enflasyondur. Merkez Bankamızın hesaplamalarına göre savaşın enflasyona yıllık etkisi 7 puan bandında. İstikrarsızlığın ve artan akaryakıt fiyatlarının makroekonomik göstergeler açısından tüm dünyayı zorladığı bir gerçektir dedi. Fon piyasasında gerekli adımları atıyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi bu meselenin en başta bir hukuki yönü var. Yargı meselenin hukuki yönüne dair anayasamız, yasalarımız, sermaye piyasası mevzuatımız çerçevesinde yapılması gerekeni diğer kurumlarımızla koordinasyon içinde zaten yapıyor. Şunu herkes bilsin ki, milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Meselenin kuşkusuz bir de ekonomik yönü var. Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirler alıyor. Finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımlar atıyorlar. Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında kurulan Fon Koordinasyon Kurulumuzun birincil gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır. Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir. Kendilerine talimatımız bu yöndedir. Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor, orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız dedi. Konuşmasının sonunda AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı sahneye davet etti ve ardından parti rozetini taktı. Derneğenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan'la Putin'in telefon görüşmesinde Türkiye-Rusya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Karadeniz'de seyir sefer emniyetinin sağlanması için yapılan

çalışmaların önem arz ettiğini, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Fon Koordinasyon Kurulu çalışmaları hakkında hükümet adına bilgi verdi. Ekonominin temellerinin sağlam olduğunu, makroekonomik görünüme ilişkin bir sorun olmadığını vurgulayan Yılmaz, deprem harcamalarına rağmen bütçe açığının milli geliri oranının %3 civarında, bölgede yaşanan savaş ve bunun petrol fiyatları olmak üzere olumsuz etkilerine rağmen cari açığın milli geliri oranının %2.6 seviyesinde olduğunu kaydetti. Yanlışların üzerine kararlılıkla gidilirken çok yönlü tedbirlerle sermaye piyasalarını desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Yılmaz, sermaye piyasalarının geneli ve yaşanan sorunlarla ilgili hiçbir sorumluluğu olmayan finansal kurumlar ve araçlarla ilgili olarak iktidarı ve muhalefetiyle tüm kesimlerin hassasiyet taşıdığına inandığını dile getirdi. Lütfen bu sorunu olduğundan büyük veya olduğundan küçük bir anlam atfetmeyelim diyen Cevdet Yılmaz, gerçekçi olalım ve sağlıklı bilgilere dayalı yorumlar yapalım. Aksi takdirde yaşanan sorunlarla hiçbir bağ olmayan, işini düzgün yapan fonlara ve yatırımcılara zarar veririz. Vücuda girmiş hastalıklı unsurları tedavi ve tasfiye ederken vücudun kendisine zarar vermeyelim. Dolaylı olarak bu gelişmelerden etkilenen şirketlere ve milyonlarca yatırımcıya karşı bunun ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Bilinmesini isterim ki Türkiye, kalkınma sürecimizin asli bir unsur olan sermaye piyasalarını büyütme ve derinleştirme hedefinden asla geri adım atmayacaktır. Tasarrufların üretime ve yatırıma yönelmesini sağlayan, yatırımcısına güven veren finansman imkanlarını çeşitlendiren, daha güçlü bir sermaye piyasası yapısı için çalışmalarımızı kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçireceğiz dedi. Yılmaz, sorunlu fonlarla ilgili olarak kamunun ve yatırımcıların haklarının korunması, sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi ve piyasanın sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli çalışmaları ilk günden itibaren başlattıklarını hatırlatarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ve net belirttiği üzere yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun, hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir. Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacaktır. Sermaye piyasalarımızda yaşanan sorunun her bir detayı ilk andan itibaren yetkili adli ve idari kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte, somut tedbirler alınmakta ve gerekli adımlar atılmaktadır dedi. Derdiyenler dünya 3 yıldır tarihin en büyük katliamına tanık oluyor. Katil İsrail, 1948 yılından bu yana Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımı 7 Ekim 2023'te sistematik hale getirdi. Son 3 yılda Gazze'de 74 binden fazla kişiyi katleden İsrail, nüfusun neredeyse tamamını en az bir kere yerinden etti. 3 yılda Gazze'ye 223 bin ton bomba atıldı. Bu miktarın Hiroşima'ya atılan atom bombasının 16 katına eşit olduğu belirtildi. Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Gazze şeridinde çok sayıda yapı saldırılar nedeniyle yıkıldı. İlk ateşkes 24 Kasım 2023'te yürürlüğe girdi. Yaklaşık bir hafta süren ateşkes 1 Aralık 2023'te sona erdi. Bu süreçte 81 İsrailli rehineyle 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. Ateşkesin uzatılması beklenirken İsrail ordusu saldırılarına yeniden başladı. İsrail ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasını engelleyerek saldırılarını sürdürdü. Katil İsrail Filistinlileri yalnızca bombalarla öldürmedi, açlığı da silah olarak kullandı. 2 Mart 2025'te İsrail Gazze'ye giriş kapılarını yaklaşık 11 hafta boyunca tamamen kapattı. Gazze'de başlayan kıtlık, yetersiz beslenme nedeniyle 164'ü çocuk, 460 kişinin ölümüne neden oldu. Dünyadan gelen tepkiler üzerine İsrail sözde yardım dağıtım merkezleri kurdu. Ancak bu merkezleri ölüm tuzağına çevirdi. Bu noktalarda 2600'den fazla Filistinli öldürüldü, 19 bin kişi yaralandı. Ateşkese rağmen saldırılarına devam eden İsrail, 1145 Filistinli'yi daha katletti.
Soykırımda can kaybı 74 bin aşarken 2700'den fazla aile nüfustan silindi. 175

0: binden fazla Filistinli yaralandı, binlerce kişi ise hala enkaz altında. Katledilenlerin 21.500'ü bebek ve çocuklardan oluşurken 58.800 çocuksa ebeveynlerinden en az birisini kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletler Teşkilatı Adalet Bakanları 3. toplantısı kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Türk Devletler Teşkilatı Adalet Bakanları 3. toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan Bakan Gürlek, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov, Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakanı Almaz Ayilçiyev ve Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akbar Taşkulov'la ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye ile Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında adalet alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ortak çalışma imkanları ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır aşan suçlar, terör örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede işbirliğini güçlendirmek amacıyla yarın Yunanistan'a resmi çalışma ziyaretinde bulunacak. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Çiftçi, Atina'daki temasları kapsamında Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ve Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrysochodis ile bir araya gelecek. Görüşmelerde yeni nesil suç örgütleri ve terör örgütleriyle mücadelede sınır aşan suçların önlenmesine yönelik atılabilecek ortak adımlar ele alınacak. Daha önce Bulgaristan ve Gürcistan'ı ziyaret eden Çiftçi'nin bölgesel ve güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla komşu ülkelerle yürütülen üçlü mekanizma toplantılarıyla sınır aşan suçlarla mücadelede diplomatik işbirliğinin arttırılmasına yönelik temaslarını sürdürmesi bekleniyor. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 11'ini yakaladı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 şüpheliye yönelik İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aralarında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili'nin dolduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı OG'nin başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 17 zanlı yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Esenyurt Belediyesi'ndeki bir kısım ihaleye fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bu eylemlerde yer aldığı öne sürülen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Ankara'da polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu, memleketi Çubuk'ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polis Türkoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Çubuk Camii Kebir Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen törende şehidin ailesinin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Can Bolat, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, milletvekilleri, ilçe protokolü, emniyet ve jandarma personeli yer aldı. Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından Alcıköy mezarlığında toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'nın Pursaklar ilçesine silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'nın Pursaklar ilçesinde görevi başında uğradığı menfur saldırı sonucu şehit olan kahraman polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, emniyet teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıplar arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldı ve bunun bugün bulunan 3. ceset olduğu vurgulandı. Açıklamada bulunan cesedin kimlik tespitine yönelik gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi. 5 Ekim'de bulunan cesedin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığı kaydedilen açıklamada, yapılan DNA incelemeleri sonucunda hayatını kaybeden kişinin Orhan Bekret olduğu aktarıldı. Son gelişmeyle birlikte olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. İstanbul'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda 108 kilo 120 gram uyuşturucu, 110.550 sentetik ecza hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler Büyükçekmece, Eyüp Sultan ve Başakşehir ilçelerinde düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Tespit edilen 4 araçta ve adreste yapılan aramalarda 108 kilo 120 gram uyuşturucu, 110.550 sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. İstanbul'da bir araca düzenlenen operasyonda 51 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde yurt dışına uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı tespit edilen bir araca operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında araçta yapılan aramada 51 kilogram uyuşturucu madde ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Çorum'da otomobille jipin çarpıştığı kazada bir çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Zehra Betül Yılmaz idaresindeki otomobil, Çorum İskilip Karayolu Ceritbeli mevkiinde Mert Üstünel'in kullandığı jiple çarpıştı. Kazada sürücüler Zehra Betül Yılmaz ve Mert Üstünel'le otomobilde bulunan 6 yaşındaki Hüsra Alal olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan cenazeler itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Ömer Cebeci ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan Münevver Lalin ise aynı hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 14-23, Bursa 12-22, Edirne 10-26, Kocaeli 12-24, Çanakkale 12-24, Balıkesir 10-26 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 16-26, Aydın 15-30, Manisa 15-27, Denizli 15-28, Muğla 13-24, Uşak 10-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 18-28, Adana 18-29, Isparta 11-22, Mersin 19-30, Kahramanmaraş 15-29, Hatay 16-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 10-22, Konya 10-22, Kayseri 8-22, Sivas 7-20, Eskişehir 8-22, Nevşehir 7-19 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 15-20, Rize 13-22, Samsun 12-24, Ordu 15-20, Giresun 16-23, Zonguldak 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 4-18, Erzincan 8-20, Malatya 9-20, Van 7-19, Hakkari 9-20, Kars 4-18.

18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Adıyaman 13-24, Diyarbakır 11-24, Şanlıurfa 15-26, Gaziantep 13-24, Mardin 13-23 ve Siirt 12-24 derece.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Ebubekir Tokay. Senin hikayen. Bir dörtlük bin meşk. Emre Başdoğ. Dehri arasan binde bir Adem bulamazsın. Adem görünen harları Adem mi sanırsın? En ummadığın keşfeder esrarı derunun, sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın? Yıl 1996. İstanbul Merkez Efendi Son Durak Kıraathanesi'nde sohbet halkasında oturan genç Ömer, okunan bu dörtlüğün cazibesine kapılır. Dörtlüğü nakleden Tevfik Ceyhan Dede ile aralarında koyu bir muhabbet başlar. Bu muhabbet halkasında Tevfik Dede'den feyiz almaya başlayan Ömer'in hayatı başka bir seyre girer. 1981 senesinde Trabzon'da dünyaya gelen Ömer Çakıroğlu, çocukluk yıllarının başında ailesiyle İstanbul'a taşınır. İlkokuldaki müzik dersinde çok iyi flüt çalan Ömer, edebiyata da ilgi duyar. Lise çağına geldiğinde biriktirdiği şiirlerini kitaplaştırma uğraşına girer. Disiplinli bir şekilde bir yerde sabit kalmayı kabullenemeyen bünyesi, liseyi henüz birinci sınıfta terk etmesine sebep olur. Bu sıralarda Merkez Efendi Son Durak Kıraathanesi'ne gidip gelmeye başlar. Burada sohbetlerine katıldığı Tevfik Dede, Ömer'in gönlünü edebiyatta çalar. Mutasavvıf bir düşünür olan Tevfik Dede, Ömer'in içinde var olan müzik sevgisini açığa çıkartarak onun Türk müziğine ilgi duymasına vesile olur. Böylece Ömer, Tevfik Dede ile musikiyi meşk etmeye başlar. Bir süre sonra hizmetinde bulunduğu, kendi güftelerinden, sözlerinden ve düşüncelerinden faydalandığı Tevfik Dede'nin direktifi doğrultusunda Maltepe Musiki Cemiyeti'nde ders veren Neyzen Salih Bilgin'e talebe olur. Müzikle hayatına yeni bir sayfa açan Ömer, liseyi açıktan bitirir. Devam eden yıllarda alternatif bir müzik grubunda hem kendini geliştirmek hem de yol ve çay parası çıkartabilmek için uzun süre sokak müziği yapar. Ömer'in zaman zaman Türkiye için yaptığı geziler, onun gezip görme, yeni yerler keşfetme isteğini daha da artırır. İki tutkusunu da birlikte gerçekleştirebileceği hayali ve hayatının seyyahlık üzerine dönüşmesine sebep olacak seyahatler silsilesi, 2003 yılında Hollanda'ya gitmesiyle başlar. Bir ay kaldığı Hollanda'da sokak müzisyenleriyle birlikte çeşitli şehirlerde müzikler yaparak geçirir zamanını. Takip eden yılda bir İran gezisi gerçekleştirir. Türkiye'ye geri geldikten sonra bir grup arkadaşıyla İran'dan başlayıp İpek yolunu takip ederek Pakistan üzerinden Hindistan'a kadar uzanan bir yolculuk gerçekleştirir. Yanına aldığı ufak sırt çantasında bir not defteri, ses kayıt cihazı, fotoğraf makinesi, okuyabileceği bazı kitaplar ve neyi bulunur. Bu yolculuk sırasında hem müzik yapar hem de yeni şehirleri, kültürleri ve insanları tanır. Bazı müzik atölyelerinde çalışmalar yapar, ziyaret ettiği şehirlerde soluklandığı mekanlarda müzik icra eder. Otobüs ve trenle yapılan bu yolculuk yaklaşık 2 ay sürer, tehlikeli anlar atlatır. Bir defasında tren yolculuğu sırasında fotoğraf makinesini hırsızlara kaptırsa da ne yapar eder, makineyi onlardan geri almayı başarır. Yolculukta Allah'a tamamen teslim olması gerektiğini idrak eden Ömer, aynı güzergaha Afganistan'ı da ekleyerek yaptığı ikinci yolculuğunda, Kabil'de bir bakkalda bulunduğu sırada dışarıda bir bomba patlar ve içerisinde bulunduğu mekanın tüm camları aşağıya iner. Ancak ona bir zarar gelmez. Yolculuk yaptığı coğrafya insanının misafirperverliği de kendisini çok etkiler. Tanık olduğu yaşamlar ve olaylar, dünyanın kendi düşüncesinin ve isteğinin haricinde devam ettiği gerçeğini daha belirgin olarak fark etmesine sebep olur. Türkiye'ye geri geldiğinde ise çantasında müzik ve enstrümanla alakalı antika eşyalar ve kitapları doldurabilecek kadar anıları vardır. Öğrenmeye başladığı ve gelişim sağladığı müziği okulda akademik olarak devam ettirmek isteyen Ömer, konservatuvar için yapılan sınavlara geçer. Ancak 2 ayla yaş sınırını doldurduğu için okula kayıt yaptıramaz ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Bunun üzerine müzik hayatına eskiden olduğu gibi kendi üslubunca devam eder. Üsküdar'da arkadaşının devrettiği bir mekanı devralmaya karar verir. Önce çay borcunu ver, sonra al. İkazı üzerine dost abileri ona yardımcı olurlar.
Böylece uzun vakitler geçirdiği, birkaç öğrencisine eğitim verdiği mekanı 2011 yılında işletmeye başlar. Kısa bir süre içerisinde mekanın konseptini değiştirir, hat ve görsel sanat ögelerini kullanarak mekanın ruhunu değiştirecek dokunuşlar yapar. Semai Kahvesi adını verdiği bu mekan, kısa süre içerisinde üniversite öğrencileri, edebiyatçı, müzisyen ve sanatla hemhal olmuş insanların uğrak yeri haline gelir. Zaman zaman içerideki sedayı duyan kişilerin de uğradığı, oturmaya başladığı güzel bir muhabbet mekanı olur. Fırsat buldukça Semai Kahvesi'nde bir köşede musikiyi meşkeden Ömer'e, muhterem Tevfik Ceyhan dedenin okumuş olduğu dörtlük hala feyiz vermeye devam ediyor.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Büyük sözler.

Yusuf Has Hacip'ten nasihatler. Bilginin aklın ve faziletin faydalarını söyler. Ey bilge, hakim insan! Benim dileğim söz söylemekti. Şimdi akıl ve bilgiyi anlatacağım. Akıl, karanlık geceyi ışıklandırdığı gibi o parlak olan bilgi de seni cehaletten, bilgisizlikten kurtarıp aydınlattı. Akılla yükselinir, bilgiyle de büyüklük elde edilir. İşte insan bu iki şeyle üstünlüğe

kavuşur. Küçük çocuğa bak. Yaşı yetip akıl gelmeyince kalemler kıpırdamaz, yazı yazamaz. Bak akıllı kişi ihtiyarlayınca aklı gider. Akıl gitti diyerek kalem de yürümez olur. İnsan aklı sayesinde at kazanır. Beyler de bilgiyle memleketin işlerini düzene koyarlar. Milyonlarca erdem ve pek çok alkışlanan iş akılla yapılmış olduğundan akıl övülmüştür. Sakın aklın azını küçük görme, onun faydası çoktur. Bilginin azını da azımsama, o insan için değerlidir. Akıl senin için iyi ve vefalı arkadaş, bilgi de senin için merhametli bir kardeştir. Ey yiğit, akıllı elbisesini giy, öfkeyi kendinden uzaklaştır. Ey bilgili bey, kızmada iyi at bırak. Bu iki şeyle acele edip bir işe kalkışma. Eğer öfke ve kızgınlıkla işe başlarsan, hayatını yele verdin demektir. Kişi öfkeyle iş yaparsa pişman olur. Bir işte kızınca da bozukluk, dağınıklık baş gösterir. Huyu güzel kişiye ağırbaşlılık yakışır. Sakin olan beye de gün ve ay doğar, bahtı açılır. Soy temizliği ve günahsızlık lazımdır. Akıllılık ve bilgili olmaklık da gerekir. Şu birkaç şey de insana kötülük getirir. Kişi bunu bilmiş olsa ondan uzaklaşıp kendini korur. Bunlardan biri dilinin yalan söylemesi. Sonra da katı, sert ve kırıcı söylemek ve sözden dönmektir. Üçüncü olarak neşelenerek içki içse, şüphesiz o kişi büsbütün kendini dağıtmış olur. Biri de insan için terslik, inatçılıktır. İnatçı, ters, sinres kimseye dünyada neşelenmek ve sevinç nasip olmaz. Bir diğer kötü iş de bu ateş huyluluktur. Bu, insanların evini dumana boğar. Tekrar biri de öfkeyle söz söylemektir. İnsan ağzını açıp sövse, bu başkalarını inletip sızlatır. Çok gücendirir. Bu birkaç şey bir insanda toplansa, o yüce ve değerli kutluluk çabucak ondan uzaklaşır. Okuyanın elinden tutup yol göstermesi, onu kutlu kılması için bu kitabın adını Kutadgu Bilig koydum. Ben sözümü söyledim, el sunup okuyunca iki dünyayı da elde edecek kitap yazdım. Kişi iki dünyayı da saadetle ele geçirse, kutluluk bulur, mes'ud olur. Bu sözüm dosdoğru sözdür. Önce bu kün togdı için hükümdar dememin sebebini söyleyeyim, ey iyi insan. Sonra bu ay tolduğu anlattım. Çünkü mukaddes saadet, devlet güneşi onun sayesinde parlamaktadır. Bugün togdu denen doğru kanundur. Ait oldu denen de saadettir. Gözünü dört aç ve iyi bak. Sonra ögdülmişi anlattım. O aklın adıdır ve insanı yüceltip aziz kılar. Ondan sonra gelen odgurmuştur. Bunu da akıbet diye kendim düşünüp, bulup, tabir ederek anlattım. Ben bu kitabı bu dört şey üstüne söyledim. Okursan sana kendini gösterir. Ona keskin bir gözle, yani dikkatle bak. Ey sevinçle yürüyen güzel yiğit, sözümü boş sanma, onu gönülden işitip dinle. Gayret et, doğru yoldan şaşma, gençliği boşa harcama da faydasını gör. Gençlik çok çabuk geçer, onu sıkı tut. Fakat ne kadar sıkı tutarsan tut, bu hayat kaçıp gider. Ben esefle hayıflanarak gençlik için pişmanlık duyup onun hasretini çekiyorum. Bu pişmanlığın fayda vermediğinden artık sözümü bırakıyorum. Başka sözüm yok. Kimin yaşı 40'ı geçerse gençlik ona artık elveda, Allah'a ısmarladık der. Artık 50 yaşım bana el uzattı. Kuzgun gibi simsiyah olan saçımı da kuğu gibi bembeyaz yaptı. Şimdi bana 60 yaşım gel diye çağırıyor. Yoluma pusu kurulmamışsa, yani ecelim gelmemişse önce ona gideceğim. Düşün, kimin yaşı 60'ı geçerse onun ağzının tadı gitti ve artık yazı kışa döndü. Boynum ok, gönlümde yay gibiydi. Artık ihtiyarlık gönlümü ok, boyumu da yay gibi eritti. Yiğitlik, gençlik neler getirip bana verdiyse, ihtiyarlık gelip hepsini aldı. Unutma, sana da gelecek. Bütün günler boş işlerle, kötülüklerle geçip gitti. Bari bu kalan birkaç günde tövbe et ve özürler dile.

Nefsin En Sevdiği Hikaye, Timur Karahan. Malum yazılarımda çoğunlukla sosyal medyanın olumsuz etkilerinden bahsediyorum. Ancak bir şeyin tamamen kötü olması eşyanın tabiatına aykırı. Dolayısıyla ifsat yuvası olarak gördüğüm sosyal medyada bazen karşıma uzun uzun düşünmeme ve kendimi sorgulamama vesile olan faydalı paylaşımlar da çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde yine bu mecralardan birinin dalgalarına kapılıp sürüklenirken ada misali sığınabileceğim güzel bir sözle karşılaştım. 786'da Basra'da dünyaya gelen ve nefs muhasebesi hususunda titizliğiyle tanınan Haris el-Muhasibi şöyle demiştir. Kendinden bahsetmenin kapısını sağlam bir kilitle kapat. İnsan bilinmek, görünmek istiyor. Hele de her şeyin gösteriş etrafında döndüğü bu çağda, iyiliğin zifiri karanlıkta adeta mumla arındığı bu dönemde yaptığın iyiliğin bilinmesini, birileri tarafından takdir edilmesini çok önemli buluyor. Ancak inancımız ve medeniyet mirasımız bu postmodern çağın dayattığı bu illüzyonun aksine arı duru hakikati aykırıyor yüzümüze. Sağ elin verdiğini sol el bile görmesin. İnsanoğlu hayırlı bir şey imza attığında takdir bekliyor. Zenginliği de bir tarafa ilim, ibadet, fedakarlık, güzel ahlak gibi iyi insan olmanın doğal halleri üzerinden övülmek dahi hoşuna gidiyor. İşte nefs için en önemli tehlikelerden biri burada ortaya çıkıyor. Gösteriş için değil, sırf Allah için yapsa bile farkında olmadan o güzelliğin içerisinde kendi nefsini yerleştiriyor. Hal böyle olunca iyilikten çok iyiliği yapan konuşulmaya başlanıyor. Kelam ilminin ve ehli sünnet akidesinin kurucu şahsiyetlerinden biri olan Haris el-Muhasibi'nin andığımız sözü tam olarak buraya işaret ediyor. Susmanın hikmeti. Eskiler kelam-ı kibar, kibar-ı kelamest demişlerdir. Yani büyüklerin sözleri, sözlerin büyüğüdür. Büyük alim Haris el-Muhasibi'nin sözü de birden çok anlamı barındırıyor satır aralarında. Kendinden bahsetmenin kapısını sağlam bir kilitle kapat övdüğü sadece övünmenin kötülüğünden bahsetmiyor. Aynı zamanda susmanın hikmetinin de altını çiziyor. Her doğru, her güzel davranış, her başarı anlatılmak zorunda değil. Bazen insanın en değerli ameli kimsenin bilmediği bir iyiliği olabilir. Çünkü bilinmeyen bir iyilik, övgü ve takdirin vereceği anlık keyiften kat be kat daha değerli. Peki kendinden bahsetmenin kapısını kilitlemek insanın kendisini yok sayması anlamına mı gelir? Tabii ki hayır. Buradaki kasıt kişinin kendisini tamamen yok sayması değil, nefsinin kendisiyle ilgili anlatacağı hikayeye sınır koyması. Elbette insanın yaptığı güzel işleri anlatması her durumda yanlış olamaz. İyiliği teşvik etmek, başkalarına örnek olmak veya bir güzelliği duyurmak ihtiyacı hasıl olduğunda konuşmak gerekebilir. Buradaki temel ölçü niyet. Kendimizi mi öne çıkarıyoruz yoksa bir hayrın yayılmasına mı vesile oluyoruz? Soru basit görünüyor. Fakat cevabı samimiyetle verebilmek için kalbimize bakıp orada yankılanan cevabı samimiyetle dile getirmemiz gerekiyor. Kendinden bahsetmenin kapısını kapatmak, hakikatin ve samimiyetin kapısını açmaktır. Nefsin konuştuğu yerde susabilmek. İnsan kendi övgüsünden uzaklaştıkça başkalarının kusurlarına karşı daha merhametli olabilir. Kendi nefsinin kusurlarını bilen kişi başkasına bakarken üstünlük duygusuna daha az kapılır. İnsanın olgunlaşması, ben yaptım hissiyatından sıyrılıp Rabbim benden razı mı sorusuna odaklanmakla doğru orantılı. Kendinden bahsetme arzusu azaldıkça yapılan iyiliğin değeri artar. Bazı güzellikler var ki onların en güzel hali yalnızca Allah'la kul arasında kalmasıyla ortaya çıkıyor. Bunun için de kelam-ı kibara kulak vererek onu bir ayna gibi görüp karşısına geçerek şu soruları sormalıyız. Kendimizi anlatmaya ayırdığımız enerjiyi nefsimizi düzeltmeye ayırıyor muyuz? İnsanların bizi nasıl gördüğünden ziyade Rabbimizin bizi nasıl gördüğünü hesaba katabiliyor muyuz? Asıl mesele konuşmayı tamamen terk etmek değil.

nefsin konuştuğu yerde susmayı öğrenmektir. Çünkü çoğunlukla insanın kendisi hakkında söyleyebileceği en güzel söz, hiçbir şey söylememesidir. 1200 küsur yıl önce Basra'da yankılanan nasihat, şimdilerde daha da anlamlı. Zira zaman zaman karşımıza hikmetli sözleri çıkaran sosyal medya, insanın sürekli kendini sergilemesini teşvik ediyor. Yapılan iyilikler, gidilen yerler, kazanılan başarılar, sahip olunan imkanlar ve hatta ibadetler dahi ortalara dökülüp saçılıyor. Böyle bir ortamda insanın kendisini başkalarına anlatma arzusu kolayca bileniyor, besleniyor. Ve nefs için görünmek, var olmakla eş anlamlı hale gelebiliyor. Oysa kulluk görünür olmak üzerine değil, Allah'ın rızasını kazanmak üzerine kurulu. Alkışlar, takdirler ve tebrikler geçici. Bu nedenle sık sık kalbimize dönüp şu soruyu sormalıyız. Allah için mi yapıyorum, yoksa insanların gözündeki yerimi büyütmek için mi?

0: Nigahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Turu.
1: Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri.

Şehirlerin bazı semtleri vardır. Şehir kadar eskidir. Şehir kadar kadim. Şehirle hemdem olmuştur. Şehrin tüm dokusunu, varlığını, kokusunu, içini, dışını, olanını, olmayanını bilir. Şehir o semtte sirayet eder çevresine. O semtle bütünleşir. O semtin adını andığınız zaman şehri hatırlarsınız. Şehrin adını anmanıza ya da söylemenize gerek kalmaz. Çünkü o semtin ismi o şehirle birlikte anılır, söylenir. Semte hayat veren şehir gibi görünür ama aslında şehri ayakta tutan o semttir. İşte Üsküdar da böyle bir semttir İstanbul için. Tüm dünyada Üsküdar gibi bir semt bulamazsınız. İçini gezin, dışından bakın, sokak aralarına girin, camilerine kulak verin, mescitlerini dinleyin, cumbalı evlerine göz gezdirin, hep bir hikayesi vardır. Dokunduğunuz her yerinde asırlardır fısıltı ile anlatılmış, anlatıla anlatıla da semte işlemiş, semtin dokusu olmuş hikayelerle karşılaşırsınız. Dinlemesini bilen için Üsküdar bir hikayedir, masaldır, aşktır, ummandır, deryadır, korkudur, ürkekliktir, umuttur, sevgidir, dahası aşktır. Üsküdarlılar, Üsküdar'ın yerlileri, doğma büyüme Üsküdarlı olanlara sorduğunuz zaman nerelisiniz diye İstanbulluyum demezler. Üsküdarlıyım ya da Üsküdar'ın yerlisiyim derler. Çünkü bu bir ayrıcalıktır, farklılıktır. İşte Bursa'dan yola çıkan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Şeyhi Üftade Hazretlerinin de müsaadesiyle gelip Üsküdar'da şimdiki Aziz Mahmud Hüdayi yokuşunun üst başında dergahını kuruverdi. Tabi o zamanlar şimdiki gibi yüksek binalar, çok katlı evler olmadığı için dergahın her yerinden o günkü ismiyle dersaadetin her yeri görülmekte, deniz insanın ayakları altındaymış gibi hissedilmekteydi. Hele geceleri bahçesine çıktığınız zaman ayın deniz üzerine düşürdüğü ışığından oluşan yakamozlarla ilahi bir cuşu huruşa gelmemeniz için ya gayrimüslim olmanız ya da kalbinizin olmaması lazımdı. Dergah buraya kuruldu. Geleni gideni hiç eksilmedi. Her geçen gün çoğaldı ve her gelen bir şeyler getirdi. Kimi kaldı dergahta izin isteyip hizmete soyundu, dergahın bendesi oldu, kimi dua almak için geldi, kimi himmet için geldi. Bir zaman sonra İstanbul'a yani dersaadete gelip de Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini ziyaret etmediğiniz, dergahına uğramadığınız zaman mutlaka tekrar çekilip getiriliyordunuz ifadesi yerleşiverdi milletlere. Nerede olursanız olun mutlaka bir gün tekrar İstanbul'a gelmeniz, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini ziyaret edip duasını almanız, nazarına müştak olmanız gerekiyordu. Böyle bir şaia yayıldı ortalığa. Yayılan bu şaia bir zaman sonra gerçeğe büründü. Hep öyle olmaz mı zaten? Millet, toplum ya da ülke halkı inanmak istediği bir güzelliği ortaya atıverir, dillendirir. Bir müddet sonra o meseleyi

0: dillendirenin kulağına da başka bir kaynaktan gelen bu söylentiye büyük bir teslimiyetle herkesten çok kendisi inanır. İşte Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin dergahı da böyle güzelliklerin hercümerç olduğu, insanların birbirlerine büyük bir muhabbetle ve sevgiyle yaklaştıkları, her gelenin büyük bir kabulle dergahın kapısından girip sorgusuz, sualsiz sofralara oturduğu ve insanların hep iyiliklerle meşgul olduğu bir merkez halini alıverdi. Osmanlı tahtında genç ve kendine çok güvenen bir sultan vardı. Sultan 3. Murat Han. Gençliğinin, cesaretinin ve babasından devraldığı güçlü bir devlet yapısının kendisine verdiği güvenle pervasız hareketler yapıyor, düşmanın nazarını celbediyordu. Devletin dört etrafı düşmanla çevrili olması hasebiyle tahtta oturan sultanın çok daha dikkatli ve tedbirli olması gerekiyordu. Bu pervasız padişaha bir ders verilmeli ya da birileri tarafından sigaya çekilerek kendisine yaptığı bu yanlışlar anlatılmalıydı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Üsküdar'daki dergahında sadece halkı irşad ile uğraşmıyor, devletin işleyişini, ricali devleti ve halkın devlete karşı tutumunu da gözetliyordu. Hatta ordu içinde bulunan ve kendisini sevenlerden askerin kuvve-i maneviyesi hakkında da detaylı bilgiler alıyordu. Bunların hepsini bir araya getiriyor ve kendi kendine tefehüm ederek alınması gereken tedbir ya da tedbirler üzerinde sabahlara kadar düşünüyor, uykusuz kalıyordu. Nihayet Sultan 3. Murat Han'ın bir şekilde sigaya çekilmesine karar verdi. Doğrudan huzuruna gidip kendisine yanlış yaptığını söylerse tesirli olmayabilirdi. Çünkü ne olursa olsun insanoğlu nefs taşıyordu ve karşısına geçilip kendisine yaptığı yanlış ikaz edildiği vakit anlayamayabilir, hatta müsbet bir sonuç beklenirken menfi sonuçlar da doğurabilirdi. Bu yüzden önce mektup yazmaya ve mektupla anlatmaya karar verdi. Oturup kaleme aldığı mektuplarla sultanın yaptığı yanlışları uygun ve edepli bir dille ve üslubunca anlatacak, kendisine yumuşak hatırlatmalarda bulunacak, tatlı ikazlarla düzeltmeye çalışacaktı. Şayet anlamaz ve itiraz ederse o vakit şeriat-ı garra'nın emrettiği şekilde ümmeti Muhammed'in selameti için karşısına dikilerek "Mağrurlanma padişahım, senden büyük Allah var." diyerek yaptığı yanlışları ve kendisinden sonra ümmeti Muhammed'in hayatına, topluma sıkıntılar verebilecek yanlışlarını, hatalarını yüzüne söyleyecekti. Bu arada Sultan Murat Han da Üsküdar'da meskun bulunan bu büyük velinin ismini duymuş, kendisi hakkında anlatılanları dinlemiş ve ziyarete niyetlenmişti. Ancak devletin işlerinden bir türlü fırsat bulamıyordu. Bir gün huzura giren görevlilerden birisi bir mektubun geldiğini söyledi. Sultan Murat Han merak etmişti. Sordu mektubu getiren görevliye.
1: Kimdendir?
0: Görevli, sultanım, getiren kişi Aziz Mahmud Hüdayi muhiplerindeniz. Sultanımızdan sultana mektup var deyip bunu bize bıraktı ve çekilip gitti diyerek cevap vermişti. Sultan Murat Han ziyadesiyle meraklanmıştı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ismini duyar duymaz elinde olmadan ayağa kalkmıştı. Fark ettiğinde kendisi de hayret etti. Kimse ona ayağa kalk, saygıda kusur etme, bu bir Allah dostudur filan dememişti ama mektup görevlinin elinde kabul salonuna girdiği andan itibaren içinde bir his oluşmuş ve onu titretmeye başlamıştı. Mektubu eline aldı, elleri titreyerek açtı gümüş savatlı özel el işçiliğiyle yapılmış zarfını. Çok güzel bir istifle yazılmış olan mektubu okumaya başladı. Bismillah, evvelihu, ahirihu, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ondan başka ilahın olmadığını, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın da onun kulu ve Resulü olduğunu kabul ve beyan ederiz. Bundan sonra namemiz Allah'ın kulu Aziz Mahmud'dan Devleti Aliye'nin Sultanı Murat Han'ıdır. Sultanım, şeriat gemisini

binip takva yelkenlerini açarak hakikat denizinde Hakk'a muhabbet rüzgarıyla itidal ve istikamet üzere yol al. Zahirin ve batının şartlarını, yani şeriat ahkamı ile tarikat ve hakikat esaslarını tam olarak yerine getir. Adalet dedikleri işte budur. Saadetli padişahım, sizin saltanatınızın zamanında olan kuvvet, kudret ve şevket hiçbir zaman olmamıştır. Ancak biliniz ki Allah ve Resulünün biricik arzusu zulmün kaldırılıp adaletin ikamesidir. Bid'atlerin atılıp sünnetlerin icrasıdır. Sultanım, Allah'ın kulları sizden şefkat ve merhamet bekler. Eğer halka şefkat ve merhametle muamelede bulunmazsanız ihanet etmiş olursunuz. Bu durumda onlar kırık gönüllerle nefret içerisinde sizden yüz çevirirler. Yapa geldikleri hayır ve duayı da keserler. Sultanım, biliriz ve bilirsiniz ki İstanbul'un kışı çetindir. Bu kış ve kıyamet gününde insanların ısınması için tedarik etmek zorunda kaldıkları odunları bulmakta zorlandıklarını öğrenmiş bulunmanız ve bununla birlikte hemen taşra görevliler çıkarıp bu fakir fukara, garip gurabanın kullanımı için taşradan odun taşıtmanız indallah hayırlı ve mesrur bir iştir. Allah sizden ebeden razı olsun. Bir sultan kendi rahatındansa tebaasının rahatını düşünür ve onun için çalışır ise Allah Azze ve Celle onun saltanatı devletini kıyamete kadar ebed müddet berdevam kılar. Allah sizden razı olsun sultanım. Fakir fukara, garip guraba sayenizde bu kışı sıkıntısız bir şekilde geçirecek inşallah. Sultanım, garibinize gitmesin. Bu nameyi ne demeye bize gönderirsin deyü bir soru gelirse aklınıza, bilesiniz ki sultanım, bizim işimiz ashabı gurur ve gaflet olanları nasihat ve vaaz ile ikaz ve irşad eylemektir. Takva yoluna girip ameli salih işlemeye teşviktir. Böylece ıslah edici salihlerden olmak Cenab-ı Allah'tan muradımızdır. Müfsit ve müstedricilerden olmaktan Allah'a sığınırız. Vesselam.

Nigahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Duru.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Mekke'den Doğan Güneş, Genç Okur yayınlarından çıkmış olan ve Muhammed Danışman hocamızın kaleme almış olduğu, hazırlamış olduğu kitaptan okumaya devam ediyoruz birkaç haftadır. Peygamber Efendimizin hoşlanmadığı şeyler karşısındaki tavrı başında kaldık. Bugün bu başlıktan, bu kitaptan okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya gayret edeceğiz. Kitaplık programı başladı, hoş geldiniz. Hoşlanmadığı şeyler karşısındaki tavrı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ince, narin bir cilde sahipti. İçi ve dışı nazikti. Kızdığında veya razı olduğunda yüzünden rahatça anlaşılırdı. Çok kızdığında sakalını tutardı. Kimseyle hoşlanmayacağı bir üslupta konuşmazdı. Bir keresinde sarı elbise giyen bir adam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Allah Resulü bundan rahatsız oldu. Adam gittikten sonra yanındakilere "Bu adama söyleseniz de bu sarı elbiseyi terk etse." buyurdu. Bir gün bir bedevi mescide bevletti. Bunun üzerine cemaatin bir kısmı hemen ona doğru hücum etti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Onu serbest bırakınız. İşini yarıda kesmeyiniz." buyurdu. Enes radıyallahu anh'u anlatıyor. Bedevi işini bitirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviyi yanına çağırarak ona "Mescitlerin bu şekilde idrar ve dışkıyla kirletilmesi uygun değildir. Burası yalnızca Yüce Allah'ı zikretmek, namaz kılmak ve Kur'an okumak için yapılmıştır." dedi. Resulullah Efendimizin genel prensiplerinden birini ifade eden bir hadis-i şerif olan "Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız" cümlesini böyle bir olay sonucunda söylediği nakledilmiştir. Bir bedevi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek kendisinden yardım talep etti. Allah Resulü adama bazı şeyler verdikten sonra "Seni memnun ettim mi?" diye sordu. Adam da hoşnutsuz bir yüz ifadesiyle edep sınırlarını zorlayarak "Hayır, ne memnun ettin ne de iyilik ettin" dedi. Bunun üzerine sahabe efendilerimiz o şahsın üzerine yürüyüp saygısızlığını cezalandırmak istediler. Fakat Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara mani olup onu kendi evine çağırdı ve başka şeyler de verip o adama tekrar "Seni memnun ettim mi?" diye sordu. Bedevi, "Evet, Allah Celle Celaluhu seni kişinin aile ve akrabasına yaptığı iyiliğe karşılık mükafatlandırdığı gibi mükafatlandırsın" dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye, "Sen ashabımın önünde hoş olmayan kelimeler sarf ettin. Sana karşı kinleri var. Eğer uygun görürsen şimdi bana söylediklerini sahabilerime de söyle ki sana karşı kalplerindeki kin gitsin" dedi. Bedevi kabul etti ve öğle ya da yatsı vaktinde sahabilerinin bulunduğu mescide geldi.

Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bu adam bir vakit önce hoş olmayan sözler sarf etti. Ona yine bir şeyler verdik, şimdi memnun olduğunu söylüyor. Ey Bedevi, öyle mi? Deyince Bedevi şöyle dedi. Evet, memnun oldum. Allah Celle Celaluhu seni, kişinin aile ve akrabasına yaptığı iyiliğe karşılık mükafatlandırdığı gibi mükafatlandırsın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedevi'nin bu sözü üzerine ashabına dönüp şöyle buyurdu. Benimle bu Bedevi'nin durumu kaçan bir deve ile sahibinin durumu gibidir. İnsanlar kaçan devenin peşinde koşmuş, hep beraber onu yakalamaya çalışmışlar ama deve arkasındaki kalabalığı fark edince daha çok ürküp daha hızlı kaçmaya başlamış. Sonunda deve sahibi, devemi benimle baş başa bırakın, ben onu sizden daha iyi bilirim, ona karşı sizden daha yumuşak davranırım diye seslenmiş. Eline bir tomar ot alarak ona ön tarafından yavaş yavaş yaklaşmış ve sonuçta devesini sakinleştirerek boynuna ipi vuruvermiş. Eğer siz de o adamı bana bırakmayıp öldürseydiniz, onu ateşe atmış olurdunuz. Şakaları. Gönüller Sultanı Resul-i Ekrem Efendimiz ailesiyle ve ashabıyla şakalaşırdı. Şakalarında da doğrudan başka bir şey söylemezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Ben de şaka yaparım ama doğru sözden başka bir şey söylemem. Bir gün adamın biri Resulullah'ın huzuruna geldi ve kendisinden bir binek hayvanı istedi. Allah Resulü peki sana bir dişi deve yavrusu vereyim mi diye takıldı. Adamcağız ya Resulallah ben sizden bir binek istiyorum. Dişi deve yavrusu beni taşıyamaz ki dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gülerek bütün develer dişi deve yavrusu değil midir buyurdu. Resul-i Ekrem'e bir kadın gelerek ya Resulallah kocam sizi eve davet ediyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin kocan şu gözlerinde beyazlık olan adam mı diye sordu. Kadın kocamın gözlerinde beyazlık yoktur ya Resulallah dedi. Allah Resulü evet senin kocanın gözlerinde beyazlık vardır dedi. Kadın vallahi yok ya Resulallah deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir insan yoktur ki gözlerinde beyazlık bulunmasın buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın odasında bir perde bulunuyordu. Rüzgar esince perdenin bir kısmı havalandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sırada Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın oyuncak kız bebeklerini gördü ve sordu. Ey Ayşe bu nedir? Hazreti Ayşe cevap verdi. Bunlar benim bebeklerimdir. Allah Resulü bebeklerin ortasında iki kanatlı bir at gördü ve sordu. Bu nedir ey Ayşe? Hazreti Ayşe attır diye cevap verdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peki üstündeki nedir diye sordu. Ayşe radıyallahu anha iki tane kanat dedi. Hazreti Peygamber hiç atın kanadı olur mu diye sorunca Ayşe radıyallahu anha Hazreti Süleyman'ın kanatlı atları olduğunu sen duymadın mı diye cevap verdi. Bu cevap Allah Resulü'nün çok hoşuna gitti ve mübarek azı dişleri görününceye dek güldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Mali'ye ey iki kulaklı diye şaka yapardı. Hazreti Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda mal satan ashabından bir adama sessizce yaklaştı. Adamı arkasından kucakladı ve elleriyle gözlerini kapadı. Adam tutan kimse bıraksın diye bağırıp kurtulmaya çalıştı. Kendisine sarılıp gözlerini kapayanın Peygamber Efendimiz olduğunu anlayınca sırtını Allah Resulü'nün göğsüne iyice dayamaya başladı. Sahabenin bu neşeli hareketinden hoşlanan Resulullah yüksek sesle ''Bu köleyi satıyorum, var mı alan?'' diye seslenmeye başladı. Sahabi ''Ya Resulallah, benim gibi değersiz bir köleye vallahi kuruş veren olmaz.'' deyince Resul-i Ekrem Efendimiz ''Hayır, sen Allah katında değersiz değilsin.'' Aksine sen Allah katında çok değerlisin buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anhuma'ya da şakalar yapar onları sırtında taşırdı. Uykusu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında yatar, ikinci yarısının başında kalkar, misvanı kullanır, abdestini alır ve ibadet ederdi. İhtiyaçtan fazla veya az uyumazdı. Sağ tarafına yatar, uyuyana kadar Allah Teala'nın ismini zikrederdi. Midesi içecek ve yiyecek dolu olarak yatmazdı. Bazen yatağın üzerine, bazen meşinden yapılmış minderinin üzerine, bazen hasırın

kullarını yeniden dirilteceğin günde beni azabından koru. Uykudan uyanınca şöyle dua ederdi. Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah'a hamdolsun. Zaten dönüşümüz de O'nadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği vakit avuçlarını toplar, onlara üfler, daha sonra İhlas suresini, Felak suresini, Nas suresini okur, sonra elleriyle başından ve yüzünden başlayarak yetişebildiği yere kadar vücudunun her tarafını meshederdi. Bunu 3 defa yapardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kafirun suresini, Secde suresini, İsra suresini, Zümer suresini, Mülk suresini okumadan yatmazdı. Resulullah hanımlarından biri uyumak istediğinde ona 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Sübhanallah, 33 kere Allahu Ekber demesini emrederdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde şöyle dua ederdi. Bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece uykudan kalkınca şöyle dua ederdi. Ya Rabbi, bağışla, merhamet et ve en doğru yola ilet. Allah Resulü seferde gecenin ilk yarısında konakladığı zaman sağ elini sağ yanağının altına koyup yatardı. Sabaha doğru konaklarsa o zaman sağ kolunu yukarı doğru uzatır, yüzünü kolunun üzerine yaslardı. Bunu sabah namazına daha kolay kalkmak için yapardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri uyur ama kalbi uyumazdı. Kur'an okuyuşu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'i açık ve anlaşılır bir şekilde harf harf tane tane okurdu. Okurken korku ayetine geldiğinde Allah'a sığınır, rahmet ayetine geldiğinde Allah'tan rahmet diler, Allah'ı tenzih eden bir ayete geldiğinde onu tenzih ederdi. Ayetlerin sonlarında duraklardı. Bazen aşikar, bazen de gizli okurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tin suresinin Allah hüküm verenlerin en üstünü değil midir? 8 ve Kıyamet suresinin peki bunları yapan Allah'ın ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi? Kıyame 40 ayetlerini okuduğunda tabii ki ve biz buna şahidiz derdi. Âlâ suresinin Rabbinin yüce adını tesbih et 5 ayetini okuduğundaysa yüce Rabbimi tesbih ederim derdi. Abdullah bin Kays rahmetullahi aleyh anlatıyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okuyuşunu sordum. Aşikar mı okurdu yoksa gizli mi? Hazreti Ayşe her ikisini de yapardı. Bazen aşikar, bazen gizli okurdu buyurdu. Bunun üzerine ben de bu konuda genişlik veren Allah'a hamdolsun dedim. Her hafta Kur'an-ı Kerim'i hatim ederdi. Birinci gün Fatiha suresinden başlayıp Maide suresine kadar okurdu. İkinci gün Maide suresinden başlayıp Yunus suresine kadar okurdu. Üçüncü gün Yunus suresinden başlayıp İsra suresine kadar okurdu. Dördüncü gün İsra suresinden başlayıp Şuara suresine kadar okurdu. Beşinci gün Şuara suresinden başlayıp Saffat suresine kadar okurdu. Altıncı gün Saffat suresinden başlayıp Kaf suresine kadar okurdu. Yedinci gün Kaf suresinden başlayıp Nas suresine kadar okurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğinde ailesini toplar ve dua ederdi. Kur'an'ı hatmettikten sonra hemen Fatiha suresi ve Bakara suresinin ilk 5 ayetini okurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kokusu. Resul-i Ekrem güzel kokuyu sever, kötü kokulardan hoşlanmazdı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sükke diye tabir edilen kokuların karışımından yapılmış bir kokusu vardı. Gerektikçe ondan sürünürdü. Allah Resulü güzel kokulu bitkilerden en çok kınanın yapıldığı bitkiyi severdi. Resulullah koku sürdüğünde önce sol eline sonra sağ eline sürerdi. Sonra da kokuyu bütün bedenine özellikle de şakaklarına sürerdi. Sahabeden Enes radıyallahu anhaya koku ikram edildiğinde geri çevirmezdi. Ve bu tavrının sebebini şöyle izah ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kokuyu geri çevirmezdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem koku sürünsün veya sürünmesin her zaman çok güzel kokardı. Öyle ki bir yerden geçtiğinde

uzunca bir mesafeden güzel kokusu hissedilir, onunla beraber olan, elini sıkan herkes bir müddet o güzel kokuyu üzerinde hissederdi. Resulullah'ın sürmesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa sağ gözüne, 3 defa sol gözüne sürme çekerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tek sayı olması için sağ gözüne 2, sol gözüne 2, kalan bir taneyi de 2 gözüne paylaştırırdı. Resulullah'ın gece yatacağı zaman kullandığı bir sürmeliği vardı. Yatmadan önce 3 defa sağ gözüne, 3 defa sol gözüne sürme çeker, sonra yatağına girerdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ister evde olsun, ister seferde olsun 5 şeyi yanından ayırmazdı. Ayna, sürmelik, tarak, misvak ve pençe şeklinde küçük parmaklı demir kaşığı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sürmenin yapıldığı ismit taşını kullanır ve şöyle buyururdu. Gözlerinizi ismitle sürmeleyiniz. Zira ismitle sürmelemek göze cila verir ve yeni kirpiklerin çıkmasını sağlar. İmam Bacuri rahmetullahi aleyh bu hadisle ilgili şu açıklamayı yapmıştır. Bu hadisin muhatapları gözleri sağlıklı olanlardır. Gözleri hasta olanların kullanması onlara yarardan çok zarar verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dua ederdi? Dua, kulun kul olduğunun en büyük delilidir. Bar yanıkların kalbinde toplanan sıkıntıları gideren kurtuluş reçetesidir. Saadetin yolu, ihtiyaçların anahtarı, müminlerin sığınağı, darda kalmışların rahatlatıcısı, sıkıntıda olanların şifası, günahkarların ve muhtaçların çaldığı rahmet kapısıdır. Peygamberlerin adeti, ibadetlerin ruhu, düşmanlara karşı en büyük silah, zenginlerin ve fakirlerin eşit olduğu kârlı bir ticarettir. Yüce kitabımız Kur'an'da Allah Teala şöyle buyurmuştur. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Mü'min 60. Allah Teala başka bir ayette dua edenin duasına icabet edeceğini şöyle haber vermiştir. Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara. Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar. Bakara 186. Ömrü boyunca dua eden ve ümmetine pek çok dua öğreten Gönüller Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde dua konusunda şöyle buyurmuştur. Allah katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Hiçbir Müslüman yoktur ki içerisinde bir günah veya sıla-i rahimi kesme, yani yakın akrabaya iyilikte bulunmayı terk etme olmayan bir duayla Allah'a dua etsin de Allah da ona 3 şeyden birini vermiş olmasın. 1. Ya isteğini o an verir. 2. Ya isteğini ahiret için saklar. 3. Ya da dünyada başına gelebilecek bir belayı ondan uzaklaştırır. Efendim, böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Birinci bölümü tamamen bitiremedik. En son Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl dua ederdi kısmını okuduk. Bir sonraki hafta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları başlığını okuyacağız. Oldukça uzun bir başlık. Öyle zannediyorum ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları bir program olacaktır. Çünkü 20 sayfa civarında bir başlık. Haftaya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları faslını okumak üzere kitaplık programında buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

Efendim, kitap okumanın önemiyle ilgili pek çok konuşmaya denk gelmişsinizdir. Ve ne kadar önemli olduğunu da pek tabii hepimiz biliyoruz. Özellikle çocuklarımızın eğitim hayatında kitap okumaya ayrıca bir yer açmaya gayret ediyoruz. Peki kitap okumaya ne kadar emek veriyoruz? Ne kadar fazla anlamak için çaba sarf edebiliyoruz? Şöyle bir örnekle bu meseleyi açalım. Malcolm

X isimli bir Müslüman düşünür. Amerika ahalisinden bir Müslüman düşünür var, biliyorsunuz. Malcolm X'in hikayesi birazcık enteresan. Okumayla hapse girdikten sonra tanışıyor ve şöyle bir süreç yaşıyor. Okumak için eline aldığı kitapları anlayamadığını fark ediyor ve bunun üzerine gidiyor. Ne yapıyor efendim? Sözlükleri alıyor ve sözlüklerdeki kelimeleri tek tek ezberlemeye, kavramaya başlıyor. Hatta her bir sözcüğü ayrı ayrı yazarak, not alarak iyice pekiştiriyor. Ve en nihayetinde o muhteşem söylevleri veren kişi ortaya çıkıyor. Şimdi Malcolm X'in bu yaptığı şey sadece sözlük taramaktan, sözlükteki akışı gözden geçirmekten ibaret bir şey değil. Malcolm X ne yapıyordu temelde? Şunu yapıyordu. Aslında kelimelerin dünyasına girerek, kelimelerin hikayesine dahil olarak bu yazılmış olan metinlerin arkasında yatan gerçek niyetleri, arkasında yatan tarihi birikimi, arkasında yatan ufku daha iyi anlıyordu. İşte bu yüzden yeni bir şey söyleme fırsatını da elde etmiş oluyordu. Hatta kelimelerle kurduğu bu bağ, kendi bulunduğu coğrafyadaki o konuştuğu dille sınırlı kalmadı. Kendi iç dünyasını ve Müslümanların ihtiyaçlarını yeniden nasıl söyleyebileceğini de bu şekilde keşfetmişti. Evet efendim, biz bugün okumaktan bahsediyoruz, okumanın öneminden bahsediyoruz. Ama acaba ıskaladığımız şeyler var mı, meseleler var mı? Yanlış düşündüğümüz meseleler var mı? Bunları birazcık ehlinden dinleyerek kendi bilgilerimizi gözden geçirelim istiyoruz efendim. Çerçevede kitap okuma meselesi yer alacak.

0: Evet kıymetli hocam, Profesör Doktor Muhammed Eyüp Sallabaş'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli hocam, açılışta da söylediğim gibi en çok önemsediğimiz konulardan birisi okuma konusu. Bunu birazcık ne anlamamız gerektiği konusunda sizin rehberliğinizde bu programda çerçeve içerisine alalım. Şöyle başlayalım. Son yıllarda okuma oranlarının düştüğüne dair çeşitli analizler paylaşılıyor. Malumunuz olduğu üzere. Evet. Bunu aşmak için de çeşitli çabalara girişiliyor. Bugün ortaya çıkan okuma kültürünün değiştiğini, dönüştüğünü, teknolojinin, dijitalleşmenin etkisiyle, yapay zeka çağına geçmekle birlikte dönüştüğünü de aslında görüyoruz. Peki tam olarak nasıl değişti ve nasıl değişiyor?
1: Evet. Teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir giriş de yaptınız Malcolm X'in kendi serüveniyle ilgili. Şimdi burada tabii okuma oranlarının düşüklüğü meselesi hem bizim açımızdan bakmamız gereken bir yeri var. Bir de dünya ortalaması veya gelişmiş ülkeler diye adlandırdığımız ülkelerdeki düşüklük meselesiyle ilgili söylenmesi gereken sözler var. Bizimle ilgili temel durum ve batıdaki yahut uzak doğuda oldukça uzunca yıllar bize övülen işte Japonya'da, Güney Kore'de hep işte okuyan toplumlar olarak bildiğimiz ki nitekim öyleydi de. Bu toplumlardaki vaziyeti bir mukayese yönünden gördüğümüzde içinde bulunduğumuz hale dair belki daha doğru yorumlara ulaşabiliriz.

0: Şimdi Türkiye'de tabii bu okuma oranlarının düşüklüğü meselesi ideal üzerinden hep dile getirildi. Yani dünyada gelişmiş ülkelerde insanlar günün ne kadarını okumaya hasrediyordu. Türkiye'de bu oran neydi? Bu oldukça düşüktü. Zaten düşüklükten kastımız Türkiye açısından baktığımızda bu. Batıyla yahut gelişmiş doğulu ülkelerle mukayesedeki düşüklük hali. Bir de bu gelişmiş ülkelerin yıllar içerisindeki okuma oranlarındaki değişim de var dijital çağla beraber. Şimdi özellikle tabii 20. yüzyılın başlarından itibaren hem uzak doğudaki gelişmiş toplumlarda hem de batıda, Avrupa'da ve Amerika'da okuma oranlarına baktığımızda bizden çok çok yukarıdaydı günlük okumaya ayrılan süre. Tabii bizden çok yukarıda olmasının temel bazı sebepleri var. Neydi o? Zaten Türkiye'deki okur yazarlık oranı düşüktü. Bu ama sürekli Osmanlı'dan işte Osmanlı'nın sonuna doğru okullaşma oranının artmasıyla beraber giderek bir artış eğilimindeydi. Cumhuriyetle beraber bu artış devam etti. Ama özellikle 1980'lerde bu artış çok hızlandı ve 2010'lara geldiğimizde ancak %90'ların üzerinde okuma yazma oranına ulaştık. Yani bizde okuma yazmanın günlük ne kadar kitap okuyorum meselesinin özünde veya bu düşüklüğü değerlendirirken okuma yazmanın teknik olarak bilgisine sahip olmamak da vardı. Yani okuyup yazamamak. Çünkü okur yazar olmak günlük zevk için, ilgi için okumayı zaten belki sağlar yahut tercih de etmezsiniz. Ama temelde okuma yazma bilgisi olmayınca zaten
1: Yani.
0: doğrudan bu mümkün olmaz. Şimdi bizdeki durum biraz böyleydi. Tabii bizde okuma yazma oranı yükseldikçe aslında günün okumaya ayrılan miktarı da hep artış eğilimindeydi. Üstelik batıda ve gelişmiş ülkelerde düşüş eğilimine girdiğinde bile. Yani bizde böyle bir aslında batıyla yahut gelişmiş ülkelerle çelişen bir durumumuz vardı. Tabii bu yapay zeka çağı yahut dijital çağ denen çağ her yerde dengeleri sarstı. Yani bu okuma oranının düşüklüğü dünyanın her yerinde karşılaşılan bir durum haline geldi. Bizde her ne kadar artış eğilimi olsa da ki bu aslında evvelden çok kolay yöntemlerle tespit edilirdi. Neydi? Zaten kitapların basılı olduğu zamanlarda çoğunlukla gazetelerin tirajlarıyla ortaya konurdu. İşte Batı'da ne kadar gazete satılıyor bir ülkede nüfusa oranla veya işte diğer ülkelerde bizde ne kadar satılıyor meselesi. Bu çok önemli bir veriydi. Çünkü zaten basılıydı ama bugün basılı gazete okuyan yok. Geçmişte basılı gazete okuyan yani nostaljik olarak okumayı sürdüren belki sırf nostalji de değil alışkanlığıyla bunu sürdüren ama hep ortalama yaşın üstünde insanlarla karşılaşırız. Fakat artık gazeteler ceplerimizde bunu doğrudan tespit etmek pek mümkün değil. Ne kadar insanlar uzunca bir metin okuyor. Haliyle neye dönüp baktık? İşte ülkemiz için Kültür Bakanlığı o kitapların arkasında hani parlak bir bandrolü vardır ya.
1: Evet.
0: Onunla belirlemeye çalışılıyor. Yani her yıl bu bandrol basımı ve dağıtımı ne kadar? İşte bu artış bizdeki artışı hep söylüyor. Onun için de tabii şöyle bir payda bırakıyoruz. Bu bandroller test kitaplarına da basılıyor. Yani çocuklar sınav için
1: Eğitim
0: kitapları
1: kitapları
0: alıyorlar,
1: değil mi?
0: Eğitim kitapları alıyorlar. İçinde belki matematik kitabı veya işte
1: Evet.
0: farklı branşların kitapları bunlara da yapıştırılıyor. Fakat her halükarda hepsini topladığımızda da bu artış bizde söz konusu, hala söz konusu ama dünya eğiliminde bizdeki yine oranın batıya göre değişik olsa da istenen düzeyde olmaması bu düşüklüğü anlatıyor. Şimdi işin meselesinde sizin sorduğunuz sorunun birkaç aslında boyutu var. İşin bu kısmı okuma oranının düşüklüğüyle ilgiliydi. Onu bir izah etmek lazımdı. İkinci mesele, biz bu okumanın üzerinde neden duruyoruz? Yani okuma ne işe yarıyor da bu kadar önem atfediliyor? İşte geçenlerde Milli Eğitim Bakanlığı değil mi? Türkiye'de uluslararası bir sınav üzerinden belki daha geniş açıklamadan da yaparız. PISA sınavları üzerinden okuma oranının OECD ülkelerine oranla artışından hareketle bir olumlu tablo ortaya koydu. Şimdi bu çok değerli bir şey. Neden peki biz bununla övünmek istiyoruz yahut bu değerli gözüküyor? Çünkü okumanın kendisi değerli. Değil mi? İlk emir. Tabii müfessirler bambaşka elbette onu yorumlarlar. Fakat okumanın kendisi kıymetli. Bizde okuma yazma oranı, hani düşük derken okuma yazma bilmezliğimiz çok geniş oranlardayken de okumak hep değerliydi. Hiçbir zaman okumanın düşmanı olmazdı bizde. Değil mi? Kitap sevilir. Takdir de edilir. Ha, okunmaz ayrı mesele ama kitap düşmanlığı yoktur. Okumanın aleyhinde bulunulmaz. Aksine takdir edilen bir şeydir. Hepsinin özünde aslında okumanın ilmin kaynağı oluşu var. Yani meselenin asıl önemli tarafı bu. Çünkü okumak sadece gözle işte harfleri, sembolleri algılayıp anlamlandırma süreci olmanın dışında, o bilginin, ilmin, hikmetin kaynağı olarak yerinde duruyor.
1: Çok farklı okuma türleri de var yani.
0: Tabii ki çok çeşit.
1: Hocam onlar tabii ki bu rakamların içerisine girmiyor. Mesela her gün bir cüz okuması bir Müslümanın, bir cüz Kur'an-ı Kerim okuması bu okuma oranlarında yer almıyor.
0: Almaz.
1: Türkçe okuma yazma oranının düşük olduğu dönemlerde bile Kur'an-ı Kerim sürekli okunuyordu.
0: Tabii ki.
1: Delail-i Hayrat okunuyordu. Hatta mesela toplu okuduğumuz eserler de var. Mesela Mesnevi Hanlar Mesnevi dersleri veriyor. Hocalar işte çeşitli eserlerden ders halkaları yapıyor. Onlar
0: çok
1: da
0: güzel.
1: Bir okumaya dahil değil mi?
0: İşte o aslında Türk kültürüne özgü okuma biçimi. Şimdi burada sizin bahsettiğiniz kısım biraz bizim milletimizin geleneğinde sözlü kültür hakim. Onunla ilgili. Orada okunan şeye diğerlerinin eşlik edişi var. Yani bir okur eşliğinde diğerlerinin onu dinlemesi var aslında. Topluca okumaktan ziyade orada çoğunluğun dinlemesi, okuyana eşlik etmesi. Onun da hatta bir ne diyelim bir rutin haline gelmesi, bir kimi zaman eğlence aracı olması. Çünkü bugün insanlar için işte televizyonda bir film, bir dizi seyrediyor. Aslında o eğlenme ihtiyacını bir nevi karşılıyor. Geçmişte bu işte Hazreti Ali Cenknameleri var. O da serüven eseri. Değil mi? Kahramanlık eseri. Veya Battal Gazi destanları. Bizim geçmişimizde en çok okunan kitaplar diye aslında yapılmış çalışmalar var. İşte Mevlid-i Şerifler gibi bizim toplumumuza özgü toplum geleneğinde okumanın daha ziyade sözlü kültürle beraber dinlemenin ona çokça eşlik ettiği bir durum aslında söz konusu. Tabii bu dijital çağla beraber ne değişti meselesi oldukça önemli. Yani bizde de o değişim söz konusu. Bir kere dijital çağda okumanın kendisi kaybolmuyor. Yani okur yazarlık sabit. Fakat okumanın şekli, biçimi ve içeriği daha ziyade değişiyor. Şimdi evvelden biz okuyacağımız metne doğru gidiyorduk. O kitapsa onu satın alıyorduk. Tercihte bulunuyorduk. İşte diyelim 50 tane seçenek varsa kitaplar arasında kendi zevkimize göre ne okumak istiyorsak yahut kendi ihtiyacımıza göre bir bilgi edinme aracıysa bu. Öyle de diyelim ki bir bilgilendirici metin bu deneme tarzında olabilir yahut diğer bütün türlerde olabilir. Akademik bir içerik olabilir. İlmi bir eser olabilir. Bu tercihimiz kendi ihtiyacımıza göre. Nerede eksik hissediyoruz? Diyelim dini olarak baktığında ilmihal bilginde eksiğin varsa onun eserini alırsın. Yahut akaid eksiğin varsa ve onun farkındaysan tabii ki bir taraftan onun eserini alırsın. Yani ihtiyacına göre yahut eğlenme ihtiyacına göre bir tercihte bulunuyorduk. Var olan günümüzdeki durumsa önümüze algoritmanın bu metinleri koyması. Yani bizim tercihimizden çıkıp tercih edilmiş olanlar arasında sana seçenekler sunulması. Çoğu zaman bunu da fark etmemek. Yani sanki biz onu kaydırdığımızda okuduğumuz kısa kısa metinler artık uzun metinler olmaktan çıkıp küçük metinlere doğru bir geçiş var. Burada da onları kaydırdığımızda biz seçiyormuşuz gibi oluyor ama algoritma seçiyor aslında onları da. Sınırları belirleyen yine algoritma.
1: Senin belki bir takım verilerin eşlik ediyor ama artık tek tek verdiğimiz veriler yeterli gelmiyor bu algoritmaların çalışmasında. Sizi bir topluluğun içerisinde görüyor yaptığınız tercihlerden dolayı. O toplulukla ilgili varsayımlar neyse onlar artık önünüze geliyor. Yani sizi
0: tabii
1: muhakkak
0: ki
1: bir yerle eşliyor ve ona göre sizi beslemeye çalışıyor aslında.
0: Evet, yani aslında temelde en büyük değişim bu söylediğimiz ve büyük metinlerden uzaklaşıp parçalı okumaya doğru gidişimiz. Yani ana değişim bu okumanın dijital çağdaki temel dönüşümü budur diyebiliriz.
1: Tabii. Şimdi şöyle bir şey de var. Ben Gariplerin kitabını hatırlıyorum. İsmet Özel çevirisinden okumuştum. Orada da benzer hikaye vardı. İşte Batı Edebiyatı'nda işte Fahrenheit 451 gibi eserler var. Bunlar genelde bir distopik evrene kapı açıyorlar. Evet. Ve orada kitaplarla sorunlu bir topluluk görüyoruz. Kitapları ya yakarak ya veri tabanına
0: kaydederek. Çok fazla eser de var.
1: Evet. Çok fazla eser de var.
0: V for Vendetta da var mesela film olarak. Aynı.
1: Evet. Yani şimdi baktığımız zaman İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılması meselesi var.
0: Evet.
1: Şimdi bir tür yakmadan yakma işlevi burada yapay zeka ile gelişen teknolojiyle acaba bir tür karanlık çağa giriyor olabilir mi? Böyle bir okuma yapabilir miyiz? Bununla ilgili bir haber de olacak. O haberi de gördüğümüzde, yani ekrana getirdiğimizde bu soru daha yerine oturacaktır. Hatta kıymetli yönetmenimiz hazırlarsa bence o habere de bir bakalım hocam.
0: Olur.
1: Onun üzerinden konuşalım. Nadir kitaplar yapay zeka için kurban mı ediliyor? Hocam şöyle, yapay zeka şirketlerini modellerine eğitmek amacıyla satın aldıkları nadir eserleri taradıktan sonra imha ettikleri iddia ediliyordu. Böyle bir haberimiz var. Bir yapay zeka şirketi Anthropic, Project Panama adıyla 2024'te gizlice başlattığı bir proje var. Bu söz konusu iddiaları da alevlendirmiş. Şirkete açılan telif hakkı davasında mahkemeye sunulan ve kamuoyuna açıklanan şirket içi belgede projenin ayrıntıları ortaya çıkmış. Project Panama, dünyadaki tüm kitapları fiziksel olarak parçalayarak tarama girişimimizdir. Bu proje üzerinde çalıştığımızın bilinmesini istemiyoruz ifadeleri yer almış. Anthropic, yaklaşık bir yıl içinde milyonlarca kitabı satın almak için 10 milyonlarca dolar harcadı. Kitapların ciltleri kesilerek sayfaları tek tek tarandı ve elde edilen dijital içerik, şirkete ait sohbet botu Cloud'da dahil olmak üzere yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanıldı. Anthropic'e açılan dava birçok yazar, sanatçı, fotoğrafçı ve medya kuruluşunun teknoloji devlerine karşı verdiği hukuki mücadelenin yalnızca bir tanesi. Deliller, insanlığın ürettiği bilgi ve eserlerin makinelerin beslenmesine kurban edildiğini gözler önüne seriyor. Dil modellerinin eğitiminde basılı kitapları ham veri olarak kullanan şirketler nadir eserlerin fiziksel mirasını tehlikeye atıyor. Yani bu şirket kitapları toplamış, içerisinde nadir eserler de var, muhtemelen el yazması eserler de var. Bunları sadece taratmak için kullanmış ve sonra yok ettiği iddia ediliyor. İşte soruya bu taraftan bakarsak birazcık daha zannediyorum anlamlı olacak.
0: Karanlık çağ meselesinde bahsini ettiğiniz haber de aslında oldukça 1970'lerde, 80'lerde yazılmış olan o distopik eserlerdeki hani mücadele kurgusuna çok benziyor değil mi? Onlarda da hep böyle bir tahakküm edici, kitapları yok edici veya bütün insanlığı tek bir merkezden yönetici bir distopik dünya tasavvur edilir. Ama bir taraftan da tabii bunların öykülemedeki serüvenin akması için onunla mücadele edenler vardır, buna karşı çıkanlar vardır. Bu haberde de sanki işte mahkemeye verenler, yazarlar vesaire o mücadeleyi yürütenler gibi. Tabii işin bu tarafında haberde geçen meselede aslında şöyle bir durum var. Bizde de mesela nadir eserler var. Değil mi? Türkiye Yazma Eserler Kurum Başkanlığı var. Evvelden Ankara'daki Milli Kütüphane'nin kendi kaynaklarında da epeyce tek nüsha elimizde kalmış eserler vardı, hala vardır. Şimdi belki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne devredilen bu şekilde eserler var. Pek çok şehirde yazma eser kütüphanemiz var. Şimdi bu eserlere hiç ulaşamamak bugün temel bir sorun. Niçin? Evet. Çünkü onlar nadir eser. Dolayısıyla bir okurun eline o fiziken verilip onun yıpranmasına tahammül yok ki haklı bir aslında bakış açısı. Çünkü ben talebeliğimde maalesef bunu yaşadım. Evvelden böyle basılı Osmanlı dönemi eserlerinden ödevlerimiz olurdu. Hocamız gönderirdi, giderdik Milli Kütüphane'ye. Tam lazım olan sayfaya ulaştığımızda o sayfanın bizden önce giden birisi tarafından yırtılıp alındığını görürdük. fiziken vermenin de böyle bir tehlikesi var.
1: Evet.
0: Yani o bir değer bilmez elinde bu şekilde düşebilir. Dolayısıyla ne oldu sonrasında? Burada yapay zeka şirketi onu hangi niyetle yaptı? Kendisini ne olarak adlandırıyor? Ben büyük dil modeli diye bir model var işte. Bugün meşhur o yapay zeka araçları var, hani sohbet edilen. Onlar aslında büyük dil modeli örneğin. Evet. Onları eğitmek için kullandım diyor. Bizde de bütün bu nadir eserler mikrofilme alındı. Niçin? Fiziken vermek mümkün değil. Çünkü ona tahammül yok. Ya eserin başına kötü bir iş gelirse, haklı bir bakış açısı. Ama orada durmasının bir faydası da yok. Hiç vermediğimiz bir eser. Bunun okunup ancak istifadeye sunulması lazım. Bu da mikrofilme alınarak olur. Yine okuyucunun kârını olur. Şimdi buradaki yapay zeka, o mahkemeye verilen o şirket eğer bunu topluca okumaya açıyorsa hayırlı bir niyetle yapmış olduğunu ispat eder. Diğer türlü ben bunu aldım, aracı eğittim, eser nerede? Mikrofilmi de yok, hiçbir yerde yok. O zaman bu imha için yapıldığı demek olur. Şimdi işin bir tarafı bu. Şimdi diğer tarafından baktığımızda bu karanlık çağ meselesi, İskenderiye Kütüphanesi'ndeki başa gelen şey. Onun serüveni belki izleyenler bilmiyordur diye kısaca özetlemek gerekebilir. İşte milattan önce bir Mısır kralı büyük bir kütüphane kurmak istiyor ve parşömenlerde dahil olmak üzere dünyanın neresinde eserler varsa bunu ta milattan önce 2000-2300'lü yıllardan milattan sonra 400'e kadar yıkıldığı veya yakıldığı, yok edildiği düşünülen zamana kadar İskenderiye Kütüphanesi varlığını devam ettiriyor. Ama bir anda yakılıp heba olduğu, bütün bu birikimin kaybolduğu düşüncesi var. Tabii bu ispatlı bir düşünce değil. Yani gerçekten öyle mi oldu yoksa başka şeyler mi meydana geldi bilmiyoruz. Ama bizim için daha bilinen bir örnek de var. Değil mi? Moğolların Bağdat'ı işgal edip Hülagü'nün komutanlığında Bağdat'taki kütüphaneleri yağmalaması bir gerçek. Yani şüphesiz bir gerçek. Böyle bir şeyde ihtimal de değil. Ve hani bu kısmı abartı olabilir veya gerçek olabilir. Günlerce Dicle Nehri'nin simsiyah veya masmavi, artık mürekkep hangi renkse, aktığı söyleniyor. O kitapların mürekkebinden dolayı. Şimdi bu zamanlar doğru. Çünkü eserler tek nüsha. Matbaa yok. Yani çoğaltılmış değil. Varsa yalnızca o kütüphanede var. Yok olduysa tamamen yok oldu demek. Evet, bir karanlık çağ başlatmış diye düşünülebilir. En azından ilmin yeniden birikeceği zamana kadar bir fetret devri oluşturmuştur böyle bir zaman dilimi. Ama bugün bir karanlık çağ olması bu biçimde en azından pek mümkün gözükmüyor. Çünkü milyonlarca, milyarlarca insanın evinde değil mi kitaplar var. Bunların hep birden toplanıp yok edilmesi diye bir şey akla hayale en azından şu an için sığmıyor. Ama kitabı okuyan kalmazsa, oturup başında ondan istifade eden olmazsa bu karanlık çağ demektir. Bugünün tehlikesi de bu. Yani okunmamasıdır karanlık çağ. O dizi kırıp sabırla kitabın sonuna ulaşmayı tercih etmemektir bugün için karanlık çağ. Varsa bir tehlike, bundan söz edilebilir.
1: Evet, bununla ilgili aslında kitap nerede duruyor, kitap ihtiyaç ilişkisi, bunları da konuşmak istiyorum ama bu kitabın sonuna gelme meselesiyle ilgili yine yapılan araştırmalar var hocam. Günümüz insanı bir asır öncesine kıyasla cümleleri üçte bir kısa cümleleri okuyup anlayabiliyor diye bir veri var. Doğru ifade edebildim mi bilmiyorum.
0: Yani üçte bir oranına düştü. Uzun düştü, cümlelerin oranı yani, demek istiyorsunuz.
1: Üçte bir kısalmış. Bu karmaşık ve uzun cümleler bunları anlama yetisini kaybediyor gibi bir sonuca çıkıyor. Bu sonuç eğer doğruysa, bu veriler doğruysa bunun sonuçları ne olur? Bu bir tehlike midir? Yoksa dil artık böyle mi kullanılacaktır?
0: Evet. Şimdi tabii burada biz her türlü bakmamız lazım bu meseleye. Yani yorumlarken tühvah ederek de bakılabilir. Bu ne anlama geliyor diye de bakılabilir. Evvelden uzun cümlelerin varlığı hepimizin zaten hakikati. Yani kitaplarda upuzun bir paragraf uzunluğunda cümleler de olurdu. Çok daha kısa cümleler de olurdu. Yani bir yazar aslında üslubuna göre değişen bir durumdan da söz edebilirdik. Mesela merhum Necip Fazıl'ın cümlelerine bakın. Upuzun, yalnızca onun üslubunda olduğunu anlayabileceğimiz cümlelerine sahipti. Öyle değil mi? Bir bilgilendirici metin örneği olsun diye söylüyorum. Şimdi işin özünde uzun cümle iyi, değerli bir cümle %100 demek değil. Tersten baktığımızda kısa cümle de öz cümle demek değil. Çünkü iletişim neye hizmet eder? Bu sizin uzmanlık alanınız. İletişim aslında anlamı ortak kılmak demek. Yani benim söylediğim sözle sizin aldığınız mesaj benim kastını ettiğim şey olmalı.
1: Evet.
0: Öyle değil mi? Çünkü tam olarak ne anlatmak istiyorsam sizin tarafınızdan onun anlaşılıyor olması gerekir. Bu sözlü ifadede de böyle, yazarken de böyle. Şimdi kısa cümle meramını anlatmaktan uzaksa o zaman bir tehlikeden söz ederiz. Hı hı. Yani bu durum eğer buna sebep olduysa, cümle kısaldığında anlam kaybolmaya başladıysa burada bir sıkıntı söz konusudur ki hakikatte bu. Evet, bir sıkıntı söz konusu olmaya başladı. Bunun aslında okumanın doğrudan ilişkili olduğu bir boyutu var. Söz varlığı meselesi. Şimdi kişi istediği kadar kendini ifade etmek istesin, kelimeleri ona kifayet etmiyorsa anlatamaz. İllaki yanlış anlaşılır. İllaki karşıdaki meseleyi bambaşka boyutta anlar. Yahut hayır anlamadım seni der. Defalarca cümle kurmasını ister ve bir anlam kargaşası ortaya çıkar. Şimdi söz varlığı meselesi çok önemli. Ve söz varlığının temel kaynağı yine okuma. Çünkü hepimiz zaten dinliyoruz etrafımızda, değil mi? Ailemizin içinde dünyaya geliyoruz, yetişiyoruz, bir sosyal çevre bizi şekillendiriyor, okuyoruz, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü. Ama yalnızca buralardan duyarak aldığımız söz varlığı ne kadar yeterli? Pek de değil. Asıl kelimelerin çeşidi ve bizim hitabımıza hizmet eden kelimelerin zenginliği yazılı kaynaklarda. Yani çocukluğumuzda bunu hocalarımız bize çok yaptırırlardı. Biz metinleri okurken bilmediğimiz kelimelere illaki denk geleceğimiz söylenirdi. Onların altını çizerdik. Oralara bir işaret koyar ama okumaya devam eder, okumayı bölmez. Sonra döner, ne anlama geliyor diye tahmin eder. Sonra sözlüğe bakar, onların anlamını öğrenir. Hayatımıza da katardık, bir şekilde kullanmaya devam ederdik. Şimdi bugün yapmak, bunu yapmak çok önemli bir mesele haline geldi. Yani hem kitap okuyacaksın, bilmediğin kelimeler olacak, onlara tahammül edeceksin. Okumaktan vazgeçmeyeceksin, ısrarını sürdüreceksin. Sona ulaşacaksın, dönüp bir daha kelimenin anlamına bakacaksın. İşte bunlar eğitimcinin yapması gereken iş. Bunda ısrarcı da olmak lazım. Çünkü bunun ortada bir sorun varsa, çözmek istiyorsak çözümü aslında tarifte etmek lazım bir taraftan. Bu da eğitimin vazifesi. Yani hep şikayet ederek varacağımız bir yer yok. Bu bir hakikat deyip kabul edeceğimiz bir şey de yok. Evet, bir gerçekliğe doğru dönüşse de eğitim burada nerede duruyor? Bunun cevabını bilmek lazım. Dolayısıyla bu uzun cümle, kısa cümle meselesinde evet, cümleler kısalıyor. Hatta cümleler kısalmakla kalmıyor. Cümle kurmak yerine insanlar işte sosyal medyada yazışırken yahut kısa mesajlaşma programları ya da değil birbirine mesaj atarken ona bile üşenip yalnızca bir emojiyle, bir sembolle yetinebiliyor. O ne anlatıyor? Şimdi senin içindeki duygusal birikimin tamamını tek bir sembolle ifade etsen karşıya o duygusal birikimin tamamı geçiyor mu? Hayır. Güzel bir o sembol olsa dahi bir gülümsemeyle yetinirsin ama bütün anlam yine nerede kaldı? Anlatmak isteyenin içinde kaldı. Karşıya geçmedi. Demek evet, iletişim meydana gelmedi. Bu kısalığın sorunu, günlük hayattaki aslında en önemli sorunu bu.
1: Evet. Bir de tabii dijitalleşmenin sebep olduğu bir etki bu aynı zamanda. Onunla ilgili de bir görüş aldık. Kıymetli psikolojik danışman, rehberlikçi Furkan Kıroğlu sağ olsun bizimle bir görüş paylaştı. Tam da bu dikkat süresiyle ilgili bir görüş. Onu dinleyelim hocam, onun tabii üzerine ki konuşalım inşallah.
2: Günümüzde sıkça dile getirilen bir sorun var. Artık eskisi kadar uzun süre odaklanamıyoruz. Bir kitabın başına oturuyoruz ama birkaç sayfa sonra gelen bildirimle o kitap okuma yarıda kalabiliyor. Peki bunun nedeni nedir? Dijital dünyada sürekli kısa videolar, bildirimler ve içeriklerle aslında karşılaşıyoruz. Beynimiz de bu hızlı değişimlere, bildirimlere alışıyor. Sürekli yeni bir uyaranla karşılaşmak da dikkatimizi bir noktada tutmayı zorlaştırabiliyor. Burada dopamin kavramı devreye giriyor. oluyor. Dopamin dediğimiz beynimizin motivasyon ve ödül süreçlerinde rol oynayan bir nörotransmitter, bir kimyasal. Ancak her telefon kullanımını da dopaminle ilişkilendirmiyoruz. Asıl mesele anlık ödüllere ve sürekli yeniliğe beynimizin alıştıktan sonra fazla sabır ve dikkat gerektiren etkinliklerde zorlanması. İşte kitap okuma bunun tam tersine yavaşlamayı, sabretmeyi ve dikkati uzun süre aynı noktada tutmayı gerektirir. Bir videoda saniyeler içinde değişen görüntülere alışan zihin kitabın sayfalarında ilerlemekte zorlanabilir. Peki ne yapabiliriz? Öncelikle okuma alışkanlığını kazanmak adına, dikkatimizi artırmak adına okuma yaptığımız sürelerde telefondan uzakta okuma yapmak, bildirimleri kapatmak, okurken başka bir şeyle ilgilenmemek bu dikkat süremizi artırmak için, dikkat becerimizi artırmak için önemli adımlar olabilir. Unutmayalım ki dikkatimiz yalnızca sahip olduğumuz bir yetenek değil, aynı zamanda kullanarak geliştirebileceğimiz bir beceridir. Belki de bugün aslında kendimize şu soruyu sormalıyız. Biz mi zamanı yönetiyoruz, yoksa sürekli dikkatimizi çeken ekranlar mı bizi yönetiyor?
1: Evet, Furkan'a teşekkür ediyoruz. Önemli bir okuma yaptı. Sizin dediklerinizi de aslında teyit ederek bir okuma yaptı. O zaman bununla nasıl mücadele edeceğiz diye sorayım.
0: Tabii ki. Şimdi bu tabii dikkat süresi ile önceki meseleden de hareketle bağlayarak gitmekte fayda var. Şimdi bu dikkat süresinin kısalması o uzun cümlelere tahammül etmemeyi getiriyordu. Hı hı. Nasıl ki artık o hani shortslar veya reelsler deniyor kısa kısa videolardaki giderek saniyelerin azalması, hatta pazarlamacıların bile buna yönelip o saniyelerde asıl mesajı yoğunlaştırıp
1: artık ilk ona, 5 saniye
0: tabii ona giderek düşen bu sürelere yoğunlaşması bir sonuç. Şimdi burada tabii bu sonuç ama uzun cümleler böyle gereksiz cümlelerde değildi. O hani farklı pek çok değerli yazar da bunu tercih ediyordu geçmişte. Bu kısalık da onu çok ne diyelim anlaşılır noktaya getirmemişti. Kaldığımız yer burasıydı. Şimdi bu dikkat süresi konusunda da dikkat süresi bir taraftan fıtratla da ilgili. Hem yaşla ilgili hem de fıtratla da ilgili. Biz en eski eğitim bilim çalışmalarında da hep şunu söyleriz. Küçük yaşlarda dikkat süresi sınırlıdır. O yüzden okul öncesi çocuğa anlattığın bir içerikle yetişkin birisine anlattığın içeriğin hem süresinde dikkatli olman lazım, hem de eğlendiricilikte, dikkati toplayıcılıkta gözetmen gereken stratejilerde farklılığa gitmen lazım.
1: Evet.
0: Yaş küçüldükçe dikkat süresi azalır, yaş büyüdükçe dikkat süresi artar. Fakat bununla beraber ne vardır? Bir de ilgi vardır. Yaşın yanı sıra. Sen gerçekten ilgilendiğin bir meseleyle karşılaşmışsan dikkat süreni artırırsın. Ona daha uzun süre yoğunlaşırsın. Hiç de dağılmaz. Şimdi bugün de dikkat süresi çok kısa olan insanlar bile çok keyifle takip ettiği bir diziye, bir filme uzunca bir süre odaklanıyor. Demek ki doğrudan dikkat süresi tamamen kayboldu diye bir şey de söz konusu değil. Yani bu da meraka bağlı olarak, ilgiye bağlı olarak var olan bir süreç. Onu da bileceğiz. İşin bir de fıtrat tarafı var. Hani atalar der ya, beş parmağın beşi bir değil. Bu 1950'de, 60'da, 70'de Osmanlı döneminde de böyleydi. Yani kardeşler arasında bile bir aynı eğitim süreçlerinden geçen insanlarda kimisi fıtraten daha hareketli, yerinde duramaz. Öyle değil mi? Kimisi de daha sakin tabiatlı. Oturur, uzunca bir süre okur. Bu fıtratla da ilgiliydi. Şimdi %100 bunu zamana bağlamak, bugün dijital çağda insanlar hiçbir şeye tahammül etmiyor desek de %100 doğru söylemiş olmayız. Bunun fıtratla ilgili bir boyutu var. Ama dikkat süresiyle ilgili kıymetli psikolojik danışmanın da söylediği bir şey vardı. Orası çok değerli. Eğitilebilir.
1: Evet.
0: Yani bu artırılabilir dikkat süresi doğru çalışmalarla. Şimdi telefondan uzak durun diye bir tavsiyede bulundu bize. Çok doğru söylüyor. Şimdi burada en azından bizi seyredenlere doğru tavsiyelerde bulunurken şunu da söylemiş olalım. Şimdi insan okumalı diyoruz ama bunu nasıl yapacak? Bunu bir başlangıç noktası vermemiz lazım. Kişi ilgilendiği, çok sevdiği bir konuda eline bir eser aldığında, oturup okumak istediğinde, işte bu zamanın gerçekliği, telefondan uzak durun dediği şey araştırmayla sabit. Nedir evet. o? Telefonu görüntü alanında görmesi bile dikkatin dağılmasına sebep oluyor. Bakın, alması, oynaması değil. Varsa, görüntü alanındaysa, görüş alanındaysa, o dikkati dağıtıyor. Veya telefon şart değil, dikkatini dağıtacak alışkanlığı haline gelmiş bir başka şey de varsa o görüş alanında, illaki o dağılacak. İnsan hani bu temelin fıkrasına benziyor biraz. Yolda giderken muz görüyor, birazdan düşeceğim diyor. İşte ben okuyacağım ama televizyon açık yahut tablet açık, telefondan sürekli gelen bildirimlere duyarlıyım. Okumayacağım belli ki. Hı hı. O zaman bunu bilerek bir hareket noktası oluşturmak lazım.
1: Evet.
0: Burada da.
1: Yani okumaya gerekli özeni göstermemiz lazım.
0: Tabii
1: bunu
0: ki.
1: Tabii biraz
0: uyaranlardan
1: daha
0: uzak duracağız.
1: Tabii biraz daha detaylandırmamız iyi olacak. Çünkü en çok sorulan soru, yani biz hayatımızda nasıl yer açacağız vesaire. Ailelerin
0: birden,
1: ciddi
0: birden problemi. Olmaz bu. Yani küçük küçük başlamak gerekir.
1: Tabii tabii.
0: Şimdi
1: onları işte hocam, eğer müsaadeniz olursa o konuları da İkinci bölümden itibaren açığa açığa gidelim ki daha somutlayarak gitmiş olalım.
0: Tabii
1: müsaadenizle kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Efendim, kıymetli seyircilerimiz ve Semerkant Radyo dinleyenleri, Profesör Doktor Muhammed Eyüp Sallabaş ile birlikte değişen okuma kültürünü çerçeve içerisinde almaya devam ediyoruz. Kıymetli hocam, bu dikkat süresiyle de bağlantılı günümüz insanının problemlerinden birisi. Sinir bilimciler aslında insanların kelimeleri okumayı unutmadığını, yani okuma yeteneklerini yitirmediklerini ama anlama ve sentezleme gibi üst düzey yeteneklerini ciddi anlamda kaybettiğini savunuyorlar. Böyle bir ortada veri var. Buradan baktığımızda böyle post okur yazar toplum diye bir tabir de ortaya çıkıyor. Bu ne anlama geliyor hocam?
2: Evet. Önce bu post okur yazar toplum nedir meselesine bakalım. Sonra sinir bilimcilerin söyledikleri konuya ilişkin bir şeyler söyleyebiliriz.
1: Bir de reçete sunalım yani.
2: Tabii. Yani geçen önceki bölümün sonunda vereceğimiz tavsiyeleri de vermiş olalım. Birleştirelim. Şimdi post okur yazar toplum şu demek. Post biliyorsunuz sonrası anlamına geliyor. Okur yazarlıktan sonra toplum ne hale geliyor veya okumadan sonra artık okuma anlayışının değişiminden sonraki toplumu tarif etmiş oluyoruz. Burada post okur yazar toplumdan kastımız bu dijital çağın içindeki toplum davranışı topluca okumayla ilgili. Bu da okur yazarlığın olmaması demek değil, insanların okuyamaması demek değil. Ne peki? Bilginin kaynağı olarak kabul ettiğimiz okumanın, evet, bilgi almak için var olan okumanın değişmesi. Bilginin merkezindeki okumanın oradan çıkıp artık onu başka şeylere devretmesi demek. Dolayısıyla bu aslında hiç de istemediğimiz bir süreç, bu toplum davranışı. Çünkü böyle bir toplum davranışı tamamen sorunlara yol açar. Ama bu değiştiğinde ne olur? Okuma bize ne katıyor? Dolayısıyla değiştiğinde hangi sorun ortaya çıkar? Okuma bir kere bize yaptığı en büyük katkı, bunu biz eğitim bilimde çalışırken üst biliş kavramıyla açıklarız. Yani normal sıradan size sunulan metindeki bilgiyi olduğu gibi alıp kabul etmek, bu normal bir biliş düzeyi. Ne demek? Basit sorulara cevap vermek gibi ama hep metinde karşılığı olan şeyler. İşte bir kahraman anlatılıyorsa nerede doğdu, kaç yaşındaydı vesaire gibi metinden hemen gördüğümde cevabını bulabileceğim bilgiler.
1: İlkokul 2 düzeyi, 3 düzeyi.
2: Ama öyle demeyin şimdi. İlkokul 2-3 düzeyi gibi çok güzel bakış açısı. Öyle dursa da bizim böyle son yıllara kadar bu işin temel görevini aslında yerine getiren ders kitaplarımızda, Türkçe ve edebiyat kitaplarında çoğu metinle ilgili soru böyle sorulardı.
1: Evet.
2: Hep basit düzey.
1: Evet.
2: Ama asıl insana değer katan, metinle ilgili düşündüren, metnin hizmet etmesi gereken temel düşünsel olarak vazife bu basit sorularda değil, daha üst sorularda, üst bilişte. Dolayısıyla burada muhakeme yeteneği devreye giriyor. Yani aldığın bilgi var. Bunu önceki bilgilerle önce analiz et, sonra bir sentez yap, bir değerlendirmede bulun. Yani topluca

0: bir yargılama, bir muhakeme süreci gerekiyor. Dolayısıyla okumanın en değerli yanı, kişiye kişisel gelişiminde yaptığı en büyük katkı bu muhakeme sürecini geliştirmesi. Bu ortadan kalkarsa zaten tamamen manipülatif bir birey haline geliyorsun.
1: Evet.
0: Yani her söylenenin peşinde giden, hiç düşünmeyen, karşılaştığı her bilgiye kanan, çokça aldanan.
1: Okuryazarlık bu aslında, değil mi?
0: Gerçek yani, okuryazarlık bu.
1: Evet.
0: Yani okuyup yazmakta
1: okumayı
0: maksat
1: bilmek
0: bu.
1: Değil. Evet.
0: Evet. Ya onu teknik olarak yapabilmek, gözün takip etmesi, sembolü algılaması. Yani okumak bu. Ötesi lazım olan okumanın kişiye katması gereken temel davranış biçimi bu. Bilinç düzeyi bu. Dolayısıyla tehlike bunun ortadan kalkmasında, post okuryazar toplumda bu eksildiğinde bir tehlikeden, bir riskten söz edebiliriz. Bunun olmaması gerekir. Çünkü muhakeme insanı aslında bütün diğer canlılardan ayıran temel fark. Yoksa hayvan da görüyor, yiyor, içiyor değil mi? Bedensel ihtiyaçlarını gideriyor.
1: Çeşitli sembollere, kendi dünyasına yani, tepkilerini veriyor.
0: Elbette içgüdüsel de olsa tehlikenin farkına varıyor, evet. Ondan kaçıyor. Öyle değil mi? Korunma yöntemleri var, saldırma yöntemleri var vesaire. Dolayısıyla insanı insan yapan temel özellik bu muhakeme durumu. Çünkü bilginin her türlüsünden karşılaştıktan sonra hepsine kanıyorsan bu seni sorumluluklarından kurtarmaz. Ama bana böyle dediler diye bir cevap olabilir mi? Değil mi? Yanlış bilginin peşinde sürüklendi. Bu sosyal medyadaki işte o parçalı okumalarda karşımıza çıkan şeyle ilgili de böyle.
1: Bu aslında bugün olan bir şey bu.
0: Evet.
1: Yani böyle gördüm, böyle duydum, böyle yazıyordu, böyle paylaşılmıştı.
0: Evet.
1: Deniyor ve bunu ciddi ciddi bir veri kaynağı olarak bugün değerlendiriyorlar. Yani sadece şeyden bahsetmiyorum, yani gençlerden ya da halk düzeyinde bahsetmiyorum. Bu bayağı bildiğimiz bir kaynak olarak, veri olarak görülüyor gibi anlıyorum. Çünkü izlediğimiz bazı haber programlarında dahi oradaki uzman konuklar bu tür verileri paylaşabiliyor. Evet. Enteresan bir şekilde.
0: Evet.
1: Gerçekliğini de hiç okumuyor.
0: Sorgulamıyor bile.
1: Evet.
0: Bu aslında ya o mesleği icra edenlerin temelde teorik olarak belki fakültesinde aldığı bilgiyle de bütünleşik bir iş yapmadığını ortaya koyuyor.
1: Evet.
0: Öyle değil
1: maalesef,
0: mi? Çünkü mesleği ona onu söylemiyor. Onun teorisinde o yok. Şimdi dolayısıyla bu post okuryazar toplumun temelde işte bu muhakeme sürecinin eksilmesi aslında okuma metnine tahammül etmemekle ilgili. Çünkü okumak, onun üzerinde ısrarcı olmak, o düşünce silsilesinden kopmamak demek. Doğru okuma bu demek. Ha, bu şu demek değil. İşte insana var olan bu muhakeme yeteneği harekete geçtiğinde sosyal medyadaki manipülatif kısa metin parçası değil. Koskoca ciltlik belki kitap da insanı manipüle edebilir.
1: Tabii ki.
0: Yani bu insanda normalde okumanın topluca harekete geçirmesi gereken hal, bu zamanda manipülatif bilgi çok çeşitlendiği ve çok hızlandığı için bunu dijital çağla değerlendiriyoruz. Ama bu geçmiş yıllarda değil mi? İşte insanların akaidini bozmak için de yapılmış, ciltler dolusu kitaplar yazılmış, İslam dünyasında bunlar dağıtılmış.
1: Tabii oryantalist çalışmalar
0: var. Tabii ki. Yani mesela, bu hani yalnızca kısa metinle ilgili değil ama evvelden ona ulaşan yalnızca ehliydi belki. O konuyla ilgilendi bugün herkes. Dolayısıyla temel bir tehlike var. Tabii bundan kurtulmak için tavsiye verelim dedik. Ne tavsiye ederiz? Bir kere
1: yani özellikle çok özür dilerim. Evet. Yani muhakeme kabiliyetini artırmak, beyni düzeltmek, toparlamak için okumanın dışında yöntemler var mı mesela?
0: Tabii ki var. İşte burada bunu en doğru biçimiyle kullandığımızda yine okuma ile ilişkilendirerek bir şeyler söyleyebiliriz. Okuma dışında da yaparız. Bunu sizin mesleğinizde 5N1K diye bir değil mi tabir var.
1: Evet.
0: Temel sorgulama biçimi bu. Okumaya bağlı olmaksızın bunu yaparsanız, karşılaştığınız her bilgiyle ilgili ne, neden, için, işte nerede vesaire soruları sorduğunuzda sorgulamaya başlamak demek bu. Bu temel bir aslında çıkış noktası. Bunu yaptığınızda sorgulamaya başlarsınız. Ama var olan her meseleyle ilgili temel düşünme üzerinde şunu söyleyebiliriz. Bu haberi getiren kim? Güvenilirliğine, önceki yanılmaları nasıldı, topluma nasıl tesir etti? Şimdi her seferinde insan aynı yanlış kişiden aynı bilgiyi alıp aynı yanılgıya düşüyorsa o insanın kabahati. Çünkü kaynağı sorgulamıyorsun demektir. Kaynağın bir kere güvenilirliğini sorgulaman lazım. İkincisi, bize şimdi değişmez nas olarak bilgi, evet, Allah-u Teala tarafından Resulü vasıtasıyla, değil mi, iletildi. Haramlar belli, helaller belli. Şimdi bu değişmez. Bunu sorgulamıyoruz. Fakat bu dünya bilgisi içerisinde hele bu zamanda var olan her bilgi sorgulanmalı.
1: Özellikle sorgulanmalı.
0: Tabii ki sorgulanması lazım. Bu sorgulamayı her türlü yaparız. Bilginin niteliğine göre soracağımız sorular çeşitlenir. Hı hı. Ama kaynaktan başlamamız lazım. Hı hı. Çünkü yanlış insan %99 doğru söyleyip bir tane yanlışı içine kattığında o kritik bir yerdeki yanlıştır. Bile isteye yapmıştır. Bir niyete hizmet ediyordur.
1: Sanki dolayısıyla çorbanın içine katılmış bir damla zehir gibi, değil
0: onun
1: mi?
0: Onun gibi.
1: Çorba dolayısıyla çok güzel, harika.
0: Evet.
1: Hiçbir sorun yok çorbada ama bir damla zehir, kimse içmez.
0: Tabii.
1: Onu bilse.
0: Ya bugünün en önemli sorunu güzel söz söyleyen insandaki aslında enflasyon.
1: Evet.
0: Yani insanlar belagatla çok güzel etkiliyorlar. Sosyal medya buna çok işte geniş bir aracılık sağlıyor. Artık herkes herkese ulaşabilir hale geldi. Sizin hiçbir filtreden geçmeden, değil mi, kendi sosyal medya kanalınızda herkese her şeyi söyleme durumunuz söz konusu bugün.
1: Doğru.
0: Evvelden bu işte geleneksel medyada mümkün değildi.
1: Tabii. Kendinizi bu, ispat edeceksiniz vesaire.
0: Tabii ki pek çok süreçten geçeceksiniz. Kabulleriniz artacak. Tecrübeli olacaksınız. Alanınızda uzman olacaksınız bir konuda yorum yapmak için vesaire. Pek çok sürece bağlıydı bu. Ama bugün böyle bir şey yok. Dolayısıyla herkes her konuda her şeyi söyleyebiliyor mu?
1: Evet.
0: Söylüyor. Bugün gitseniz mesela bunu çok büyük büyük düşünmeye gerek de yok. Her doktorun şikayeti. Öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Hastanın artık doktora akıl verir duruma gelmesi. Evet. Veya her mimarın şikayeti neredeyse. Evle ilgili yaptığı bir işlem veya bir çizimde var olan itirazların aslında hiçbir teknik bilgiye dayanmadan sosyal medyada gördü, şurada şöyleydi diyerek bu da böyle olsun düşüncesi, iddiası veya işte her öğretmenin şikayeti neredeyse velinin öğretmeninden daha fazla eğitimci olduğunu iddia ederek ona akıl vermesi gibi. Bunu herkes kendi mesleğinde söyler. Siz de söylersiniz. Sizin de şikayetleriniz vardır. Ben de söylerim. Herkes söyler. İşte bu sosyal medyanın manipülasyon yanı. İşte az önceki dinlediğimiz videodaki o psikolojik danışmanın muhtemelen en çok şikayetlendiği konulardan bir tanesi.
1: Tabii.
0: Öyle
1: tabii,
0: değil mi? Tabii, herkesin tabii. Psikolojiyle ilgili artık neredeyse her şeyi biliyor gibi davranması ama çokça da yanılması, sorunlar kör düğüm haline geldiğinde ancak bir uzmana gitmesi ve işin içinden çıkılamaz hale gelmesi.
1: Tabii. Yani mesela hastalıkla ilgili konuşurken doktorla o teşhis ve tedavi süreciyle ilgili konuşurken herkes eteğindeki taşları döküyor rahatlıkla ama ameliyat söz konusu olduğunda herkes geri çekiliyor. Yani evet. En kritik anda artık bir şey söyleyemiyorlar. Ve süreci de hep bir ameliyatlık hale getirmeye doğru atılmış adımlar aslında bunlar. Öyle değil mi hocam?
0: Evet. Şimdi burada tabii işin yine özüne, başlangıç noktasına döndüğümüzde okumayı nasıl sağlayacağız? Hı hı. Yani bir önceki bölümde orada kalmıştık. Nasıl sağlayacağız? Yani bugün evde oturan anneye babaya ne tavsiye edelim? Bir kere küçük adımlarla gitmek lazım. Hı hı. Yani evladım oku, kitap oku. Tamam bu zaten doğru. Hiç bunu söylemeyen anne baba yoktur. Öyle değil mi? Herkes okumasını istiyor çocuğunun. Nasıl mümkün olacak? Şuna müsaade etmeliyiz bir kere. Çocuğun zevkine. Çocuk diyelim ki futboldan çok hoşlanıyor. Futbol tarihiyle bir şey ilgili bir şey okusun. Hı-hı. Kendi seçsin onu. Değil mi? Merakları var. Diyelim bu bir kız çocuğunun yemek yapmaya merakı diyelim. Onunla ilgili bir kitap alabiliriz. Veya neyse konu ama süzgeçten geçmiş. Yine belki bir eğitimci, belki anne baba kendisi hızlıca kontrol ederek bunlarla ilgili kitaplar alalım ve hemen al bakayım bugün bitecek demeyelim. Otur bir saat okuyacaksın demeyelim. 15 dakikadan başlayalım.
1: 10 dakikadan başlayalım.
0: 10 dakikadan başlayalım. Evet. 15 dakikadan başlayalım. Zaman geçtikçe üstüne birkaç dakika ekleyerek bunu götürelim. Hı-hı. Ama başta yaptığımız ikazları unutmayalım. Yani uyaranlarla beraber bunu yapamayız. Veya çocuğumuza bunu tavsiye ederken içeriden televizyonun sesi gelirken çocuk o dikkati veremez. Kendi yanında cep telefonu olmasa veya bir uyaran olmasa bile. Artık uyaran anne babanın diğer davranışına dönüşür. Dolayısıyla bunu birlikte yapmak da lazım. O ilim, hikmet, bilgi bana lazım değil mi yetişkin olarak? Yani sadece çocuğa mı okuma lazım? Hı hı hı. Değil mi? Hı hı. Dolayısıyla bu herkese lazım. Bir okuma saati belirleyebiliriz evde. Küçük adımlarla bunu yavaş yavaş geliştirerek gidebiliriz. Ve mutlaka gideriz de, bakın bunda hiç şey de yok. Yani çocuk zorlanır, tamam, belki o yarım saati bir saate çıkaramaz ama o yarım saat de kârdır.
1: Kendi tecrübemden hareketle söylemek istiyorum. Kendi tek başına kitap okurken zorlanıyor çocukların ikisi de. Ama birlikte okuyalım dediğinizde onların zihnindeki süre çok uzuyor. Tabii. Mesela 5 saat birlikte kitap okusam çocuklar buna tamam.
0: Hocam. Rıza gösteriyor.
1: Rıza gösteriyor hocam. Ama ben 5 saat okuyamıyorum tabii ki.
0: Bu neden kaynaklanıyor? Aslında çok çok eski kadim bilgi. İşte hani Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin için anlatılır veya başka bir alim için anlatılır. Çok işte klasiktir, izleyenler mutlaka bilir. Hani bir kadıncağız bir çocukla gidiyor, işte bu çocuk çok fazla bal veya şeker yiyor veya hurma yiyor neyse artık ona zarar veriyor dediğinde, siz alimsiniz, bir dua etseniz veya bir şey yapsanız, tamam git 40 gün sonra gel diyor. 40 gün sonra bir daha yeme yavrum, tamam mı dediğinde çocuk tamam diyor, yemiyor. Mesele ne? Talebe soruyor tabii bu sefer alim zaten. Efendim bu basit bir cümle, 40 gün önce de söylerdiniz. Niye söylemediniz? 40 gün önce ben de yiyordum diyor. Onu söyleyebilmek için ne yaptım? 40 gün boyunca yemedim. Şimdi bunun gibi, bunu alalım, bugünkü araştırmalara getirelim. İşte yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir öğretmen çocuğa yazma görevi veriyor sınıfta. Klasiktir, hepimize olmuştur. Bir konu yazar öğretmen, değil mi? Hadi bununla ilgili düşüncelerini yazlar veya bir hikaye yazlar. Ne yazdırıyorsa. Bir şey değiştiriyor sadece araştırmacılar. Öğretmen de kağıdı alıp o da onlarla beraber yazmaya başlıyor. Bakın hiçbir teknik değişim yok. Çocuklardaki yazma başarısı artıyor.
1: Enteresan.
0: Şimdi bu ne demek? Çocuk inanıyor. Yazmanın gerekliliğine ve gerçekliğine inanıyor. Hı-hı. Öğretmen de yazıyorsa bu demek ki gerçekten önemli bir şey. Hı-hı. Oradaki bakış açısı değişiyor. Bakın hiçbir teknik katılmadığı halde. Sizin yaptığınız şey, çocuğunuza birlikte okuma davranışı bu aslında. Çocuk o alelade bir tavsiye almaktan çıkıp inanarak okumaya doğru geçiyor. Bunu yapan bütün aileler müşahede etmiştir. Hı-hı. Çocuk daha önce siz yalnızca oku dediğinizde tamam deyip birkaç sayfayı zorla okuduğundaki davranışı ve sonunda okuduklarıyla ilgili yorumuyla, hı-hı, birlikte okuduğunuzdaki yorumu bile değişiyor.
1: Evet.
0: Kitapla ilgili bilgi vermeye başlıyor, şu yazıyor diyor, içindekilerden bahsediyor,
1: evet,
0: değil
1: evet,
0: mi?
1: Sürekli.
0: Bir serüven sürekli varsa, bir öyküleme varsa orada öykülemenin parçalarını size naklediyor. Yani gerçekliğe dönüşüyor.
1: Evet, evet, sürekli. Evet. Şimdi hocam burada şunu da hem çocuklarla olan diyaloğumu göz önüne alıyorum, hem de sizin aslında bilginin kaynağı, merkezinin kitap olması vesaire, hani oraya meseleyi çektiniz.
0: %100 tek merkez değildir ama, hı-hı, temel tarih boyunca süzülerek gelen ilme en önemli kaynaklık eden meselelerden bir tanesi. Hı-hı. Yoksa elbette ilmiyle amil alimler de temel kaynaklardan
1: tam
0: bir tanesidir. Evet.
1: Yani bizim kültürümüzde de tam olarak bu var, hı-hı, işte. Hani benim çocuklarla olan diyaloğumda çocuğun bana tutulması, işte o kitabı birlikte okuduğumuz esnada onu can kulağıyla dinlemesi, o sürece katılması, kendisi okuduğunda sürekli paylaşım yapması, bizim bir taraftan da evet dediğiniz gibi alimlerimiz, hocalarımız zaten yürüyen kitaplar.
0: Evet.
1: Ve biz onları dinliyoruz.
0: Tabii ki.
1: Sohbetlere katılıyoruz, hı-hı, derslere katılıyoruz. Bu da benzer etkiyi yapar mı?
0: Tabii ki. Şimdi burada bu sinir bilimcilerin yaptığı çalışmaların harekette söyledikleri sözlere de çok güzel bir kapı aralamış olduk böylece. Hı hı hı. Şimdi bu okuma davranışı, muhakeme yeteneğini geliştirirken muhakemenin beynin neresinde gerçekleştiğiyle ilgili çalışmalar yürütüyorlar. Ve bu sabır gösterme, muhakeme etme, üst düzey düşünme, anlatılanla harekete geçme davranışları için okumaya da üstelik tavsiye verir nitelikte bize diyorlar ki haftada yarım saat 40 dakika sohbet edin veya, hı-hı, bir sohbet dinleyin. Bir ilim ortamında bulunun, bir seminer ortamında bulunun, bir dinleme ortamı olsun. Orada uyaransız odaklanın anlatılana. Ve bu bizim geleneğimizde zaten var olan süreç. Bunu, evet, ilk bölümde de kısmen söyledik. Türk

0: sözlü kültüründe okumadan ziyade dinlemenin var olduğunu söyledik. Dolayısıyla burada elbette hani bunu bu tasavvuflar anlatanın haliyle de izah ederler. O anlatıcı anlattıklarıyla gerçekten bütünleşmişse elbette tesiri daha kuvvetlidir. Hı hı hı. Fakat her türlü bugünün seküler bakış açısıyla sinir bilimcinin söylediği de bu. Diyor ki sen buna bir uyaransız 30-40 dakika sohbet et. Ailenle sohbet et, arkadaşınla sohbet
1: haftada
0: et.
1: Haftada bir değil mi yetiyor?
0: Haftada bir diyorlar. Bunu hı hı. Eğer hoşuna gittiyse çoğalt haftada ikiye çıkar.
1: Tabii tabii.
0: Öyle değil mi? Hı hı hı. Bunu yapmak çok büyük fayda veriyor.
1: Hı hı hı. Bu önemliydi.
0: Evet.
1: Hani alternatifi ne?
0: Çünkü burada var olan şey aslında alınan temel o bilgiyle var olan zihinde harekete geçen durum muhakemenin gerçekleştiği yer. Yani hı hı. Frontal lobda. Hepsi benzer aynı yerde, beyinde aynı yerde harekete geçiyor.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: O yüzden tabii. Aynı işlevi görüyor aslında.
0: Aynı işlevi görüyor.
1: Yani okuduğumuzda da, sohbet dinlediğimizde de ya da ibadet ettiğimizde de
0: hepsi
1: aynı merkezler,
0: ön beyinde meydana geliyor.
1: Evet, bunların hepsinin olumlu tesiri olduğunu evet. söylüyoruz.
0: Tabii muhakeme yani genişledikçe beynin tamamına yayılan dalgaları da tespit ediliyor.
1: Evet.
0: Fakat temelde kümelendiği yer ön lob.
1: Yani sohbetlere gidelim, bolca amel edelim.
0: Evet, öyle değil diyebiliriz.
1: Bu da bir çözüm olur. Zaten öyle olduğunda okumaya da doğrudan bir kapı
0: doğrudan,
1: açılmış
0: çünkü
1: olur.
0: Çünkü o sabır yani orada dinlediğiniz tabii. uyaransız 30-40 dakika sizi zaten sırf o halde geliştiriyor.
1: Evet. Şimdi hocam kendi hikayemden de biliyorum. Evet, biz birçok kısa metni, dijital metni sürekli olarak tecrübe ediyoruz. Gün içerisinde sürekli olarak okuyoruz.
0: Evet.
1: Ya hatta böyle kafamız şişene kadar okuyoruz. Şahsi bir tecrübe. Ama kitabı alıp okuduğumda başka bir şey oluyor. Kendi şahsi tecrübemi söylüyorum. Gerçekten başka bir şey oluyor. Yani beynimin o farklı çalıştığını hemen hissedebiliyorum kitap okumaya hı-hı. başladığımda. Bu ikisi arasında yani biz gigabaytlarca veriyi belki sayfalarca metni okuyor olmamız kitap etkisi yapmıyor olabilir mi? Daha fazla okumamıza rağmen. Bir kitaptan daha çok okumamıza rağmen. Bu bir. İkincisi, evet bir editör hassasiyetiyle konuşacağım. Ekranlarda gördüğümüz metinlerin kalitesi de ciddi anlamda düşük.
0: Evet.
1: Yani sanki hiç dil bilgisi yok gibi. Yani hiç imla yok gibi. Hiç,
0: evet.
1: Hiçbir şey yok. Bunu artık maalesef bazı televizyon kanallarının alt yazılarında da görmeye başladık.
0: Tabii ki. Ben de çok fark ediyorum.
1: Çok bizim açımızdan çok rahatsız edici.
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Bu işi bu olan, alanı bu olan insanlar arasında. Şimdi burada maruz kaldığımız bu bozuk dil, yetersiz dil, bu ve bunu çok yapıyor olmak, bunun sonuçları nedir hocam?
0: Evet. Yani toplamda aslında benim söyleyeceğim buradaki çıkarımım çok ama niteliksiz bir okumaya doğru gidiş var.
1: Hı hı.
0: Öyle değil mi? Hı hı. O gigabaytlarca şimdi kim bilir terabaytlarca günde
1: evet.
0: dolaşıma sokulan o parçalı okumanın kaynağı olan küçük küçük metinler. Kitapta aynı tesiri yaşamamanız daha önemli bir zihinsel sürece veya daha iyi bir zihinsel sürece doğru gitmenizin temel sebebini buradan belki başlayabiliriz. Yüzeysel metin ve derin metinler. Yani bilgi küçük hap cümlelerle aktaran ama zaten o bilgi şimdi küçük metin her zaman sorun değil. Çünkü metin küçüldüğünde öz ve konsantre ise o da düşündürür.
1: Tabii reklamlar o da vesaireler, olur. Oradaki
0: tabii,
1: sloganlar.
0: Yani Yunus Emre şiiri gibi düşünün.
1: Evet.
0: Ona edebiyatta sehli mümteni denir. Yani görünüşte basit gibi duran fakat izahına başladığınızda saatlerce anlatmanız gereken bir içerik. Tek bir dörtlük üzerinde bile. O başka bir şey. Derinlikli olabilir o küçücük metin ama o da yok denecek kadar az. Şimdi bu çok metin aslında bir yığın. Şu anda en önemli sorunlardan bir tanesi bu. Bir metin yığını var. Bu niteliksiz metinler haber taşıyor çoğu zaman.

0: Öyle değil mi? Size bir şeyden haber veriyor. İşte sosyal medyada diyelim ki bir programda takip ediyorsunuz. Hı hı. Sürekli bir şeyden haberleri önünüze düşüyor, düşüyor, düşüyor. Bunları görüyorsunuz. Veya kendi tercihlerinize göre de algoritma size seçenekler çıkarıyor, bilgiler çıkarıyor. O sayfaları sürekli önünüze çıkarıyor. Sonunda böyle çokça sosyal medyada duran arkadaşlarla sohbet ettiğinizde yaşıyorsunuz muhtemelen. Eskiler buna malumat furuş diyordu. Hı hı. Yani her şeyden haberi var. Ama özünde o haberi aldığı şeyler onda kişisel olarak, düşünsel olarak, muhakeme yeteneği olarak bir yere getirmemiş. Onlarla bir üretim yapamamış, onu öz bir bilgiye dönüştürememiş, kendi argümanını üretememiş birisi haline dönüştürüyor.
1: Amerikan toplumu.
0: Yani evet, yani o çok bilgi alim yapmamış, arif de yapmamış. Hmm. Bir bilgi çöplüğüne zihni dönüştürmüş. O aslında yorucu da bir şey, beyni de yoruyor. Hmm. Çünkü bu kadar çok uyaranla sürekli bir arada kalmak ve sürekli de dikkat dağınıklığının da sebebi. Çünkü hep bilgi akışı birbirinden bağımsız ifadelerle karşı karşıyasın. Ama bir kitabı okuduğunda bir ana meselenin etrafında değil mi yazılmış birkaç yüz sayfa da olabilir bu. Ama hepsi aynı niyete hizmet ediyor. Yani hangi kitabı okursanız okuyun. Bu bir serüven eseri de olsa değil mi? Öyküleyici bir metin de olsa.
1: Evet.
0: Ana bir olay örgüsü var. Etrafında küçük olaylar var. O sizin zihninizi yormuyor. Hatta çok faydalı. Hı hı. Yapılan bilimsel araştırmalar var. Normalde biz evvelden mesela benim lisans çağlarımda şöyle denirdi. İşte zihinsel gelişim okul öncesinde tamamlanır denirdi. Sonra araştırmalar çeşitlendikçe baktık ki Batı'da yapılan araştırmalar bunu çokça öne çıkarıyor. Okuma buna direniyor. Zihinsel gelişimin devam etmesini sağlıyor. İşte o da muhakemeyle ilgili. Bir öyküsel eser de okusanız, orada kahramanın yaşadığı heyecan sizin de aynı heyecan noktalarını uyandırıyor zihinde. Kahraman yoruluyor, koşuyor. Sen koşuyormuşsun gibi zihnin orada harekete geçiyor. Ne yaşanıyorsa. Bunların tamamı zihinsel gelişimde sürmesine aslında vesile oluyor. Bakın uzunca bir metin ama tek odağa dayalı bir metin. Ama diğeri yorucu. Küçük küçük.
1: Orada çalıştırdığı merkezlerden birisi, yani o hayal gücünü kullandığımız yerler aslında değil mi? Yani o yüzden daha çok kitap etkili oluyor. Mesela bir film izlemek aynı etkiyi yapmayabilir.
0: Her zaman yapmaz tabii ki. Yani bu biraz anlatıcının kabiliyetiyle ilgili. Hı hı. Yani anlatıcı iyi. Zaten klasikleşmiş eserler öyledir. Her zaman dünyada en çok satan kitaplar popüler kitaplardır. Hı hı hı. Ama bu popüler kitapların %3'ü 5'i klasikleşir. Hı hı hı. Şimdi siz 20 yıllık bir son döküm alın, en çok satan kitaplara bakın. Kaç tanesi bugün okumaya devam ediyor? Çok küçük bir kısmıdır.
1: Evet.
0: Yani yok dönecek kadar azdır bunlar arasında. İşte orada sıyrılanlar, klasikleşenler. Onlar da belirli niteliklerden dolayı klasikleşiyor. Hı hı hı. O anlatımın gücü. Bu bilgilendirici metin de olabilir dediğim gibi, öyküleyici metin de olabilir. Sizi hayal dünyasına sevk eden, hayal kurmanızı sağlayan o güçlü kitaplar tabii ki bunu temin eder. Sizin hayal kurmanızı sağlayan şey okurken buna vaktinizin olması. Ama filmini seyrettiğiniz ona vakit yok. Sahneden kopmama düşünceniz var.
1: Hı hı. Her şeyi zaten gösteriyor ve gösteriyor.
0: Evet ve şey, kopmamanız lazım ki kaçırmayın. Yani sonra ne olacak? Kahraman ne yapacak? Bağı kop bu sefer kaybedersiniz ama okurken yok. Hı. Kalabilirsin. Bazen olur ki hepiniz yaşamışsınızdır. Ben de çok yaşadım. Okurken öyle hayallere dalarsın. Göz takip etmiştir ama ne anlattığını kaybedersin.
1: Tabii.
0: Tekrar dönersin.
1: Tabii.
0: Bu güzel de bir şey. Yani bu bir okuma kusuru değil. Hı. Okumanın gücü aslında burada.
1: Evet. Şimdi şöyle bir 4-5 dakikamız var bu bölüm için. Şu tarafını konuşalım. Yapay zekadan bahsettik.
0: Evet.
1: Şimdi yapay zeka artık şu tür hizmetleri alabildiğimiz bir alan. Herhangi bir kitabı, hatta ciltlerce kitabı, hı hı, yapay zekanın içine gömebiliyoruz. İhtiyacımız olan kısımları bize vermesini artık sağlayabiliyoruz. Hı hı. Öğrenmeyi kolaylaştıracak notlar çıkarmasını yine sağlayabiliyoruz. Hatta sınav benzeri sorular oluşturarak bu süreci kuvvetlendirebiliyoruz. Sunum hazırlatabiliyoruz. efendim bir podcast hazırlatıp bunu dinleyebiliyoruz. Bunu nereye koyacağız? Evet. Yani bu kolaylığı nereye koyacağız? Bu okuma kültürüne nasıl etki edecek? Okuma kültürünü bununla birlikte mi düşünmemiz gerekecek? Ne diyeceğiz hocam?
0: Evet. Şimdi kişinin yazmayı meslek olarak sürdürmesi neyle ilgilidir? Ondan geçimini sağlaması ile ilgili. Hı hı. Öyle değil mi? Bütün dünya bunu tercih ettiğinde, yani metni okumayıp hep yapay zeka ile özetine ulaşayım, oradaki temel fikri, kitabın ana fikrine, onu bana versin derdine düşerse, yazarlar yavaş yavaş, kaliteli yazarlar en azından elini ayağını çekmeye başlar. Hı hı. Çünkü ona ihtiyaç yok, onu yapan kalmadı demektir. Bu şu anda yaşadığımız çağda henüz böyle değil. Yani yazarlar da var, geçmiş yıllarda yazılmış kitaplar da var. Biz bunlarla karşı karşıyayız. Ama çocuklara bile ödev verildiğinde bahsettiğiniz şeyi yapıyor. Yapay zekaya soruyor, bu kitap ne anlatıyor? Öğretmenin sorabileceği soruları belki onu bile soruyor çocuklar. Hı hı. Oradan hareketle cevaplar üretmeye çalışıyor. Şimdi bu yapılan şey, yalnızca özet olarak baksak, bir kitabın özetini çıkarmak zarar mıdır? Hayır, yapay zeka yokken de geçmiş yıllarda ansiklopediler niçin var? İndeksler değil mi? Hı hı. Kitaplarla ilgili dipnotlar. Yalnızca özetten oluşan kitaplar da vardı.
1: Evet.
0: Şöyle bir hayra da vesile oluyordu. Mesela Erol Güngör'ün de böyle bir kitabı vardı. Dünyayı değiştiren kitaplar diye bazı kitapların özetini vermiş. Niye? Mesela düşünün, işte bugün müspet bakmadığımız bir ideoloji, komünizm. Onun kaynağında ne var? İşte Das Kapital var. Ekonomi kitabı, bunu sıradan birisi alsa orada ne anlatıyor anlar mı? Anlamayacaktır. Veya siyaset bilimle uğraşan için Machiavelli'nin prensi, hükümdarı ne anlatıyor? Bir şey ifade eder ama sıradan insan televizyonda duya duya bundan ne bahsediyor diye düşünse, okusa yine çok bir çıkarıma varamaz. Evet. Şimdi rahmetli işte Erol Güngör'ün yaptığı şey bunların özde ne anlattığını size sunuyor. Tamam, bunu tercih edersin. Sen alanından değil fakat meraklanmışsın. Bu kitap ne anlatıyor? Bu sana senin anladığın dille yorumlanabilir. Bu faydalı bir yanı. Geçmişte de yapılan bir şeydi bu. Bunu pek çok ideoloji veya kitap içinde teşmil edebiliriz. Yani hepsinde yapılmış geçmişte. Ama bir taraftan bugün işte Erol Güngör dedik. Mesela rahmetlinin çağından yine bir örnek vereyim. Benim çok hoşuma gitmişti. Doğan Cüceloğlu vefat ettikten sonra ikisi de Mümtaz Turhan'ın talebesi. Birisi işte sosyal demokrat, birisi muhafazakar, Erol Güngör, milliyetçi muhafazakar. İkisi, o da arkadaşı asistanlıklarında. Diyor ki Doğan Cüceloğlu hatıratında, Erol'la diyor o kadar çok okumak isterdik ki ama ne o kitapları almaya maddi gücümüz var ne de bunu yetiştirebiliriz. Yani insanda bir kapasitesi var. Öyle değil mi? Sizin bütün kitapları okuma ihtimaliniz mümkün mü? Yani yüz binlerce, milyonlarca sayfaya erişemezsiniz.
1: Tabii ki.
0: Şimdi içinde böyle bir okuma açlığı ve iştiyakı duyan iki insan geçmişte ne yapmış? Diyor ki bölüşürdük kitapları. Ben okurdum, onu anlatırdım. O okurdu, bana anlatırdı. Asistanlığımız boyunca hep bunu yaptık diyor birbirimize. Hı. Anlattık. Hı hı. Şimdi bu yapay zekanın bugün yapabileceği bir şey. Yani sizin çok meraklı olup okumaya kesinlikle fırsat bulamadığınız bir eseri ne yapabilirsiniz? Tabii ki ondan ne anlatılıyor merakıyla sorup cevabını isteyebilirsiniz. Veya yapay zekanın güzel yaptığı şeylerden bir tanesi, bütün kitapları seslendirebiliyor. Şimdi sizin günlük hayatınızda birkaç saati okumaya ayırma durumunuz yoktur. Ama İstanbul gerçekliğinde birkaç saat trafikte kalıyorsunuz. İşte trafikte bir yerden bir yere giderken okumaya fırsat bulamadığınız bir şeye yapay zeka size bunu bir imkan olarak verebilir. Ama her zaman böyle değil. Özet her şey demek değil. Özet size bir kitabın özde ne anlattığını söylüyor gibi dursa da anlatmadığı şeyler değersiz değil. Öyle eserler var ki ben okurken, mesela geçmişteki çok büyük alimlerin eserlerini okurken hiçbir kelimesini kaçırmak istemiyorum. Neredeyse her şeyin altını çizmek istiyorum kendime not çıkarırken. Öyle değil mi? Hı hı. İşte Mevlana Hazretleri'nin mesela işte Fihi Mafi'ni okuyorsun. Her şey değerli. Onun özeti diye bir şey olmaz. Veya Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Fethur Rabbani'sini okuyorsunuz. Her şey değerli.
1: Evet.
0: Tek bir kelimesini kaçırmaya tahammülünüz yok. Bunun özeti olur mu? Yapay zeka bunun neyini özetleyecek? Yani atladığı şeyler değersiz demek değil. Okumak o yüzden kıymetli. Evet, yaptığı doğru işler bugünün insanı için faydalı sonuçlar da evet mümkün kılıyor ama diğer türlü yerine geçmiyor. Yani
1: aslında okuma kültürünün içerisine dahil etmenin yollarına bakmamız lazım.
0: Tabii ki
1: lazım,
0: asıl olanın mi? Yerini tutmaz hiçbir evet. zaman. Onu bilmek evet. lazım.
1: Peki hocam. Kısa bir ara verelim hocam.
0: Tabii ki.
1: Aranın ardından devam edelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Ali Emir Efendi. Diyarbakır'da doğmuş Seyit Mehmet Şerif Efendi'nin oğlu, son devir Osmanlı bürokratı, araştırmacı ve büyük bir kitap meraklısıdır. İlk öğrenimini Diyarbakır ve Mardin'de tamamlayarak Arapça ve Farsçasını ilerletmiştir. Telgrafçılığın ardından devlet kademelerinde aşar müdürlüğü, defterdarlık ve maliye müfettişliği yapmış, 1908'de emekliye ayrılmıştır. Emekliliğinde Başbakanlık Osmanlı Arşivinde çalışarak Ali Emiri tasnifini meydana getirmiş, vakıflara yazdığı vicdannamelerle eski eserlerin bakımsızlığına dikkat çekmiştir. Asıl şöhretini topladığı paha biçilmez kitaplarla kazanan Ali Emiri Efendi, Fatih'te kurduğu Millet Kütüphanesi'ne çoğu nadir 16 bin cilt eser vakfetmiş ve ölümüne kadar bu müessesenin müdürlüğünü yürütmüştür. Türk kültürüne en büyük hizmetlerinden biri, Kaşgarlı Mahmud'un o zamana kadar ele geçmeyen ünlü Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eserini bularak ilim alemine sunmasıdır. Şair ve münekkit olan Ali Emiri Efendi, biyografi ve tezkire türünde çok sayıda eser kaleme almış, Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası'yla Amidi Sevda dergilerini yayımlamıştır. 23 Ocak 1924'te vefat eden Ali Emiri Efendi'nin mezarı Fatih Camii Haziresi'ndedir.
2: Kıymetli hocam, Ali Emiri Efendi'den bahsedildi. Evet, 16 bin ciltlik, evet, çoğunluğu nadir olan eserlerden oluşan bir kütüphanesi bugün hala var, değil mi?
3: Evet. Fatih'te. Ali Emiri Efendi tabii Osmanlı'nın son döneminde yaşamış en büyük kitap koleksiyonerlerinden bir tanesi. Hı hı. Çok değerli bir zat. Tabii şöhreti daha ziyade, metinde de bahsedildi, Divan-ı Lügat-ı Türk'ü keşfetmesiyledir. Bunun da çok güzel bir hikayesi var. Belki lütfen, izleyenler de duymak ister. Tabii Ali Emir Efendi önemli bir koleksiyoner olduğu için bugün de belki sahafların epeycesi böyle yapıyordur. Az önce hani de anlatmıştım burada. Biz gittiğimizde kütüphaneye işte bir sayfanın yırtıldığına denk gelirdik falan. Şimdi nadir eserler bulunduran yahut satan sahaflar böyle pek kitap değeri bilmeyeceğini düşündüğü insanların eline o kitabı vermezler. Herkese de göstermezler. Ondan anlayan, gerçekten kıymetini bilecek insanlara gösterirler. Ali Emir Efendi tabii böyle sahafları dolaşırken bir sahaf efendi Divan-ı Lügat-ı Türk'ü çıkarıyor. Oldukça derisi yıpranmış bir eser. Şimdi Ali Emir Efendi tabii Divan-ı Lügat-ı Türk olduğunu görünce bunun çok şaşırıyor ve çok seviniyor. Niye? Çünkü başka eserlerde adı olan fakat kendi olmayan bir eser. Türkçe'de yazılmış ilk eserlerden bir tanesi. Kimisi hatta ilk eserdir Türkçe yazılmış. Kaşgarlı Mahmud zaten çok önemli bir zat. Karahanlı'da baş müderris. Yani çok değerli bir zat. Şimdi tabii önce satıcıyla pazarlığı kuvvetlendirmek için beğenmemiş numarası yapıyor. Ya adam Kaşgarlıymış, sarı çizmeli Mehmet Ağa diyor. Onun yazdığı kitaptan ne olacak? Belki de bir yerleri eksik falan böyle. Kitapta pazarlık gücünü artırmaya çalışıyor. Sonra sahaf diyor ki, hayır diyor, bu 30 altından aşağı vermeyeceğim. Çünkü diyor kitap benim değil. Bana Vanizadelerden işte bir hanımefendi bunu emanet

0: getirdi 30 altına sat dedi. O yüzden benim diyor bir payım yok burada. Tamam diyor Ali Emir Efendi. O zaman diyor alıyorum ben bunu. Cebimi yokladım diyor. 15 altın var. 15 lira var. Üstünü getireyim. Hayır diyor olmaz. O satıcı. Allah'a dua ettim diyor. Ya Rabbi bir tanıdık çıkar karşıma. Üstünü alayım. Kitap aman benden gitmesin düşüncesiyle. Hemen o anda diyor işte bir arkadaşı denk geliyor. Onu çağırıyor. Diyor cebinde ne çıkarsa ver. O da çıkarıyor. 10 altın. Yine 30 altın etmedi. 25 altın etti. Üstü eksik. Ben diyor burada bekliyorum kitabın yanında. Sen git benim evden üstünü al gel. O da getiriyor. Veriyor parasını. Hatta satıcıya bahşiş de veriyor gelen parayla. Sonra diyor kitabı aldım giderken dönüp dönüp arkaya baktım. Acaba peşimden koşacak. Hayır hayır vermiyorum diyecek mi korkusu. Şimdi dolayısıyla öyle bir eser keşfi sonrasında çok büyük yankı uyandırmış. Kitabın bulunması. Sadrazam gelmiş eve kitabı istemeye. 300 altın teklif etmiş. Hayır diyor ben bunu zaten milletime vereceğim. Para da istemiyorum. Yalnızca incelemem için biraz müsaade edin. Ve Kilisli Muallim Rıfat vardır meşhur. Onu istiyor devletten. Biraz birlikte çalışmak için. Ve öylece ilk incelemeyi yapıyor. Hayırla da bu vesileyle yad etmiş olalım Ali Emir Efendi.
1: Allah rahmet eylesin. Allah hizmetlerini kabul etsin diyelim. Amin. Hocam program süremizi verimli kullanmak istiyorum. Şimdi bir veri gelsin. Kitap basımı, hani bandrollerden bahsetmiştik. Bir bakalım 2025'teki verilere. Onun üzerine bir bakalım. İki tane verimiz var. Evet. Halk kütüphaneleri kayıtlı üye ve yararlanan kişi sayısı. Şimdi baktığımız zaman 7.2 milyon 2025'te sayı artmış.
0: Evet.
1: Yararlanan kişi sayısı da yine artmış hocam. Bu ilk verimiz. Diğeri de basılan bandrollü kitapların türleri, yaklaşık yarısı zaten eğitim yayınlarında. Çocuk yayıncılığı var. Gençlik hocam yok gibi bir şey. Dini yayınlar %10'luk bir seviyede. Hani çocuk eğitimi çıkardığımızda çoğunlukla kurgu edebiyat gibi duruyor. Böyle bir de veri var. Şu özellikle eğitim yayınlarını konuşmak isterim. Tam da bunun üzerinden birkaç bir şey sormak isterim.
0: Evet.
1: Siz bu okumayla kopan bağı bu verilerle ilişkilendiriyor musunuz? Evet. Nasıl ilişkilendiriyorsunuz?
0: Şimdi tabii burada okumayla bağın koptuğunu kabul etmek mi gerekir? Yani evet, okumayla bağ %100 kopmaz. Ama azaldığı hakikat. Bunu hep söyledik. Yani bu verilerle de sabit. Okumaya günlük ayrılan süre azalıyorsa okuma oranı düşüklüğü o demek. İnsanın günlük okumaya ayırdığı süre. Bu yalnızca bizde değil, dediğim gibi dünyada düşük. Dünyada giderek düşüyor. Mesela son PISA verilerine baktığımızda 2018 ile 2025 arasında 25 puanlık OECD ülkelerinde düşüş var. Bu çok önemli bir geriye gidiş. Okuduğunu çok anlama yüksek becerisinde. Tabii, evet. Tabii. Yani bu oldukça düşük bir oran. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma vardı. Günlük o kadar okumaya ayrılan ortalama süre düşmüş. 16 dakikaya düşmüş. Ama dijital kaynaklara, televizyon vesaire ayrılan süre 2,5 saate çıkmış mesela. Bu bizde de benzer oranda. İnsan bunu en kolay neyle tespit eder? Her cep telefonunda, değil mi?
1: Ekran süresi.
0: Ortalama ekran süresi var haftalık. Evet. Oradan kendini aslında yoklayabilir. Ben ne kadar ekrana bakıyorum diye. Sırf o bile değil aslında. O cep telefonunun süresi. Tablet varsa, bilgisayar varsa, var. televizyon varsa, hepsini topladığınızda bu ne kadar artıyor? Herkes kendini yoklayabilir. Tabii bununla ilgili Milli Eğitim bir mücadele etmeye çalışıyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ama ne yapıyor? Bu mücadelede sınavlardaki başarıyı okumayla ilişkilendirmeye çalışıyor. Okuma başarısıyla ilişkilendirmeye çalışıyor.
1: Evet.
0: Bu o yüzden hep okumayı bir en azından stabil bir yerde tutuyor. Yani daha fazla geriye gitmeden, çünkü sınav bir hakikat. Diyelim herkes iyi okullarda okumak istiyor. İyi bir lisede, iyi bir üniversitede, her ikisinde de okuduğunu anlama başarısı sınav başarısındaki ana etkenlerden bir tanesi haline getirildi. Bu güzel bir şey. Yani burada bir

0: mücadelenin olduğunu söylemek lazım. Belki yine ekranları başında bizi seyreden veliler fark edecektir. Öğretmenler ortaokul düzeyinde, ilkokul düzeyinde hep bir kitap okuma süresi ayırıyor. Çocukların gelirken yanlarında belirli zamanlarda okuma saatleri yapılıyor. Okumaları için fırsat oluşturulmaya çalışılıyor. Zaten bu şu demek. Okuma alışkanlığı küçük yaşta edinilirse büyüyünce bu devam eder. Hı hı. Ha, azalır mı? Azalır. Çünkü sınav merkezi ihtiyaç, okuma onun desteği olarak kalırsa sınav biterse okuma da biter. Ama bunu zevke dönüştürmek lazım. Yani çocuk okurken işte isteğiyle, ilgisiyle onun veli dikkatli bir şekilde bağını kurarsa alışkanlığa dönüşmesi için hizmet etmiş olur. Çünkü sadece sınav bağı olduğunda yine araştırmalar bunu gösteriyor. O sönüyor. Yani o davranış, okuma davranışı sönebiliyor. Gençlerin zaten yaşlara bağlı olarak da araştırmalar var. Mesela %33 iken 12 yaşına kadarki okuma oranı %20'lere düşüyor genç nesilde. Bu yetişkinliğe doğru giderek azalıyor. Dolayısıyla evet, yaşa bağlı olarak gençlerin bir okumaya meylinde düşüklük var. Ama bunun çözümü, bunun alışkanlığa dönüştürülmesi, zevkle, ilgiyle bağdaştırılması, Milli Eğitim'in doğru bir şekilde yaptığı sınavdaki odağın okuma merkezli haline getirilmesi, evet. Ama sadece orada kalması tehlikesi davranışın sönmesine sebep olabiliyor. Burada bizim tabii özellikle burada velilerin çocuklarıyla beraber okuması gerektiğini tavsiye ettiğimizi hatırlatmak lazım. Bunun sürebilmesi için mutlaka bunun yapılması gerekir. Yani birlikte okuyup alışkanlık haline dönüştürülmesi gerekiyor. Bu bizim kendi üniversitemizde yaptığımız bilimsel araştırmalarda da var. Aile desteği olduğunda çok iyi yere gidiyor okuma alışkanlıkları. Bunda iyi birkaç tane tez hazırlattık. Aile desteğiyle ilgili deneyler yaptırdık öğretmenlere. Hepsinde olumlu netice elde ettik. Ama aile desteği olmazsa bireysel çabayla çok zor. Ancak iyi arkadaş ortamında okuyan bir grup içindeyse mümkün olur. Çünkü bunun örnekleri var ama oldukça az. Yani aile yeterli diyelim ki önceki eğitim düzeylerinde ilkokul mezunu bir anne baba, belki hiç ilkokula gitmemiş bir anne bile evlerde var. Nasıl okuyacak kadıncağız veya adam, değil mi? Bu mümkün olmayabilir. Yani teorik olarak da zaten mümkün değil. Pratik olarak nasıl mümkün olsun? Dolayısıyla o tip durumlarda öğretmenden ekstra destek isteyerek, konunun farkında olarak çeşitli çözümlere doğru ulaşmak lazım. Hı hı.
1: Bu verilerle ilgili belki de ben yani birkaç bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Bir defa eğitim yayıncılığı zaten...
0: Ha, evet, onu ihmal ettik, eğitim yayıncılığı meselesini.
1: Yani %50'si. Ya bu kaygıyı anlayabiliyorum. Gerçekten çocukların iyi okullara gitmesi çok önemli hocam.
0: Sınav çünkü bir hakikat. Evet. Türkiye'deki temel bir taraftan sorun. Hı hı. Çünkü normalde siz istediğiniz kadar öğretmen olarak iyi niyetli olun. Ortada bir sınav varken sınava hizmet etmek zorundasınız. Hı hı. Onunla baş edemezsiniz. Hı hı. Hı hı. Yani veli size test çözdürmek zorunda bırakır. Öyle değil mi? Gerçeklik bu çünkü. Hı hı. Hı hı. Sınavın varlığı böyle bir eğitim sistemini tehditkar halde de bir taraftan. Evet. İşte onu tersten çözmek için okumayı oraya katmaya çalışıyor. Dolayısıyla oranlar içerisinde eğitim yayıncılığı dediğimiz muhtemelen herkesin çocuğuna almak zorunda olduğu, o bir ders için bile tek bir kitabın kifayet etmediği, farklı farklı yayın evlerinden alınan destekleyici materyaller, onlar yarısını oluşturuyor. O çünkü artık vakıa, yani o durum orada öyle. Çocuk kitaplarının belirli bir oran teşkil etmesi. Şimdi son dönemde tabii aileler bunda biraz daha belki farkındalık düzeyi arttı. Özellikle okula bile gitmeyen çocukların oyuncakları arasına o çocuğa zarar vermeyecek kalın böyle karton yapraklı, bez dikişli kitaplar konulmaya başlandı. İçinde metin yok veya tek bir iki kelimeden oluşan. Sonra okul, ilk okul öncesinde onun işte sayfaları çeşitlenip resimlerin çoğaldığı kitaplar. Aileler çok alıyor bunları. İlkokulla beraber bu biraz devam ediyor. Hep bakın, yaşa bağlı olarak oranlar aslında onu söylüyor. Hı hı. Büyüdükçe, hı hı, gence doğru yavaş yavaş
1: yani
0: bir düşüş.
1: Yani bu iyi oldu bu açılım. Çünkü hani çocuk

0: Kitabı dediğimizde güzel bir tablo var gibi anlıyoruz ama var. Bunların çoğu etkileşimli kitaplar. Oyun
1: hepsi de değildir kitaplar. Bunların çoğu, etkileşimli. Çoğu, yani, tabii. Oyunu
0: çünkü
1: öne çıkaran.
0: Bandrol sayısı burada söz konusu olduğu için onlar çok alınıyor. Şimdi bunun mutluluk verici sayılamayacağını gösteren en büyük gösterge bence gençlik kitaplarının %1'de kalması.
1: Evet.
0: Yani demek ki buradaki çocuk kitaplarından anladığımız şey de çocuğu bir üst segmente taşıyacak kitaplardan ziyade etkileşimli kitaplar gibi duruyor.
1: İlgi çekici.
0: İlgi çekici kitaplar gibi duruyor. Yani tam olarak bir okuma kültürü buralarda yok gibi görünüyor.
1: Sürekliliği olmamış. Evet. Aslında bir inşa yapılmaya çalışılmış. Bir temel atılmış. Ama benim kanaatim o ki buradaki işte eğitim yayıncılığı oranı onu bize gösteriyor.
0: Evet.
1: Bu sınav gerçekliğinden alışkanlığa doğru dönüşememiş.
0: Evet, evet.
1: Yani onu aşamamış. Çünkü şöyledir bakın. Bu belki bizde bir kolaylık gibi durur. Batıdaki okuma oranının yüksekliğinde de onun payı vardır. Bizde okuma yazma çok çabuk öğrenilir. Türkçede. Çünkü ses harf denkliği yüksektir.
0: Evet.
1: %100 değildir. Fakat çok yüksektir.
0: Çok yüksek, evet.
1: Duyduğumuz gibi yazarız. Çoğunlukla doğru yazarız. Yani %100 değildir dedim ama %90'ın üzerindedir. Bu batıda böyle değil. Haliyle ilk okuma yazma öğretmek uzun sürüyor. Bazı ülkelerde birkaç yıla yayılıyor. Çünkü harfin sesi temsil etmediği yerde yalnızca kelime ezberi gerekiyor onu doğru yazabilmek için. Dolayısıyla okuma yazmanın uzun sürmesi okuma alışkanlığını da beraberinde getiriyor. O süre boyunca okuma yazdırma sürecinde öğretmen sürekli okutuyor. Metinle meşgul ediyor. Halbuki bizde çoğunlukla birkaç ayda okuma yazma öğrenilir. Öğretmenler de hemen matematik katarlar işin içerisine değil mi? Küçük diğer derslerin de bilgileri işin içine katılır. Ama bu neye sebep oluyor? Okumanın zevk olarak gelişmesinde biraz geriliğe sebep oluyor. Yani Türkçenin ilk okuma yazma öğrenme kolaylığı, o pratiklik okuma alışkanlığını geciktiriyor.
0: Kesinlikle hocam. Yani medrese usulündeki yani o eğitimde de kitap odaklı, metin odaklı bir süreç malumunuz hani vardır.
1: Evet.
0: Hep merkezde.
1: Geleneksel medreselerimizde.
0: Tabii. Hatta bazı ülkelerde mesela Rusya için bunu söylerler. Rusya'da ilkokul seviyesine baktığınız zaman bile neredeyse hani o seviyelerde ortaokula kadar Rus edebiyatını tamamlatmaya dönük bir çaba vardır. Zaten hani o Rusya'da eğitim almış insanlara baktığınızda da ciddi bir kültürel birikimin olduğunu, sanatsal birikimin olduğunu görebiliyoruz.
1: Şimdi tabii şunu da ben ekleyeyim. Burada bizim bir dönem Milli Eğitim bunu 1970'lerde de yaptı. 2000'lerde de yapıldı biraz ama sonra vazgeçildi. Bir toplumun ortak düşünmesini sağlayan temel metinler vardır.
0: Evet, evet.
1: Efendim. Aynı ilkelere sahip olması için, aynı manevi bağı koruyabilmek için önemlidir bunlar.
0: Evet.
1: Aklı başına toplumlar bunu yapar. Milli Eğitim bunu içeriği tartışılır, 100 temel eser kavramıyla yapmaya çalışır. Yaptı daha önce birkaç kez denedi. Sonrasında vazgeçildi. O eserler tartışıldı. Bunlar temel mi değil mi vesaire. Fakat bundan vazgeçmemek lazım.
0: Evet hocam.
1: Özellikle
0: bizim aynı şeyi değil mi? Anlayacağın,
1: yani aynı zemini oluşturabilmek için toplumun birlikte bazı şeylere ortak hissiyata kavuşabilmesi için ortak metinlere ihtiyaç
0: var. Matematikte zaten hepimiz ortağız. Hepimiz eşitiz. 2+2 hep 4. Ama mesela bu son yaptığımız programda da değerlendirmiştik. Efendim Haçlı Seferleri diye anlattığımız şey Haçlı istilalarına mesela döndü ya.
1: Evet.
0: Şimdi burada
1: çok
0: doğru. Büyük
1: kavramlar yönetir
0: yani.
1: Çünkü zihni şekillendiriyor.
0: Evet. O yüzden dediğiniz gibi o neyse o çaba yani nasıl bir insan yetiştirecekseniz onu ancak kitaplar üzerinden, o temel eserler üzerinden ortaklaştırarak yapabilirsiniz.
1: Tabii ki. Yani kavramlar ne kadar değerli değil mi? Yani Ege Denizi, Ege bizim isimlendirmemiz değil, Adalar Denizi denmeye başlandı. Veya İngilizlerin kendi bulunduğu noktaya göre dünyayı isimlendirmesi, Orta Doğu, Uzak Doğu, Orta Asya vesaire. Şimdi işte Asya'ya Türkistan demeye başladık değil mi? Dolayısıyla bunlar kendi kavramlarımızda zihnimizin şekillenmesi için artık bir başlangıç noktası teşkil eder. İnşallah daha güzel bir yere de gelir.
0: İnşallah devamı gelir. Tabii şimdi tabii

eğitim sistemi özellikle bu yeni yolculuğunda daha işin başında giderek oturacaktır. Şikayeti olan insanlar olabilir benim gibi. Mesela bu okuma odaklılık meselesinde yapılmaya çalışılan

0: aşmak için de okumak gerektiğini düşünüyorum. Tabii yani ki. Bol bol burada velilere, benim gibi kendim üzerime de söylüyorum, çocukta bol bol okuma yaparak, hı hı, bu yeni süreçteki olası hani oturmamış uygulamalardan da zarar görmeden çıkılabilir. Evet. Onlar da amacına ulaşılabilir. Hocam, dünyada seçkin üniversitelerde de, hı hı, problemle başa çıkılmaya çalışılıyor akademilerde. İşte öğrencilere argüman geliştirme ve yazılı gözlem dersleri artık zorunlu tutulmaya başlamış büyük üniversitelerde. Yani bu akademik tarafta bununla nasıl mücadele ediyor? Çünkü okuma olmadan, yazma olmadan bir akademi düşünebilir miyiz?
1: Evet, mümkün değil. Evet. Yani çünkü yazı demek bilim demek zaten. Bilim ancak yazıyla gelişmiştir. Çünkü bilgi birikmeye başlamıştır. Sözlü nakille bu olabilecek şey değildi zaten. Bilimin dünyadaki gelişimi de yazıyla beraberdir. Dolayısıyla akademi burada çok başarılıdır demem iddialı olur. Yani öyle yüksek bir başarıdan söz edemeyiz. Özellikle tecrübe olarak şunu çok görüyoruz. Çokça arkadaşım da var. İşte Batı'da lisansüstü eğitim için gittiklerinde hocaların, bizde de vardır, işte bir metin yazıp ödev olarak getirmesi ister. Bir makale yaz getir denir öğrenciye, ödevleriz. Çocuk, yani yapay zeka yokken bile Türkiye'deki o akademik yazma eksikliğinden kaynaklı, arkadaşlarımız hep şunu anlatıyordu. Biz buradaki gibi alışkanlıktan işte kopyaladık, yapıştırdık, metinleri alt alta işte oluşturduk, metin dedik. Ama hoca önce kırmadı. Dedi ki, ya güzel, tamam, çabalamışsın ama diye başlayıp, burada senin hiçbir fikrin yok. Hep almışsın, peş peşe yapıştırmışsın. Bir kompozisyon da olmamış. Yani bir metin bütünlüğüne de ulaşmamış. Sonra yine olumlu bir tavsiye, şöyle yaparsan bunu aşarız diyerek bizi kırmadan akademik yazmayı bilmediğimizi bize anlattı diye o kadar çok kişiden duymuşumdur.
0: Evet.
1: Şimdi bu tabii çözmemiz gereken bir mesele. Çünkü akademi demek, yani lisans ve lisansüstü demek, akademik okuma ve akademik yazma demek. Çünkü metnin türü tamamen değişiyor. Oradaki var olan bilimsel dile hakim olmanız lazım. Kendinizi ifade ederken de o bir dile uyup onunla anlatmanız lazım. Argüman geliştirmeniz lazım. Var olanı analiz etmeniz lazım. Hemen kabul etmemeniz lazım size sunulan bilgiyi. Farklı kaynaklardan sorgulamanız lazım. Onu yeni bir bakış açısıyla kendi argümanlarınızla delillendirerek bu sefer sizin dile getirmeniz lazım. Bunların hepsi aşamalı olacak işler. Şimdi biz bunu mesela kendi üniversitemizde, kendi alanımızda, kendi bölümümüzde yaptırıyoruz. Üniversite birinci sınıftan itibaren akademik yazma konusunu dersler arasına koyduk. Şimdi bunu öğrencilerimize kazandırmaya çalışıyoruz.
0: Tekniğini mi anlatıyorsunuz, sürekli yazdırıyor musunuz hocam?
1: Uygulamasız olmaz zaten. Yani bunu hem gösteriyoruz, ama bu tabii bizim tek başımıza yaptığımız bir iş de değil. Bunu pek çok üniversitede artık yapıldığını söyleyebilirim. Doğrudan hatta akademik yazı merkezleri oluşturuldu pek çok üniversitede. Önemi eskisine göre çok daha fazla kavrandı. Yani akademi bununla ilgili elinden geleni yapıyor diyebilirim, veya yapılmayan yerler varsa o örnekleri gösterip siz de bana dersiniz ki hayır, şuralarda yapılmıyor. Çünkü %100'ü sağlamak mümkün değil. Akademinin bir özelliği var kendi içerisinde. Her üniversite bir başka üniversiteden bağımsız olarak çalışmasını yürütür. Yok o kadar buyurgan değildir, herkes şunu şunu şöyle yapacak da demez. Dolayısıyla pek çok iyi üniversitede bunların bugün yapılabildiğini görüyoruz. Ama temelde var olan aslında öğrencinin kendi farkındalığını sağlaması. O bilim alanına dahil olmak demek akademiye varmak. O bilim alanına dahil olduktan sonra o bilimsel davranışı kazanması gerekir. Ve bunu baştan kabul etmesi gerekir. Reddederek oraya adım atarsanız varabileceğiniz bir nihayet yok zaten.
0: Şimdi kendi oğlumun yaptığı bir itirazdan yola çıkarak bu soruyu sormak istiyorum. Babacım diyor, elimize kalemi alıp yazma devri bitmedi mi? Yani
1: evet, klavyeyi çok güzel
0: önümüze koysunlar, klavyeyle yazalım. Çünkü artık herkes klavyeyle yazıyor ya da dokunmatik işte ekranlarda klavye kullanıyoruz. Neden bu kalem ısrarı diye bir sorusu vardı.
1: Evet.
0: Ben o soruyu gerçekten de insanlar eline artık kalemi alıp yazma devri, eğer işte siz kendi notlarınızı kendi elinizle çıkarmışsınız. Evet. Ben de çoğunlukla çıkarırım. Mesleki bir alışkanlığı, hassasiyeti yoksa
1: veya yaşımıza bağlı bir alışkanlık mı?
0: Evet, o da olabilir. Yaşım ortaya çıkmasın diye.

0: böyle ifade etmiştim.
1: Ama benimki çıksın.
0: Yani hocam bu gidiyor. Okumayla beraber yazma da aslında gidiyor.
1: Evet.
0: Ne diyeceğiz? Şimdi
1: ne diyeceğimiz aslında sır değil. Bu halde değil. Araştırmalarda bu da var. Bir ara çok doğal çocuğunuzun aklına gelen şey İskandinav ülkelerinde denendi. Madem böyle bir çağdayız, insanlar klavye kullanıyor, klavye ortadan kalktı, dokunarak o klavyeyi de yazıyor. Öyleyse ilk okuma yazma öğretimini böyle başlatalım dendi. Sonra vazgeçildi. Vazgeçilmesinin sebebi zihinsel gelişime kalemle yazmak kadar hizmet etmemesi. Bu başka ülkelerde de denendi. Benzer şekilde başka gruplarda, küçük gruplarda deneysel olarak elle yazmakla klavyeyle yazmanın zihindeki o EEG ile onlar ortaya kondu. O gelişimi göstermiyor zihin. Yani elle yazmak çok değerli. Dolayısıyla evet, bugünün çağında çocuklara elle yazdırmakta zorlanıyoruz. Çocukların yazılarının şekli bozuk. O da doğru. Kötü yazıyorlar. Ama bunun çözülmeyecek bir sorun olduğu kanaatinde değilim. Niçin? Şimdi biz çocukken, ben hazırlık sınıfı okudum ilkokuldan sonra. Finlandiya'dan bir mektup arkadaşım vardı. Biz İngilizce ona mektup yazardık. Ben yazardım, arkadaşım bana yazardı. Veya başka arkadaşlar da benzer şekilde, herkesin dünyanın farklı ülkelerinde mektup arkadaşları vardı. Biz hepimiz Türkiye'deki çocuklar olarak yazımız, buna sınıf öğretmenler dik temel harf diyor. Yani şu anki yazdığımız şekil. Hani bitişik eğik el yazısı vardır. Öğretmenler bunu sadece gösterirler. O yazmanın ana unsuru değildir. Hepimiz birbirinden bağımsız harflerle yazarız. Buna dik temel harflerle yazmak denir. Biz böyle yazıyoruz. Ama bize gelen bütün mektuplar, arkadaşlarıma gelen bütün mektuplar bitişik eğik el yazısıyla İngilizce metinler yazmış. Hepsi inci gibi. Şimdi bu genetik bir sorun da değil. Bizim dışımızdaki Türk topluluklarına baktığımızda, ben orta işte Türkistan'dan gelen işte Özbekistanlı, Kazakistanlı, Kırgızistanlı arkadaşlarımız vardı lisansta. Sonrasında hocayken yine talebelerimiz vardı. Hepsininki yine çok güzel. Onlar da Kiril'le yazdıklarında benzer şekilde yazdırılmışlar. Çok güzel açık metinler. Bizimki bozuk. Burada yazdırma stilinde bir sorun var. Bir dönem 2000'li yıllarda bunu kabul etmişti milli eğitimimiz. Sonra öğretmenler çok itiraz etti maalesef ve kaldırıldı. İyi de yapılmadı kanaatimce. Yani onda ısrar etmek lazımdı. Çünkü yazının birbirinden ayrı harflerde bozulması kaçınılmaz.
0: Evet.
1: Yine çocuğa bağlı olarak kimisi çok güzel yazan da vardır ama çoğunluk bu değilse ortada bir sorun var demektir. Beceri olarak yazmak bir başka bir şey. Bu işin teknik boyutu. Şimdi asıl anlatmak istediğin fikri yazarken bozuk da olsa harfler anlatabiliyorsan beceride bir sorun yok. Yazının şeklinde sorun var demektir. Bu, yani yazma becerisi, beceri olarak yazma dünyanın her yerinde en geç gelişen beceri. Bize özgü değil. Yani dünyadaki bütün çocuklar konuşsa kendini daha iyi anlatırken yazarak zorlanıyor. Okuduğunu anlamasında, dinlediğini anlamasında daha başarılı ama yazarken üretmekte zorlanabiliyor. Ama olmayacak bir şey değil. Doğru yöntemlerle, tekniklerle öğretmenlerimiz bunu pekala kazandırabiliyor.
0: Evet hocam, programımızın sonuna gelmişiz artık. Çok verimli oldu. Birkaç meselemiz daha vardı ama bence bu konuyu zaten ilerleyen süreçlerde başka bağlamlarda yine ele alabiliriz. Çünkü önemli bir konu. Somut tavsiyeler üzerinden gideriz. Problemleri konuşuruz. Belki bu yapay zeka ile birlikte okuma kültürünü inşa etmek üzerine yeniden bir okuma yapmamız icap edebilir. Lütfederseniz.
1: Estağfurullah.
0: Oralarda artık bu eksik kalan bir iki konuyu da tamamlamış oluruz. Çok teşekkür ederim. Kırmadınız, geldiniz.
1: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Allah razı olsun. Çok sağ olun. Evet efendim, programımızın sonuna geldik. Yeni bölümde yeni konu ve konuklarla inşallah birlikte olacağız. Allah'a emanet olun.

Çerçeve. Çerçeve.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah! Haydi bismillah!

0: Her iki pehlivan da taraftarlarına selamlar vererek yağ kazanına doğru yürüdüler ve orada buluştuktan sonra yağlanmaya başladılar sevgili dinleyenler. Bu arada daha başka iki baş pehlivan da yanlarına gelmiş, bunlar da yağlanmaya koyulmuşlardı. Pehlivanların yağlanmaları sona erince Cazgır yanlarına yaklaştı. Onu gören Kurtdereli hemen Kepsutlu Çakır'ı kısmet kasnağından tuttu ve Cazgır'a "Ben Çakır'ı istiyorum. Bundan önce beni yenmiş olduğuna göre onu istemekte haklıyım. Zaten o da benimle tutmak istiyor. Belki sen de duymuş olacaksın. Her yerde ondan kaçtığımdan yakınmış. Hazır eline geçmişken onu beni bir defa daha yenme zevkinden mahrum etmeyesin ha?" Cazgır usulen Çakır'a da sordu. "Bu eşlenmeye sen de razı oluyor musun?"
1: "Onu daha önce yendiğim için beni istemekte haklıdır."
0: "Peki. Böylece eşlenmenin ilk ayağı belli olduktan sonra ikinci ayağı da kendiliğinden belli oldu. Öbür iki baş pehlivan da birbirlerine kaldılar tabii. Cazgır bundan sonra pehlivanları halka takdim etti. Arkasından güzel bir dua okuyarak davul zurnalara işaretini verdi sevgili dinleyenler.

0: davul zurnalarla beraber dört baş pehlivan da peşrevlerine koyuldular. Peşrevden sonra ise ikişer ikişer kapıştılar. Böylece büyük güreşte başlamış oldu. Pek güzel tahmin edileceği gibi seyircilerin büyük kısmının gözü Kepsutlu Çakır ile Kurtdereli Mehmet Pehlivan üzerindeydi. Asıl iddia taşıyan güreş buydu çünkü hangisinin daha üstün olduğunu bu güreş belli edecekti. Kurtdereli güreşe yavaş başlamıştı. Hamleleri hasmından bekliyordu çünkü kendinden emin olmakla beraber gene de ne olsa heyecan içinde bulunuyordu. Onun bu çekingen davranışı Kepsutlu'ya daha da cesaret vermiş olmalıydı ki hemen hücuma geçmekte tereddüt etmedi ve sağlı sollu sert elenselerle Kurtdereli'nin üzerine gelmeye başladı. Tabii bu durum Kepsutlu'nun taraftarlarını memnun ediyordu. İşte daha güreşin başlamasıyla beraber tuttukları pehlivan üstünlüğünü göstermeye başlamış bulunuyordu. Daha ne isterlerdi ki? Hele güreşin 5. dakikasına doğru Çakır birden çapraza girerek hasmını sürmeye başlayınca birden kendilerini tutamayarak onu daha kuvvetli bir şekilde alkışa tuttular tabii. Ortalık bir defa daha... Yaşa Kepsutlu!
1: Yaşa aslan! Yetiştir çangalı! Hadi aslan!
0: Sesleriyle inlemeye başlamıştı bile. Daha önce de kaydetmiş olduğumuz gibi Kepsutlu Çakır hiç de kötü bir pehlivan değildi. Okkası olsun, ustalığı ve tecrübesi olsun yerindeydi. Pekala bir çengel yetiştirebilir ve hasmını da yenebilirdi. O zamana kadar böyle bir oyunla hasımlarını yendiği çoktu çünkü. Fakat istediği şeyi yapamadı. Kurtdereli onu savurarak çaprazdan sıyrılmanın yolunu bulmuştu. Bunun üzerine yeniden ense ense geldiler. Kurtdereli bu arada hasmının kendisini hep belirli bir yere doğru sürmeye çalışmakta olduğunu da fark etti. Bunun herhalde bir sebebi olmalıydı. Dönüp baktı, meydanın bu tarafından bir çit vardı. Yoksa kendisini bu çite düşürerek sakatlamak mı istiyordu acaba? Yok, hayır. Böyle bir şey olamazdı ama neden bu işte ısrar ediyordu? Bunu bir türlü kestiremiyordu. Belki de bir tesadüftü bu. Evet, öyle olmalıydı. Kurtdereli Mehmet Pehlivan bunları düşünürken bir dakika kadar süren dalgınlığından faydalanan Kepsutlu ani bir dalış yapmış ve tekten kaptığı gibi Kurtdereli'yi altına alıvermişti. Bunu gören taraftarları hemen kendini şiddetli bir alkışa tuttular. Yaşa Çakır! Hadi Kündere!
1: Göster kendini, hadi aslan, yen şunu! Hadi Kepsutlu!
0: Bazı heyecanlı taraftarları ise ayağa fırlamışlar. Tuttukları pehlivanı o şekilde alkışlıyorlardı. Kepsutlu da bu durum karşısında zaten kündü aramaya başlamış bulunuyordu. Kurtdereli'yi yeniden bastırmaya muvaffak oluşu ona yeniden ümit vermişti. Daha doğrusu ümidini kuvvetlendirmişti. Kurtdereli yerde hareketsiz duruyor. Ayağa kalkmak için hiçbir zorlamada bulunmuyordu. Bu haliyle hasmına sanki işte yerde hareketsiz duruyorum. Ayağa kalkmak için hiçbir harekette bulunmuyorum. Hadi bakalım beni yenebileceksen yen. Elinden gelen gayreti göster demek istiyordu. Beriki de kendisini yenmek için elinden gelen gayreti harcayıp duruyordu. Önce oturak kündesini, daha sonra şak kündesini, arkasından da bel kündesini almayı denedi. Fakat bunların hiçbirini tatbik edemedi. Ne yaparsa yapsın Kurtdereli'yi kündeleyemeyeceğini anlamıştı.

Kepsutlu Çakır arkasından kazığa geçip gerdanlamayı denedi. Bunda da bir başarı kazanamayınca Kurtdereli birden yerden keserek yürümeye ve onu bu şekilde yenik düşürmeye kalktı ama bunu da başaramadı. Daha sonra da yüklenerek onu yaymaya çalıştı. Ne var ki Kurtdereli bir kaya gibiydi. Belki koca bir kayayı ufalayabilir, yerde yayabilirdi ama onu yayamazdı. Kepsutlu Çakır böyle oyundan oyuna geçerken taraftarları onu bir süre durmadan teşvik etmişlerdi. Fakat onun Kurtdereli'ye hiçbir şey yapamadığını görünce kendisini bu şekilde teşvik etmekten vazgeçmişlerdi. Şimdi ortalığı derin bir sessizlik kaplamış bulunuyordu.

0: hasmı üzerinde tam bir ac içinde ne yapacağını bilmez bir halde hareketsiz kalınca kurt dereli harekete geçti ve rahatça yerinden kalkarak çırpındı ve
1: "Haydi maşallah be çakır pehlivan!"
0: diye bir nara attı. Bu anlayanlar için çok manalı bir naraydı. Kurt dereli sanki hasmına "İşte sana aradığım fırsatı verdim. Bana hiçbir şey yapamadın. Şimdi sıra bana geldi. Kendini kolla" demek istiyordu. Hasmını altından kaçıran Kepsutlu da "Haydi be pehlivan" diye karşılık verdi, fakat sesi zayıf çıkmıştı. Bu da kendisine pek güveni olmadığını gösteriyordu. İki pehlivan arasında ayakta yeniden bir elense tırpan faslı başlamış bulunuyordu. Bu arada güreşin 20. dakikasına girmiş bulunuyorlardı. Güreşten anlayanlar şimdi kurt derelinin bir başka türlü güreşmekte olduğunu fark etmiş bulunuyorlardı. O zamana kadar müdafada kalır gibi olan o kurt dereli Mehmet pehlivan hakimiyeti hemen ele almış bulunuyordu. Çektiği elenseler, savurduğu tırpanlar birdenbire son derece sertleşivermişti. Bunu gören taraftarları

0: hemen seslerini yükselttiler bile.
1: Haydi Kurtereli.
0: Haydi Mehmet Pehlivan. Göster kendini hadi aslan. Evet sevgili dinleyenler, bu arada geriler gibi yapan Kepsutlu yeniden beklenmedik bir anda çapraza girerek Kurtereli'yi yeniden sürmeye başladı. Kurtereli kendini toplayıncaya kadar çite dayanmışlardı bile, ancak o zaman hasmının kendisini tekrar çite doğru sürmüş olduğunu anladı. Çitin sivri tahtaları beline batmıştı. Kurtereli son bir hamleyle hasmını savurarak çaprazdan aynı zamanda da sakatlanmaktan kurtardı. Şimdi fena kızmıştı. Artık Kepsutlu'nun kendisini sakatlamaktan başka bir şey düşünmediğini iyice de anlamış bulunuyordu. Bunu anlamak onu birden sinirlendirdi. Hemen hamlelerini bir kat daha sıklaştırdı ve sonra güreş tarihimizde pek ender görülen bir şey yaptı. Kaçmaya, gerilemeye çalışan Kepsutlu'ya şiddetle saldırdı. Onu kaparak yerden kaldırdıktan sonra çitin kenarına kadar taşıyarak çitin öte tarafına atıverdi sevgili dinleyenler. Evet, çitin öte tarafına atıverdi. Seyirciler büyük şaşkınlık içinde olayı seyrederlerken davul zurnalar da hemen kesildi. Taraftarları kendisini coşkun bir şekilde alkışlamaya koyuldular. Yaşa Kurtereli!
1: Yaşa Mehmet Pehlivan. Vallahi koca pehlivanı çitin öbür tarafına attı be.
2: Böyle yeniş görülmemiş be.

0: Biri yanta Kepsutlu'nun arkadaşları hemen az ötede bulunan kapıdan Çit'in arka tarafına geçmişler ve kendisini alarak güreş yerine getirmişlerdi. İleri geri söyleniyorlardı fakat Kepsutlu hiç ağzını açmadan soyunduğu yere doğru uzaklaştı. Bu durum karşısında Jasker da resmi sonucu ilan ediyordu.
1: Kurtaralım Mehmet Pehlivan! Hasmını yerden kesip 3 adımdan fazla taşıdığından galip gelmiş, güreşlerde sona ermiştir.

0: Böylece Kurtdereli kendisini yenen ikinci hasmından da intikamını almış bulunuyordu. Şimdi birçok hayranları ortaya yürümüş, kendisini sarmışlardı. Bir taraftan kendisini tebrik ederlerken bir taraftan da sorup duruyorlardı.
1: Neden attın Kepsutlu'yu çitin öte tarafına?
2: O koca pehlivana nasıl yaptın bu işi?
0: Nereden aklına geldi bu? Neden yaptın bu işi? Kurtdereli bu sorulara kısaca şu karşılığı verdi.
2: Bunu kendisine sorun.

0: İşin içinde bir iş olduğunu anlıyorlardı tabii kendisini tanıyanlar. Onu hiçbir zaman bu derece hiddetli ve sinirli görmemişlerdi. Onun bu cevabı üzerine başka bir şey de sormadılar. Aynı soruyu güreşten sonra kendisine ustası sorduğu zaman ise onu işin doğrusunu, tabii ona işin doğrusunu anlattı. Ve şöyle diyordu.
1: Daha güreşin başladığı dakikadan beri hep o çifte doğru sürüp duruyordu. Son seferinde az kalsın çite düşüp sakatlanacaktım. Ben de bunu iyice anlayınca kızdım. Ve gördüğün gibi kendisini yakaladığım gibi çitin üzerine attım.
0: Tehlikeli değil ha. Onun için güreşten sonra hiç ses çıkarmadan çekip gitti. Her neyse.

Şunu da ilave edelim, Kepsutlu Çakır pehlivanın asıl adı İsmail'dir. Fakat herkes kendisini Çakır diye anardı. Bunun sebebi gözlerinin açık mavi renkte olmasıydı. Sındırgı'da yapılan düğün güreşinin sahibi de Şatırzade Servet Bey'di. Bu aile Sındırgı'nın en zengin ailelerinden biriydi. Şimdi de isterseniz Kepsutlu Çakır İsmail pehlivanla yaptığı bu güreşi bir de Kurt Dereli'nin ağzından dinleyelim. Kurt Dereli bunu şöyle anlatmıştı.

Katrancı'dan sonra Kepsutlu ile de görülecek hesabım vardı hani. O da beni Taşköy'deki güreşte hatalı düşürmüştü. Bunun öcünü almak için onu yakalayayım diye peşinde dolaştım durdum. Nihayet Sındırgı'da muradıma erdim. Oradaki güreşte kendisini yendikten sonra o da katrancı gibi bir daha karşıma çıkmadı. Kepsutlu yabana atılır bir pehlivan değildi. Katrancı'dan sonra karşıma çıkan en kavi pehlivandı. Sonradan onunla gayet iyi dost olduk zaten.

0: Kepsutlu Çakır'ın yüksek mimar olan oğlu Mustafa Pehlivan da bu dostluğun ne kadar ileri olduğunu şöyle anlatıyor. ...1932 yılında ben henüz ortaokula giderken Balıkesir'de bir gün kahvede babamın kurtderili Mehmet Pehlivan'la konuşmakta olduğunu gördüm. Hemen yanlarına gittim. Kurtderili benim kim olduğumu öğrenince eliyle babamı gösterdi. "Te, bu senin baban yok mu? Kendisiyle çok güreşler attık ha. Ama Taşköy'de beni yenmesini hiç unutamam." dedi. Babamın kulakları o zaman ağır işitirdi. Kurtdereli'nin ne dediğini anlamamıştı. Bunu anlayan Kurtdereli aynı sözleri yüksek sesle tekrarlayınca babam da "O da beni sındırgıda yenmişti oğlum" dedi. İki pehlivanın bu şekilde konuşmaları birbirlerine karşı kazandıkları değil de kaybettikleri güreşi hatırlamaları, bunu söylemeleri büyük bir pehlivanlık terbiyesinin örneğidir. Genç pehlivanlar için de son derece kıymetli ve yüksek bir derstir. Kepsutlu Çakır'ın boyu dediğimiz gibi Kurtdereli'den biraz daha kısa olmakla beraber vücudu ondan daha kalın, güreş tecrübesi ise çok daha fazlaydı. Tabii yaşı da Kurtdereli'den fazlaydı. Kurtdereli Mehmet Pehlivan bundan sonra hatıralarına şöyle devam ediyor.
1: "Katrancı ile Kepsutlu Çakır artık benimle güreş tutmayınca Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Manisa, İzmir demeden dolaştım. Hiçbir yerde benimle tutabilecek ciddi bir pehlivana rastlamadım. Bu gezintim sırasında tek şansım Filiz Nurullah pehlivana rastlamak, onunla tanışmak olmuştu. Filiz Nurullah pehlivan beni yanına alarak İstanbul'a götürdü. Ben de ilk defa İstanbul'u gördüm. İstanbul'un civar kazalarında güreşler yaptım. Ve Adalı Halil Pehlivan'la ilk defa olarak Kartal'da tuttum.

0: Evet sevgili dinleyenler, yine ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Bakalım bundan sonraki gelişmeler nasıl olacak? Şimdilik hoşça kalın efendim.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
2: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Saffetü Tefasir. Abdülaziz Umay. Saffetü Tefasir.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimizde A'la suresinin tefsirinde kalmıştık. A'la suresi ile alakalı bilgiler vermiştik. A'la suresi Mekke'de nazil olmuş surelerdendir demiştik. 19 ayet-i kerimeden mevcuttur. Allah Azze ve Celle ilk ayette şöyle buyuruyor. Sebbih isme rabbikel a'la. Ey nezzih ya Muhammed rabbekel aliyyel kebir an sıfatin naksi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbini, yüce olan Rabbini nakıs sıfatlardan tenzih et. Ve amma yekuluhu zalimun. Zalimlerin söylediği şeylerden tenzih et. Mimma la yaliqu bihi subhanahu ve taala min an-naqaisi vel qabayih. O zalimlerin söylediği şeyler Allah azze ve celle hakkında kötü sözler ve eksikliklerden Rabbini tenzih et diye buyuruyor Allah azze ve celle. Ve fil hadisi ennehu sallallahu aleyhi ve sellem kana iza qara'a hadhihi al-aya qala subhanahu rabbiyal a'la. Hadis-i şerifte rivayet edilmiştir ki aleyhissalatu vesselam Efendimiz bu ayeti okuduktan hemen sonra Subhanehu Rabbiyel A'la diye söylüyordu. Thumme zekere min evsafihil celile. Daha sonra Allah Azze ve Celle kendi yüce vasıflarını zikretti. Ve mazahire kudretihil bahire. Apaçık olan kudretinin konumunu zikretti. Ve delaila vahdaniyetihi ve kemalihi, kemal ve vahdaniyet delillerini zikretti. Fekale subhanehu ve teala ve Allah azze ve celle şöyle buyurdu. Ellezî halaka fesevvâ. Ey halakal mahlukâti cemî'aha. Feetkana halkaha ve abda'a sun'aha. Fî ecmelil eşkâli ve ahsenil hey'âd. Şekil ve suret bakımından en güzel şekilde bütün mahlukatı yaratılışların en mükemmel haliyle yarattı. Kâle fil behr, behr kitabında müfessir şöyle buyuruyor. Ey halaka kulle şeyin fesevvâhu. Her şeyi yarattı ve her şeyi düzgünce yarattı. Bihaythu lem ye'ti mutefaviten. Uyumsuz bir şekilde olmadı. Bel mütenasiben ala ihkam ve itkan. Tam bir ölçü ve mükemmellik üzere düzgün bir şekilde her şeyi yarattı. Liddilaleti ala ennehu sadirun min alimin hakim. Bunu bu şekilde mükemmel bir şekilde yarattı. Ne için? Bu mahlukatın hakim olan, alim olan bir zat tarafından yaratıldığına delalet etsin diye. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. Ey قَدَّرَ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَوَاسَهُ وَمَزَيَاهُ. Allah Azze ve Celle her şey için kendisine özgü niteliklerini takdir etti. Üstün وَمَزَيَاهُ بِمَا تَجُلُّ عَنْهُ الْعُقُولُ وَالْاَفْهَامُ. İdrakların ve akılların

kavrayamayacağı şekilde üstünlüklerini takdir etti. وَهَدَ الْاِنْسَانَ لِوَجْهِ الْاِنْتِفَاعِ بِمَا اَوْدَعَهُ فِيهَا Ve insanları bir şeyle nasıl faydalanacağını insanlara gösterdi. Yarattığı herhangi bir şeyle insanların nasıl faydalanacağını insanlara gösterdi. وَهَدَ الْاَنْعَامَ اِلَى مَرَاعِيهَا Hayvanlara nasıl iaşelerini sürdüreceklerini, nasıl otlanacağını, nasıl faydalanacaklarını öğretti. وَلَوْ تَأَمَّلْتَ مَا فِي النَّبَاتَاتِ مِنَ الْخَوَاسِ Şayet düşünürsen, otlara baktığın zaman, otların kendisine özgü özelliklerine baktığın zaman وَمَا فِي الْمَعَادِنِ مِنَ الْمَزَايَ وَالْمَنَافِعِ Yine yerde elde edilen madenler dediğimiz demir, bakır, diğer şeylerin üstün özelliklerine, faydalarına bakıp onları düşünürsen وَاَحْتِدَاءِ الْاِنْسَانِ لِيْخْتِرَاجِ الْاَدْوِيَةِ وَالْعَقَاقِيرِ النَّافِعَ مِنَ النَّبَاتَاتِ Yine insanların otlardan faydalı ilaçlar ve tedavi malzemelerini çıkartmalarını Allahu Teala'nın kullarına öğretmesine bakarsan وَاِسْتِخْدَامِ الْمَعَادِنْ ف۪ي سُنْعِ الْمَدَافِعِ وَالطَّائِرَاتِ Uçakların veya silahların yapımında kullanılan demir ve diğer malzemelerin kullanımlarına baktığın zaman, bunları düşündüğün zaman لَعَلِمْتَ حِكْمَةَ الْعَلِيِّ الْقَد۪يرِ Kudret sahibi olan Yüce Yaradan'ın hikmetini bilirsin. اَلَّذ۪ي لَوْ لَا تَقْد۪يرُهُ وَهِدَايَتُهُ لَكُنَّا نَه۪يمٌ ف۪ي دَيَاج۪يرِ الظِّلَامِ كَسَائِرِ الْاَنْعَامِ Öyle ki şayet Allah Azze ve Celle'nin bu öğretileri, bu takdiri olmasaydı, biz karanlığın zifri derinliklerinde yolunu kaybetmişler gibi dolanırdık. Aynı bir hayvanın, diğer hayvanların, aklı olmayan hayvanların boş boş dolanması gibi bizler de o zifri karanlıklarda boş boş dolanırdık. Ama Allah Azze ve Celle bizlere merhamet edip bunların hepsinin neye yaradığını, neyle kullandığını bizlere bildirdi. قال المفسرون müfessirler bu ayetin tefsirinde اِنَّمَا حُذِفَ الْمَفْعُولُ لِيْفَادَةِ الْعُمُومِ Ayet-i kerimede قَدَّرَ فَهَدَى diye getirmiş. Fiil var, fail var ama mef'ul burada hasfedilmiş, zikredilmemiş. Bunun sebebi umumu ifade etsin diye. اَيْ قَدَّرَ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ وَحَيْوَانٍ مَا يُصْلِحُهُ Her yaratılmış olan ve hayat sahibi olan şeyler için onları salaha ulaştıracak şeyleri Allah Azze ve Celle takdir etti. فَهَدَاهُ اِلَيْهِ Ve ona onları ulaştırdı. وَعَرَّفَهُ وَجْهَ الْاِنْتِفَاعِ بِهِ Onlarla nasıl faydalanacağını o kullarına Allah Azze ve Celle öğretti. وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى Ey اَنْبَتَ مَا تَرْعَاهُ الدَّوَابِ Hayvanların otlandığı şeyleri onlar için yerden çıkartan zattır Allah Azze ve Celle. مِنَ الْحَشَائِشِ وَالْاَعْشَابِ Onlar da nedir? Ot ve yeşilliklerdir. فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى Ey فَصَيَّرَهُ بَعْدَ الْخُضْرَةِ اَسْوَدَ بَالِيًا Bunlar yeşilken onları çürümüş ve siyah kıldı. بَعْدَ اَنْ كَانَ نَاضِرًا زَاهِيًا Taze ve parlak olduktan sonra onları siyah kıldı. وَلَا يَخْفَى مَا فِي الْمَرْعَى مِنَ الْمَنْفَعَةِ بَعْدَ سَيْرُورَتِهِ هَش۪يمًا يَابِسًا İnsanlara hafi değildir. O otların sararıp, kuruyup, saman haline gelmesinden sonra bile faydaları vardır. فَاِنَّهُ يَكُونُ تَعَامًا جَيِّدًا لِكَثِيرٍ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ Çünkü bu hale geldiklerinde bile birçok hayvana faydalı, güzel yiyecek oluyorlar. فَسُبْحَانَ مَنْ اَحْكَمَ كُلَّ شَيْءٍ Her şeyi kusursuz yaratan Rab ne yücedir. Taha suresi 50. ayeti kerimede bu ayeti kerimeye destek olarak اَعْتَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى Allah Azze ve Celle her şeyi yaratan

yarattı ve daha sonra onları yönlendirdi. وَبَعْدَ اَنْ ذَكَرَ دَلَائِلَ قُدْرَتِهِ وَوَحْدَانِيَتِهِ Allah Azze ve Celle birliğine ve kudretine delalet eden delilleri zikrettikten sonra ذَكَرَ فَضْلَهُ وَاِنْعَامَهُ عَلَى رَسُولِهِ Aleyhissalatu vesselam Efendimizin üzerine vermiş olduğu nimetleri ve faziletleri zikretti. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Ve şöyle buyurdu. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى Ey سَنُقْرِئُكَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا الْقُرْآنَ الْعَظِيمِ فَتَحْفَظُهُ فِي صَدْرِكَ وَلَا تَنْسَاهُ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu yüce Kur'an'ı sana okuyacağız ve sen onu kalbinde muhafaza edeceksin ve onu unutmayacaksın. اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهِ Ey, لَكِنْ مَا اَرَادَ اللّٰهُ نَسْخَهُ فَاِنَّكَ تَنْسَاهُ Ancak Allah Azze ve Celle dilerse sana onu unutturur ve sen de onu unutursun. وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ مُعْجِزَةٌ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ Bu ayeti kerimede aleyhissalatu vesselam Efendimizin mucizesi mevcuttur. لِأَنَّهُ كَانَ اُمِّيًّا لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ Aleyhissalatu vesselam Efendimiz okumamıştı. Okumayı da bilmiyordu, yazmayı da bilmiyordu. وَكَانَ مَعَ ذَٰلِكَ لَا يَنْسَى مَا أَقْرَأَهُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ Bununla beraber Cebrail aleyhisselamın kendisine okuduğu şeyleri unutmuyordu. وَكَوْنُهُ يَحْفَظُ هَذَا الْكِتَابَ الْعَظِيمِ مِنْ غَيْرِ دِرَاسَةٍ وَلَا تَكْرَارٍ وَلَا يَنْسَاهُ أَبَدًا Onun bu yüce Kur'an'ı hifzetmesi, ezberlemesi, bir ders, bir tekrar olmamasıyla beraber bunu ezberlemesi ve bunu ebeden unutmaması min a'zamil barahin ala sidqi nubuwwatihi sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatu vesselam Efendimizin nubuwwetinin en büyük delillerindendir. Kale İbn-i Kesir rahimahullah İbn-i Kesir rahimahullah tefsirinde şöyle buyuruyor. Hâzâ ihbârun min Allahi Teâlâ وَوَعْدٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Bu Allah Azze ve Celle tarafından bir haber vermedir ve aleyhissalatu vesselama bir söz vermesidir. Ne diye haber veriyor? بِأَنَّهُ سَيُقْرِئُهُ قِرَاءَةً لَا يَنْسَاهَا Bu Kur'an-ı Kerim'in ona unutmayacağı bir şekilde okunacağını haber veriyor. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى Ey huve taala alimun bima yajharu bihi al-ibad ve ma yakhfunahu min al-aqwali wal-af'al. O Allah azze ve celle kulların cehri olarak açıktan yapmış olduğu şeyleri bilir ve gizlemiş oldukları kavl olsun fiil olsun hepsini bilir. La takhfa alayhi khafiyatun fil-ardi ve la fis-sama. Yeryüzünde veya gökyüzünde Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şey hafi, gizli değildir. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى Ey, وَنُوَفِّقُكَ لِلْشَّرِيعَةِ السُّمْحَةِ الْبَالِغَةِ الْيُسْرِ Son derece kolay olan şeriata seni muvaffak kılacağız, seni ulaştıracağız. اَلَّتِي هِيَ اَيْسَرْ وَأَسْهَلُ الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّ O ki semavi şeriatların en kolayıdır. وَهِيَ شَرِيعَةُ الْاِسْلَامِ O da İslam şeriatıdır. فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى Ey, فَذَكِّرْ يَا مُحَمَّدْ بِهَذَا الْقُرْآنِ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu Kur'an-ı Kerim'le öğüt ver. حَيْثُ تَنْفَعُ الْمَوْعِذَةَ وَالتَّذْكِرَةِ Oradaki hatırlatmalar ve nasihatler fayda verir. كَقَوْلِهِ تَعَالَى Allah Azze ve Celle'nin Kaf Suresi 45. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Tehdidimden korkanlara Kur'an-ı Kerim'le öğüt ver buyuruyor Allah Azze ve Celle. قَالَ اِبْنُ كَثِيرْ رَحِمَهُ اللّٰهِ İbn-i Kesir Efendi şöyle buyuruyor tefsirinde. وَمِنْ هَا هُنَا يُؤْخَذُ الْأَدَبُ فِي نَشْرِ الْعِلْمِ Burada ilmin yayılmasındaki edep öğrenilir. فَلَا يَضَعُهُ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهِ İlim o kadar değerlidir ki
ilim ehli

olmayana her ilim verilmez. Kema kâle Ali radıyallahu anh. Hazreti Ali Efendimiz şöyle buyuruyor. Ma ente bi muhaddisin kavmen hadisen la tebluguhu ukuluhum illa fitneten li ba'dihim. Akıllarının alamayacağı sözleri bir kavme verirsen, o onlarda bazılarını fitneye, yani yanlışa düşürür. Onun için akıllarının almayacağı her bilgiyi herkese vermemek lazım. Ve kâle, yine bir sözünde şöyle buyuruyor. Haddisun nâse bimâ ya'rifûn. İnsanlara anlayabilecekleri şeyleri söyleyin. Etuhibbûne en yükezzeballâhu ve rasûluhu. Allah Azze ve Celle ve Resuluhu Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin yalanlanmasını ister misiniz? Çünkü insanlara olmayan yalan bilgiler ya da insanların aklının almayacağı ilimleri siz onlara verirseniz, bu onları daha da sapkınlığa götürebilir. Burada bize ilim öğrenmedeki edebi öğretiyor. Seyezzekkeru men yahşâ. Ey seyentefi'u bihâzihi zikra vel mev'ize men yekâfullâhe teâlâ. Bu zikirler, bu vaizler, nasihatler, nasihatlerin etki edeceği, faydalanacağı kişiler kimlerdir? Allah Azze ve Celle'den korkan kullardır. İlk başta nasihat, öğüt vermesini Aleyhissalatu Vesselam'a emretti. Daha sonra da kimlerin fayda göreceğini Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede bizlere bildirdi. Allah Azze ve Celle'den korkan kullar bu zikirlerden, bu nasihatlerden fayda görür. وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى Ey وَيَرْفُضُهَا وَيَبْتَعِدُ عَنْ قَبُولِ الْمَوْعِذَةِ الْكَافِرُ الْمُبَالِغُ فِي الشَّقَاوَةِ Bu vaizleri kabul etmekten uzak kalır. Bunları inkar eder, kabul etmez. Şakavette, günahta, isyanda mübalağa yapmış kafir olan kimseler. اَلَّذ۪ي يَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَى Onlar kimdirler? Ey اَلَّذ۪ي يَدْخُلُ نَارَ جَهَنَّمَ الْمُسْتَعِرَّةَ الْعَظ۪يمَةَ الْفَض۪يعَ Onlar ki dehşet verici, büyük olan, alev alev yanan cehennem ateşine girecek olan kimselerdir. قَالَ الْحَسَنْ radıyallahu anh buyuruyor. اَنَّارُ الْكُبْرَى demiş. Narul Kubra dediğimiz narul ahire. Ahirette olan ateş. Ve sugra küçük olan ateş hangisidir? Narud dünya, dünyada bulunan ateş. Büyük ateş ahirette olan ateş, küçük ateş de dünyada olan ateş diye buyurmuş. Thumma la yamutu fiha ve la yahya. Ey la yamutu feyastarihu. O kafirler o cehennem azabını görürken ölmezler ki istirahat etsinler, bitsin azapları. وَلَا يَحْيَ الْحَيَاتَ الطَّيِّبَ الْكَر۪يمَ Güzel bir hayat sürecekleri yeni bir hayata da ulaşmazlar. بَلْ هُوَ دَائِمٌ فِي الْعَذَابِ وَالشِّقَاءِ O kişi devamlı azap içindedir. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى Ey قَدْ فَازَ مَنْ طَحَّرَ نَفْسَهُ بِالْا۪يمَانِ Nefsini iman nuruyla temizleyen kimseler kurtuluşa erer. وَأَخْلَسَ عَمَلَهُ لِلرَّحْمَانِ Amellerini sadece ve sadece Allah rızası için yapan kullar kurtuluşa erer. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى Bu kullar اَيْ وَذَكَرَ عَظَمَةَ رَبِّهِ وَجَلَالَهُ Allah Azze ve Celle'nin yüceliğini, büyüklüğünü zikrederler. فَصَلَّا خُشُوعًا وَامْتِثَالًا لِأَمْرِهِ Allah Azze ve Celle'ye huşulu bir şekilde namazlarını kılarlar ve Allah Azze ve Celle'nin emirlerine uyarlar. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Ey بَلْ تُفَضِّلُونَ اَيُّهَا النَّاسِ هَذِهِ الْحَيَاةَ الْفَانِيَ عَلَى الْآخِرَةِ الْبَاقِيَ Ey insanlar, bilakis sizler fani olan dünya hayatını baki olan, sonsuz olan ahiret hayatına tercih edersiniz. فَتَشْتَغِلُونَ لَهَا وَتَنْسَوْنَ الْآخِرَةِ Dünya hayatıyla meşgul olup ahiret hayatı

0: hayatı dünya hayatından daha hayırlıdır. Çünkü dünya fanidir. Yani yok olmaya mahkumdur. Elbet bitecek. Vel ahirete bakiyetun. Ancak ahiret bakidir, ebedidir. Sonu olmayacak. Vel baki hayrun minel fani. Baki olan, ebedi olan, bitip yok olacak şeyden daha hayırlıdır. Fekeyfe yu'siru aqilun ma yufna ala ma yabqa. Akıl sahibi bir kimse nasıl bitecek olan bir şeyi kalacak olan bir şeye tercih eder? Ve keyfe yehtemmu bidaril gurur. Nasıl aldanış yurduna önem gösterir? Ve yetrukul ihtimam bidaril bekai vel hulud. Ebedi olan, sonsuz olan yurduna önem göstermeyi terk eder. Kara İbni Mes'ud hâzihil âyete. İbni Mes'ud radıyallahu anh bu ayeti okuduğu vakit fekâle li ashabihi, yanında bulunan arkadaşlarına, öğrencilerine şöyle buyurdu. Etedrûne lima âthernel hayâted dünya alel âhire. Biliyor musunuz biz neden dünya hayatını ahiret hayatına tercih ediyoruz? Kâlû lâ. Hayır diye cevap veriyorlar. Kâle لِأَنَّ الدُّنْيَا اُحْضِرَتْ وَعُجِّلَتْ لَنَا بِتَعَامِهَا وَشَرَابِهَا وَنِسَائِهَا وَلَذَّاتِهَا وَبَهْجَتِهَا. Şöyle buyuruyor. Çünkü diyor dünya bizlere hemen verildi ve bizler için hazırlandı. İçecekleriyle, yiyecekleriyle, güzellikleriyle, lezzetleriyle ve diğer kendisinde nefsimizin istediği şeylerin olmasıyla hemen gözümüzün önündedir, yanı başımızdadır. وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ غُيِّبَتْ وَزُوِيَتْ عَنَّا. Ve ahiret de bizlerden gizlendi, gözden uzak oldu. فَاَحْبَبْنَ الْعَاجِلَ وَتَرَكْنَ الْاَجِلَ. Biz hemen gelecek olan şeyi sevdik, ileride gelecek olan şeyi terk ettik buyuruyor. اِنَّ هَذَا لَفِي السُّحُفِ الْاُولَى سُحُفِ اِبْرَاه۪يمَ وَمُوسَى. Ey إن هذه المواعظ المذكورة في هذه السورة. Muhakkak ki bu surede zikredilmiş olan öğütler مثبتة في الصحف القديمة المنزلة على إبراهيم وموسى عليهما السلام. İbrahim ve Musa aleyhima selama indirilmiş olan kadim sahifelerde de vardır. فهي مما توافقت فيه الشرايع. Şeriatların tevafuk ettiği, ortak olduğu şeylerdendir. وَسَطَّرَتْهُ الْكُتُبُ الْكُتُبُ السَّمَاوِيَّ. Semavi kitaplarının kendi içinde barındırdığı şeylerdendir. كَمَا سَطَّرَهُ هَذَا الْكِتَابُ كِتَابُ الْمَجِيدِ. Nasıl ki bu değerli kitap bunları kendi içinde barındırdıysa, semavi kitaplarda da bu bilgiler mevcuttur. Onlarda da aynı bilgiler vardır buyuruyor. Bunun neticesinde çıkaracağımız ders şudur: önümüzde olan lezzetlerine nefsimizin düştüğü, nefsimizin hevasının istediği dünya hayatını ahiret hayatına tercih etmememiz gerekiyor. Her zaman ahiret hayatı için çabalayıp Allah Azze ve Celle'nin rızasına uygun hareket etmemiz gerekiyor. Bu şekilde bugünlük dersimiz son buldu. Bir sonraki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: Saffetü Tefasir. Abdülaziz Umay. Saffetü Tefasir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

O gün cennette onlara merhametli Rabb'in selamı vardır. Saadet asrında iki Müslüman beraber yürürlerken bir ağaç onları biraz ayırırsa tekrar birleştiklerinde hemen birbirlerine selam veriyorlardı. Bir ağacın tuttuğu yer kadar ayrılığa tahammülleri yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşılaşılan iki kişiden birbirlerinin ellerini sevgi ve saygıyla kavramalarını ister. Bu takdirde onlar ayrılmadan önce mutlaka bağışlanacaklardır. Sahabe boş zamanlarında yola inerdi. Orada biriyle karşılaşır, selam alıp verirler ve musafaha ederlerdi. Onlar Hazreti Peygamber'den selam ve musafahada günahların sarı yapraklar gibi uçup gittiğini işitmişlerdi. Hazreti Peygamber'in selamın yaygınlaştırılmasını, tanıdık tanımadık herkese selam verilmesini istemesi ve selamlaşmayı en değerli iyilik arasında sayması, insanları yüz yüze tutmaya büyük önem veren İslam estetiğinin doğal sonucu.

düşünülmüştür. İnsanlar beton bloklar haline gelmemelidir. Hazreti Peygamber'in Allah katında en makbul insan, bir karşılaşmada selama önce davranandır buyruğu, İslam'ın özel bir önem verdiği öncü faal karakterden bir ayrıntıdır. Sorunlar, ilkeler ve insanlar bu karakter sayesinde sahipsiz kalmaktan kurtulur. En zevkli anlardan birini tanımadığınız bir insanın selamında yaşarsınız. Bu selam etraftaki güvenlik kuşağının sağlam olduğu hissini verir. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun duası, bir ileti olarak da benden sana bir zarar gelmez anlamını taşır. Selam sağladığı dikkatle çarpışmayı önler. Birbirleriyle dost olabilecek insanların birbirlerine düşman olmalarını selam engeller. Birkaç defa selamlaştığınız biriyle hemen kavgaya tutuşmak istemezsiniz. İnsanların birbirleriyle tanış olmalarını sağlayan selam, bu yönüyle onları birbirleri hakkında daha düşünceli olmaya sevk eder. Selam, insanın varlığına ve diğerine bir sıcak vurgudur. Bu yönüyle hazinelerle ölçülmeyecek bir hediyedir. Çünkü çağın mutsuz insanının büyük derdi kendisini yokmuş gibi hissetmesidir. İnsan paranın satın alamadığı şeyler yüzünden rahatsızlanır. Selam, yeni dostlukların temel atma törenidir. Bu sebeple götürülebildiği yere kadar götürülmelidir. Kalabalık şehir merkezlerinde selam görevini nezakete devreder. Kılık kıyafette temizlik ve özen, haklara saygı, söz ve davranışlarda incelik, satışı ve hizmetlerle şefkatli konuşmak, hayata verilmiş güzel selamlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi karşılaştığında Allah'ın rahmeti aralarında taksim edilir. Büyük pay güler yüzlü olanındır buyurur. Bu buyruk öncelikle öncü faal karakterin sorumluluğunu ve kavuşacağı rahmeti gösterir. İyice dinlerseniz İslam estetiğinin ruhu saran sesini duyarsınız. Karşılaşmada güler yüzü olanın kardeşliğe yaptığı katkı daha çoktur. O daha samimi, daha bilinçli, daha saf davranmıştır. Şüphesiz selamınıza somurtan bir yüz kırıcıdır. En tatsız anlarımızda bile Allah'ın hukukuna saygı, Allah'ın rahmetine taleple bir selamı coşkuyla kabul etmemiz inanmış olmaya daha uygundur. İman her gün ne sınavlardan geçer de haberi olmaz. Bizse onun hiç sınava sokulmadığını düşünürüz.

akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir. Akrabalık bağlarının kesilmesi yeryüzünde çıkarılacak fesatlar arasında sayılır. Akrabalık ilişkilerine önem vermemek Kur'an'a göre cahiliye dönüş, yani gericiliktir. Bu ilişkiler üzerinde emredilen özense toplumun bütünlüğü üzerine atılan bir sıkı düğümdür. Akrabalık kurumuna gösterilecek dikkat, iyiliğin vakit kaybetmeden işlemesini sağlar. Akrabalık ilişkilerindeki zindelik, yoksulluktan ve yalnızlıktan doğacak sakıncaların aileye sızmasını önler. Canlı akrabalık ilişkileri, bünyesindeki sevgi, birlik ve dayanışma kuvvetleriyle kötülüklere karşı tam bir savaş düzenidir. Her ilişki gibi akrabalık ilişkileri de emek verilmediği takdirde ayakta duramaz. İnsanın uzak ilişkilerde fedakar davranma, yakın ilişkilerin ise kendi kendine yürüyeceğini zannetme gibi bir zaafı vardır. Halbuki yakın ilişkiler daha çok emek ister. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, canlı akrabalık ilişkilerinin beldeleri mamur kılacağını, malı bollaştıracağını, ömürleri uzatacağını bildirir. Mali yardımlara en yakınlardan başlanmasını, akrabaların sorulmasını, soğumuş ilişkilerin canlandırılmasında öncü olunmasını ister. Kişinin yapacağı en üstün iyiliklerden biri de anne babasının vefatından sonra onların dostlarını ziyaret etmesi, anne baba dostlarıyla ilişkiyi kesmemesidir. Biliriz ki sanat ayrıntıdaki emek ve özenle oluşur. Bir baba dostunun kaybedilmesi, bir tarihin kaybedilmesi, bir mabedin kıymetli çinilerinin kırılmasıdır. İslam toplumunun her ayrıntısı özenle işlenmiş bu ilişkiler yapısıyla hangi güçlüklere kolayca karşı koyabileceğini izaha gerek yoktur. İslam her zorluğa direnebilecek fevkalade sağlam bir toplum hedeflemiştir. Akrabalık ilişkilerinin nasıl kesildiğini düşündüğümüzde bu ilişkilere niçin bu kadar çok önem verildiğini de anlarız. Kesilmiş bir ilişkide önce bu ihtimali doğuran bilinçsizlik göze çarpar. İman yolda başına ne gelirse gelsin sessiz kalacağımız bir yolcu değildir. İman hayatın kendisine uydurulmasını ister. İlişkilerimizde bir kesinti varsa demek ki benim inancım akrabalarımla zinde ilişkiler gerektiriyor. Öyleyse ben buna riayet etmeliyim dememişizdir. Günlük hayatın imanımızı kemirmesine izin vermiş, hayatın inancımızdan daha güçlü olduğunu kabullenmişizdir. Ama hala çok inançlı olduğumuzu düşünmekteyizdir. Mazeretlerimizden hoşlanırız ve inancımızdan gittikçe uzaklaştığımızı fark etmeyiz. Sonunda inancı büyük, davranışları küçük kalabalıkları çıkar ortaya. İslam, insanın imanıyla bütünleşmesini sağlayacak sayısız fırsat sunmuştur. Diğer insanlara karşı görevlerimiz bu fırsatlar içinde ayrı bir cüz teşkil eder. İlişkilerde inancın reddettiği kalıplara dökülmek büyük bir savrulmaya sebep olacak, inanç sanatını kaybederek beton yığınına dönüşecektir. İmanın emrine uygun ilişkiler tek tek savrulmayı önleyecek dayanaklardır. Onlara tutuna tutuna yürürsünüz. Kesilen bir akrabalık, dostluk ilişkisine tekrar bakıldığında orada belki kibir, büyüklenme, sorumluluktan kaçma, küskünlük, nefret, çıkar endişesi, pay kavgası görülecektir. Bu manzara İslam'ın kalabalık ilişkilerine niçin büyük değer verdiğini ayrıca açıklar.
akrabalık bağları üzerindeki emeğin övünmesi, faziletin övünmesidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayırda acele ediniz buyurur. Akrabalık ilişkilerinin canlı tutulmasında öncü faal rolün gereği beklemek değil, harekete geçmektir.

Yakın komşulara, uzak komşulara güzel muamele edin. Allah kendini beğenenleri sevmez. Cebrail, Hazreti Peygamber'e komşu hakkında o kadar tavsiyede bulunmuştur ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, komşunun komşuya varis kılınmasını beklemiştir. Komşular hayatlarını bir kapı yakınlığında paylaşırlar. Bu yakınlık onların birbirlerine büyük zararlar vermelerini de, büyük faydalar sağlamalarını da kolaylaştırır. Komşu hakları üzerindeki titizlik, öncelikle bir arada yaşamanın zorluklarını, bir arada yaşamanın gücüne dönüştürmeyi hedefler. Allah Resulü'nün ikazı komşuların cenneti kaybetme sınırında yaşadığı yönündedir. Çünkü paylaşılan yakınlık en küçük bir kötü söz veya davranışın bile kat be kat fazla hissedilmesine yol açar. Komşularımız iyi ve kötü yönlerimizden ilk ve en çok etkilenecek olan insanlardır. Komşular birbirlerinin sırlarını bilirler, birbirlerine muhtaçtırlar, birbirlerinin tanıklarıdırlar. Onlar her zaman denk olmaz. Güçlü biriyle zayıf biri komşu olmuş olabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa üst üste inanmamıştır dediğinde sorarlar. O kimdir ey Allah'ın elçisi? Cevap şöyledir. Komşusunun zararlarından emin olmadığı kimse. Komşusunun zararlarından emin olmadığı kimse. Değerli dostlar, komşunun gayrimüslim olması komşuluk görevlerinin hiçbirini değiştirmez. Dolayısıyla İslam estetiğinde inanmamış komşusuna zarar veren birisi inanmış sayılmaz. Bu hadis iman-eylem ilişkisinin milyon kere tefekkürünü gerektirir. Komşu haklarındaki titizliğin temelinde de insanı korumak, güçlünün zayıfı ezmesini engellemek hedefi vardır. Evinizi satacaksınız. Önce en yakın komşularınıza alıcı olup olmayacaklarını sormak zorundasınız. İyi gününde de, kötü gününde de komşunuzun yanında olacaksınız. Komşu, komşu evin güneşini kesemez. Arazi işgalleri, sınır ihlalleri gibi zorbalıklar en ağır suçlar içindedir. Dolayısıyla komşuluk hakları yalnız ruh mimarisinde değil, şehir mimarisinde ve emlak hukukunda da birinci derecede belirleyicidir. Çarpık kentleşme, yalnız çarpık sanayileşmenin değil, kamil bir imandan mahrum olmanın da neticesidir. Korkunç şehirlere baktığınızda, çılgınca bir yağma hırsının nefesini yüzünüzde hissedersiniz.

Bir balıkçının yabancı bir şehirde en çok ilgilendiği ve anladığı insanlar balıkçılardır. Karşılaştığımız olaylar ve insanlar çeşitlenip arttıkça anlayabildiğimiz olayların ve insanların sayısı da artar. Hastalığınızın sizi nasıl etkilediğini en iyi anlayan aynı hastalığı daha önce yaşamış birisidir. Bir şehirli şehirde gördüklerine çok az hayret eder. Dağda tek başına yaşayan biri içinse oraya yolu düşmüş en sade insan bile ayrı bir gezegendir. Hayatı zenginleşmemiş olanlar hayatın ihtiyaçlarını kavramada zorlanırlar. İnsanın macerasını bilmeyenler insanın ihtiyaçlarını da bilemezler. Yalnızca iki renkten haberiniz varsa dünyayı ikiye ayırırsınız. Tek bir boyutta yaşadıkları halde bütün yaşama boyutlarını anlayabilen insanlar yalnızca bir kısım sanatkarlardır. İslam estetiği insanın alabildiğine dışa dönük, farklı hayatlara anlayışlı ve duyarlı olmasını ve bir arada yaşamayı esas alır. Mesela oruç bize alışkın olduğumuz ritmin dışına çıkarır, çoktandır duymadığımız melodileri hatırlatır. Yine orucun gelenekleri sayesinde uzun zamandır göremediğimiz insanlarla bir araya gelip kalbimizi ve düşüncelerimizi zenginleştiririz. Zekat, sadaka, akraba ve komşularla canlı ilişkiler, cemaatle namaz bizi hayatın içinde tutar. Anlama kapasitemizi genişletir, anahtarlar çoğaldıkça açılabilecek kapılar da çoğalır. Birlik ve beraberlik bunu başaranları güçlü kılar. Üç tane bir alt alta üst üste üç ederken yan yanayken 111 olur. Dört kere dört ayrı ayrı 16, bir safta omuz omuza verdiklerinde 4444 yapar. Gücün zirvesine ulaşması insanın safa girmesiyle mümkündür. Beraber olmanın öncü hikmeti de bireyselliği güçlü tutmaktır. Bireyin kaybolduğu beraberlik kuru kalabalığa dönüşmüştür. Omuz omuza olmayı reddetmek de şeytana bizi imha et demek.

hakiki ve samimi bir ittifakla bir araya gelmiş 10 kişiden her biri şimdi 20 gözle bakıyor. 10 akılla düşünüyor, 20 kulakla işitiyor, 20 elle çalışıyor olacaktır. Fakat o 10 kişiden bazıları gözlerini kapatırsa 20 gözümüz değil 10 gözümüz, 5 gözümüz kalır. Beraber olmanın ruhu da bilinci de budur ve bu ruh ve bilinç getirildiğinde beraber olmanın gücü beraber olma zayıflığına dönüşür. Şeytan saftan ayrılmış birini avladığı gibi bilinçsiz ve ruhsuz bir kalabalığı da kolaylıkla avlar. Bize emredilen akıllı bir iman ve imanlı bir akılla saf saf dizilmektir. Andolsun saffat olanlara. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatın içinde hayatın kuvvetiyle nasıl yer tutulacağını, birlik ve beraberliğe nasıl emek verileceğini anlatmış ve göstermiştir. Maddesi manasında, manası maddesinde erimiş örneklerdir bunlar. İnsanlara karışıp ezalarına katlanan bir Müslüman, insanlara karışmayıp ezalarına katlanmayanlardan daha hayırlıdır. Mümin kaynaşır, görüşür. Kaynaşıp görüşmeyen, kendisiyle de kaynaşılıp görüşülmeyen kimsede hayır yoktur. Bir Müslümanın kardeşine 3 günden fazla küsmesi helal değildir. Kim kardeşine 1 yıl küserse, kardeşinin kanını dökmüş gibidir. Kim başkasının arazisine bir karış tecavüz ederse, orası 7 kat yerin dibine kadar boynuna dolandırılarak cezalandırılır. Haklara tecavüz, cezası dehşetli olacak bir insanlık suçudur.

Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Issız yerlerde oturulması hoş değildir. Bu durum medenileşmeyi önler, anlama kodlarını kısıtlar. Ayrılıktan sakınılmalıdır. Cennetin ortasını dileyenler cemaatten ayrılmazlar. Bir Müslüman bir Müslümanı sabah ziyaret ederse, akşam oluncaya kadar 70.000 melek onun için istiğfar eder. Akşam yapılacak ziyaretin karşılığı da böyledir. Bir kimsenin bir başkasıyla birlikte kıldığı namaz, tek başına kıldığı namazdan sevapça daha bereketlidir. Beraber kılınan namaz ne kadar çok olursa, Allah indinde o kadar makbuldür. Cemaate iyi tutunulmalıdır. Çünkü kurt, sürüden ayrılanı kapar. Bir arada bulunduğumuzda günahlara daha kolay karşı koyarız. Müslümanlar duada da bir cemaat olurlar. Kişinin imamlık yaptığında yalnız kendisi için dua etmesi helal değildir. Erkek, kadın, çocuk, Müslim, gayrimüslim demeden her hasta ziyaret edilir. Hastalığa göre tesellide ve mutlaka şifa için duada bulunur. Bir davet geldiğinde buna uyulmalıdır. Davete uymayan Allah ve Resulüne isyan etmiş olur. Bilmem hiç kimsenin gitmediği nişanlarda, düğünlerde bulundunuz mu? Kalplerin o için için ağlayışlarını işittiniz mi? Küçülüp büzülen bir sevincin ne hazin bir manzara olduğunu gördünüz mü? Bir davete uymak, belki bir büyüklenmenin kırılması, kalpteki kirin, pasın giderilmesi fırsatıdır. Cenazesiyle meşgul olan bir ailenin evine imkan olduğu halde yemek götürmemek mekruhtur. Kaçındığımız her güzel ve faydalı iş, ileride mahrum kalacağımız bir güzel ve faydalı iştir. Herhangi bir yardımı esirgediğimiz tek bir insan,

0: aslında zamanla oluşacak büyük bir toplumdur.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Hacı Bektaşi Veli. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşayan evliyanın büyüklerinden. İsmi Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata. Lakabı Bektaş'tır. Horasan'ın Nişabur şehrinde 1281 senesinde doğdu. Hacı Bektaşi Veli'nin soyu Hazreti Ali'ye dayanır. 1338 senesinde Kırşehir'e yakın bir yerde vefat etti. Vefatı hakkında başka rivayetler de vardır. Türbesinin bulunduğu kasabaya sonradan Hacı Bektaş ismi verildi. Daha çocukken ilim öğrenmesi için ailesi tarafından Şeyh Lokman-ı Perende'ye teslim edildi. Lokman-ı Perende, Ahmed-i Yesevi Hazretlerinin halifelerinden olup, zahir ve batin ilimlerinde çok derinleşmişti. Hacı Bektaş-ı Veli, tahsilini tamamladıktan sonra Anadolu'ya geldi. Halka doğru yolu göstermeye başlayan ve kıymetli talebeler yetiştiren Hacı Bektaş-ı Veli, kısa zamanda tanınarak büyük rağbet gördü. Bu sırada Anadolu'da dini, iktisadi, askeri ve sosyal teşekkül olan ve kendisinin de bağlı olduğu ahilik teşkilatıyla büyük hizmetler yapan Hacı Bektaş-ı Veli ve talebeleri Osmanlı sultanları tarafından da sevildi ve hürmet gördü. Bu sıralarda kuruluş devrinde olan Osmanlı Devleti'nin sağlam temeller üzerine oturmasında büyük hizmetleri ve himmetleri oldu. Sultan Orhan zamanında teşkil eden Yeniçeri ordusuna da dua ederek askerlerin sırtlarını sıvazladı. Onlara İslamiyet'ten ayrılmamalarını nasihat etti.

Evet, Orhan Bey'im. Maksadımız kuru kavga ve cihangirlik olmamalı. Maksadınız tek olmalı. Allah rızası. Cenab-ı Hak razı olmadıktan sonra bütün cihanı fethetseniz ne kıymeti var ki? Maksadı Allah olan bir sultanla böyle bir orduyu hangi kuvvet mağlup edebilir ki? Şimdi hedef Bizans, Kızıl Elma Avrupa'dır.

0: Ey İslam askeri, tarih sizleri bekliyor. Beyliğinizin küçüklüğüne bakmayın. Sultan ve komutanlarınıza itaat eder, Allah'ın emirlerine uyarsanız Rabbiniz sizi aziz ve başkalarına hakim kılar. Demin Orhan Bey'e de söyledim. Hedefimiz daima Bizans ve küffar olmalı. İzmit muhakkak fethedilmeli. Cenab-ı Hak niyetlerinizi güzel, kılıcınızı keskin, ocağınızı daim eylesin.
1: Amin.
0: Yolunuz açık olsun.
2: Böylece Hacı Bektaş-ı Veli'yi kendilerine manevi pir olarak kabul eden Yeniçeri ordusu, manevi hayatını ve disiplinini ona bağladı. Hacı Bektaş-ı Veli asırlarca Yeniçeriliğin piri, üstadı ve manevi hamisi olarak bilindi. Bu bağlılık ve muhabbet, Yeniçerilerin sulh zamanlarındaki talimleri ve harplerdeki gayret ve kahramanlıklarında çok müsbet neticeler verdi. Bütün bunlar, halkla Yeniçeriler arasındaki yakınlığı kuvvetlendirdi. Yeniçeriler, dervişler gibi cihat azmiyle dolu ve görülmemiş derecede kahraman ve fedakar oluşlarında bu hadiseler müsbet tesirler gösterdi. Yeniçerilerin Allah Allah illallah, baş üryan, sine püryan, kılıç al kan. Bu meydanda nice başlar kesilir. Kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan. Kulluğumuz padişaha ayan. Üçler, yediler, kırklar. Gülbang-ı Muhammedi, Nur-i Nebi, Kerem-i Ali, pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli diyerek savaşa başlamaları bunun manidar bir ifadesidir.
3: Allah Allah, Celül-ü Cebbar, Mu'in-i Settar, Halukun Leyli ve Nehar, La yezal Zülcelal, birdir Allah anın birliğine. Resul-i Enbiya, Peygamberimiz Cenab-ı Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa.

0: Hacı Bektaş-ı Veli'nin Makalat adlı Arapça bir eseri vardır. Buyurdu ki, tarikatın, tasavvuf yolunun ilk makamı bir alime canı gönülden bağlanıp tövbe etmektir. Tövbe, canı gönülden olan pişmanlıktır ve mutlaka yapılmalıdır. Tövbe ederken gözyaşı dökmelidir. Tövbeyi kabul edecek Allahu Teala'dır. Tövbe ettikten sonra ona tevekkül etmelidir. İkinci makamı talebe olmaktır. Üçüncü makamı mücahede, nefse zor gelen, nefsin istemediği şeyleri yapmaktır. Dördüncü makamı hocaya hizmettir. Beşinci makamı korkudur. Altıncı makamı ümitli olmaktır. Yedinci makamı şevktir ve fakirliktir. Zaman zaman müritlerine konuşur ve Makalat adlı eser için not aldırırdı.
1: Şimdi Makalat kitabını yazma vaktidir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, yaratılmışların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'a, onun ehli beyt ve ashabına salat ve selam olsun. İman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe, hayır ve şerrin Allahu Teala'dan geldiğine inanmaktır. İman, dil ile ikrar ve kalb ile de bunu tasdik etmektir. Diliyle söylemeyen imansız ve diliyle söylediği halde kalbiyle tasdik etmeyen münafıktır. Münafıklar cehennemin en şiddetli yeri olan en alt katında yanacaklardır. Allahu Teala her bir Ademoğlu için 390 melek vazifelendirmiştir. Ey insanoğlu! Kendi cinsinden birisi yanında kötü bir iş yapmaktan utanıyorsun da, yalnız kalınca niçin günah işlemekten utanmıyorsun? Halbuki o anda yalnız değilsin. Melekler seninle beraber. Evliyayı ve kerametlerini tasdik etmek imandandır. Zira veliler nefsi istek ve arzuları bıraktılar ve sıkıntıya katlanmayı, zorluğa dayanmayı, çok çalışmayı ve sessiz ve sade bir hayatı tercih ettiler.

0: Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben cömert, günahları örtücü, nimetler bağışlayıcı, yardım edici ve kendinden yardım umulan Allah'ım. Her kulumun işlediği günahları görür, fakat yüzüne çarpmam ve tövbe edinceye kadar sabrederim. Tövbe etmeden ölse bile affolup olmayacağı takdirime kalmıştır. Beni isteyen, beni seven, ömrünü bana hizmetle geçiren, bana kavuşmayı dileyen kimseye gelince, ben de onu ister, sever, ona lütufta bulunur, ayrılıktan kurtarır ve kendime kavuştururum. Mümin günde 5 vakit namaz kılmak, oruç tutmak, imkan varsa zekat vermek ve hacca gitmekle mükelleftir. Mümin gusl abdesti almak, helal rızık kazanmak ve faizi haram bilmekle mükelleftir. Mümin şefkat ve merhamet sahibidir. Mümin temiz giyinir ve temiz yer. Mümin Allah'ın emir ve yasaklarını başka müminlere de bildirir. Mümin ehli sünnet vel cemaat ehlinden olur. Öfkenin vücuttaki yeri başla beyin arasıdır. İnsan öfkelenince akıl baştan çıkar. Tamah, yani mala düşkünlüğün yeri yüzün üst tarafıdır. Burası aynı zamanda hayanın da yeridir. İnsanı tamah kaplayınca haya yüzden kaybolup gider. Haset, çekememezliğin yeri ise göğsün içidir. Burası ilmin de yuvasıdır. Göğüs hasetle dolunca ilim insanı terk eder. İlimsiz insan cahil olur. Cahil hata üstüne hata işler.
1: ...1338 senesinde vefat eden Hacı Bektaşi Veli'nin derslerini ve sohbetlerini takip ederek, onun tarikatına bağlananlara tasavvuftaki usule uyarak Bektaşi denildi. Bu temiz, itikatları düzgün olan ve ibadetlerini yapan Bektaşiler zamanla azaldı. Daha sonra yapılan bir takım değişiklikler sebebiyle hakiki Bektaşilik unutuldu ve zamanımızdan 100 sene önce ise hiç kalmadı. Herkes tarafından sevilen, hürmet ve itibar edilen bu isim, hurufi denilen sapık kimseler tarafından da siper olarak kullanıldı. Hacı Bektaşi Veli'nin Şiilikle ilgisi bulunduğunu söyleyenler yanında, bazıları da onun sapık, Baba Resul'ün halifesi olduğunu, namaz kılmadığını ve şeriatı aldırmadığını kaydetmektedirler. Oysa makalatın asıl nüshaları tetkik edildiğinde, onun İslam dinine sıkı sıkıya ve sağlam bir şekilde bağlı, İslamiyet'e uymayan davranışlara şiddetle karşı çıkan mübarek bir veli olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan Hacı Bektaşi Veli devrine en yakın zamanda yazılmış olan Tiryakül Muhibbin'de vasıtı onun Ahmedi Yesevi'ye mensup olduğunu zikretmekte ve şu silsileyi vermektedir. Es-Seyyid Bektaş el-Horasani, Ahmedi Yesevi, Abdülhalik Gücdevani, Yusufi Hemedani, Ebu Ali Farmani, Ebul Hasan Harakani, Abdülkasım Gürgani, Ebu Osman Maribi ve Cüneydi Bağdadi yoluyla Hazreti Ali'ye ulaşmaktadır.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Derneğenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Milletvekilleri Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceği için mutabakat ve uzlaşı vurgusu yaptı. Ve partiye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti rozetini taktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı açılışının önemine değinen Erdoğan, Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda ülkemiz, milletimiz, partimiz ve demokrasimiz için yeni dönemin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum dedi. 3 Ekim'de Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Eylül ayına ait dış ticaret rakamları açıklandı. Eylül ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %15.4 arttı ve 26 milyar dolar olarak gerçekleşti. 9 aylık ihracatımız %5.2 artışla 211 milyar dolara, 12 aylık ihracatımız 283.7 milyar dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış mal ve hizmetler ihracatının toplamı ise 410 milyar dolara yaklaştı. Çevremizdeki çatışmalara ve küresel ekonomideki durgunluğa rağmen bu rakamlarla bir kez daha tüm zamanların rekorunu kırdık. 2002 yılında 36 milyar dolarla devraldığımız ihracatımızı 284 milyar dolar seviyesine getirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Büyük bir aksilik olmazsa inşallah 2026 yılı için belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. İhracat rakamlarımız hayırlı olsun. Son olarak pazartesi günü Eylül ayına ait enflasyon verileri açıklandı. Öncelikle bir hususu dikkatinize getirmek durumundayım. Maalesef bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle tırmanan petrol fiyatlarının olumsuz etkisini en fazla hissettiğimiz alanlardan biri enflasyondur. Merkez Bankamızın hesaplamalarına göre savaşın enflasyona yıllık etkisi 7 puan bandında. İstikrarsızlığın ve artan akaryakıt fiyatlarının makroekonomik göstergeler açısından tüm dünyayı zorladığı bir gerçektir dedi. Fon piyasasında gerekli adımları atıyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi bu meselenin en başta bir hukuki yönü var. Yargı meselenin hukuki yönüne dair anayasamız, yasalarımız, sermaye piyasası mevzuatımız çerçevesinde yapılması gerekeni diğer kurumlarımızla koordinasyon içinde zaten yapıyor. Şunu herkes bilsin ki, milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Meselenin kuşkusuz bir de ekonomik

ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirler alıyor. Finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımlar atıyorlar. Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan Fon Koordinasyon Kurulumuzun birincil gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır. Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir. Kendilerine talimatımız bu yöndedir. Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor, orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız dedi. Konuşmasının sonunda AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı sahneye davet etti ve ardından parti rozetini taktı. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan'la Putin'in telefon görüşmesinde Türkiye-Rusya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Karadeniz'de seyir-i sefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Fon Koordinasyon Kurulu çalışmaları hakkında hükümet adına bilgi verdi. Ekonominin temellerinin sağlam olduğunu, makroekonomik görünümü ilişkin bir sorun olmadığını vurgulayan Yılmaz, deprem harcamalarına rağmen bütçe açığının milli geliri oranının %3 civarında, bölgede yaşanan savaş ve bunun petrol fiyatları olmak üzere olumsuz etkilerine rağmen cari açığın milli geliri oranının %2.6 seviyesinde olduğunu kaydetti. Yanlışların üzerine kararlılıkla gidilirken çok yönlü tedbirlerle sermaye piyasalarını desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Yılmaz, sermaye piyasalarının geneli ve yaşanan sorunlarla ilgili hiçbir sorumluluğu olmayan finansal kurumlar ve araçlarla ilgili olarak iktidarı ve muhalefetiyle tüm kesimlerin hassasiyet taşıdığına inandığını dile getirdi. Lütfen bu sorunu olduğundan büyük veya olduğundan küçük bir anlam atfetmeyelim diyen Cevdet Yılmaz, gerçekçi olalım ve sağlıklı bilgilere dayalı yorumlar yapalım. Aksi takdirde yaşanan sorunlarla hiçbir bağ olmayan, işini düzgün yapan fonlara ve yatırımcılara zarar veririz. Vücuda girmiş hastalıklı unsurları tedavi ve tasfiye ederken vücudun kendisine zarar vermeyelim. Dolaylı olarak bu gelişmelerden etkilenen şirketlere ve milyonlarca yatırımcıya karşı bunun ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Bilinmesini isterim ki Türkiye, kalkınma sürecimizin asli bir unsur olan sermaye piyasalarını büyütme ve derinleştirme hedefinden asla geri adım atmayacaktır. Tasarrufların üretime ve yatırıma yönelmesini sağlayan, yatırımcısına güven veren finansman imkanlarını çeşitlendiren, daha güçlü bir sermaye piyasası yapısı için çalışmalarımızı kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçireceğiz dedi. Yılmaz, sorunlu fonlarla ilgili olarak kamunun ve yatırımcıların haklarının korunması, sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi ve piyasanın sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli çalışmaları ilk günden itibaren başlattıklarını hatırlatarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ve net belirttiği üzere yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazan sağlayan her kim olursa olsun, hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir. Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacaktır. Sermaye piyasalarımızda yaşanan sorunun her bir detayı ilk andan itibaren yetkili adli ve idari kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte, somut tedbirler alınmakta ve gerekli adımlar atılmaktadır dedi. Derdiyenler, dünya 3 yıldır tarihin en büyük katliamına tanık oluyor. Katil İsrail, 1948 yılından bu yana Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımı 7 Ekim 2023'te sistematik hale getirdi. Son 3 yılda Gazze'de 74 binden fazla kişiyi katleden İsrail, nüfusun neredeyse tamamını en az bir kere yerinde

denetti. 3 yılda Gazze'ye 223 bin ton bomba atıldı. Bu miktarın Hiroşima'ya atılan atom bombasının 16 katına eşit olduğu belirtildi. Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Gazze şeridinde çok sayıda yapı saldırılar nedeniyle yıkıldı. İlk ateşkes 24 Kasım 2023'te yürürlüğe girdi. Yaklaşık bir hafta süren ateşkes 1 Aralık 2023'te sona erdi. Bu süreçte 81 İsrailli rehineyle 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. Ateşkesin uzatılması beklenirken İsrail ordusu saldırılarına yeniden başladı. İsrail ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasını engelleyerek saldırılarını sürdürdü. Katil İsrail Filistinlileri yalnızca bombalarla öldürmedi, açlığı da silah olarak kullandı. 2 Mart 2025'te İsrail Gazze'ye giriş kapılarını yaklaşık 11 hafta boyunca tamamen kapattı. Gazze'de başlayan kıtlık, yetersiz beslenme nedeniyle 164'ü çocuk, 460 kişinin ölümüne neden oldu. Dünyadan gelen tepkiler üzerine İsrail sözde yardım dağıtım merkezleri kurdu. Ancak bu merkezleri ölüm tuzağına çevirdi. Bu noktalarda 2600'den fazla Filistinli öldürüldü, 19 bin kişi yaralandı. Ateşkese rağmen saldırılarına devam eden İsrail 1145 Filistinli'yi daha katletti. Soykırımda can kaybı 74 bin aşarken 2700'den fazla aile nüfustan silindi. 175 binden fazla Filistinli yaralandı, binlerce kişi ise hala enkaz altında. Katledilenlerin 21.500'ü bebek ve çocuklardan oluşurken 58.800 çocuksa ebeveynlerinden en az birisini kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Devletler Teşkilatı Adalet Bakanları 3. toplantısı kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Türk Devletler Teşkilatı Adalet Bakanları 3. toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan Bakan Gürlek, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov, Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakanı Almaz Ayilçiyev ve Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akbar Taşkulov'la ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye ile Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında adalet alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ortak çalışma imkanları ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır aşan suçlar, terör örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede işbirliğini güçlendirmek amacıyla yarın Yunanistan'a resmi çalışma ziyaretinde bulunacak. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Çiftçi, Atina'daki temasları kapsamında Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ve Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrysochodis ile bir araya gelecek. Görüşmelerde yeni nesil suç örgütleri ve terör örgütleriyle mücadelede sınır aşan suçların önlenmesine yönelik atılabilecek ortak adımlar ele alınacak. Daha önce Bulgaristan ve Gürcistan'ı ziyaret eden Çiftçi'nin bölgesel ve güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla komşu ülkelerle yürütülen üçlü mekanizma toplantılarıyla sınır aşan suçlarla mücadelede diplomatik işbirliğinin arttırılmasına yönelik temaslarını sürdürmesi bekleniyor. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 11'ini yakaladı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 şüpheliye yönelik İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aralarında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili'nin olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı OG'nin başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 17 zanlı yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Esenyurt Belediyesi'ndeki bir kısım ihaleye fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bu eylemlerde yer aldığı öne sürülen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Ankara'da polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu, memleketi Çubuk'ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polis Türkoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı,
Ankara Emniyet

0: Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Çubuk Camii Kebir Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen törende şehidin ailesinin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Can Bulat, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, milletvekilleri, ilçe protokolü, emniyet ve jandarma personeli yer aldı. Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından Alcıköy mezarlığında toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'nın Pursaklar ilçesine silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde görevi başında uğradığı menfur saldırı sonucu şehit olan kahraman polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, emniyet teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıplar arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldı ve bunun bugün bulunan 3. ceset olduğu vurgulandı. Açıklamada bulunan cesedin kimlik tespitine yönelik gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi. 5 Ekim'de bulunan cesedin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığı kaydedilen açıklamada, yapılan DNA incelemeleri sonucunda hayatını kaybeden kişinin Orhan Bekret olduğu aktarıldı. Son gelişmeyle birlikte olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. İstanbul'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda 108 kilo 120 gram uyuşturucu, 110.550 sentetik ecza hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler Büyükçekmece, Eyüp Sultan ve Başakşehir ilçelerinde düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Tespit edilen 4 araçta ve adreste yapılan aramalarda 108 kilo 120 gram uyuşturucu, 110.550 sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. İstanbul'da bir araca düzenlenen operasyonda 51 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde yurt dışına uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı tespit edilen bir araca operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında araçta yapılan aramada 51 kilogram uyuşturucu madde ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Çorum'da otomobille jipin çarpıştığı kazada bir çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Zehra Betül Yılmaz idaresindeki otomobil, Çorum İskilip Karayolu Ceritbeli mevkiinde Mert Üstünel'in kullandığı jiple çarpıştı. Kazada sürücüler Zehra Betül Yılmaz ve Mert Üstünel'le otomobilde bulunan 6 yaşındaki Hüsra Lal olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan cenazeler itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Ömer Cebeci ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan Münevver Lal'in ise aynı hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 14-23, Bursa 12-22, Edirne 10-26, Kocaeli 12-24, Çanakkale 12-24, Balıkesir 10-26 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 16-26, Aydın 15-30, Manisa 15-27, Denizli 15-28, Muğla 13-24, Uşak 10-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 18-28, Adana 18-29, Isparta 11-22, Mersin 19-30, Kahramanmaraş 15-29, Hatay 16-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 10-22, Konya 10-22, Kayseri 8-22, Sivas 7-20, Eskişehir 8-22, Nevşehir 7-19 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 15-20, Rize 13-22, Samsun 12-24, Ordu 15-20, Giresun 16-23, Zonguldak 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 4-18, Erzincan 8-20, Malatya 9-20, Van 7-19, Hakkari 9-20, Kars 4-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Adıyaman 13-24, Diyarbakır 11-24, Şanlıurfa 15-26, Gaziantep 13-24, Mardin 13-23 ve Siirt 12-24 derece.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Bir dörtlük bin meşk. Emre Başdoğ. Dehri arasan binde bir Adem bulamazsın. Adem görünen harları Adem mi sanırsın? En ummadığın keşfeder esrarı derunun, sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın? Yıl 1996. İstanbul Merkez Efendi son durak kıraathanesinde sohbet halkasında oturan genç Ömer, okunan bu dörtlüğün cazibesine kapılır. Dörtlüğü nakleden Tevfik Ceyhan Dede ile aralarında koyu bir muhabbet başlar. Bu muhabbet halkasında Tevfik Dede'den feyiz almaya başlayan Ömer'in hayatı başka bir seyre girer. 1981 senesinde Trabzon'da dünyaya gelen Ömer Çakıroğlu, çocukluk yıllarının başında ailesiyle İstanbul'a taşınır. İlkokuldaki müzik dersinde çok iyi flüt çalan Ömer, edebiyata da ilgi duyar. Lise çağına geldiğinde biriktirdiği şiirlerini kitaplaştırma uğraşına girer. Disiplinli bir şekilde bir yerde sabit kalmayı kabullenemeyen bünyesi, liseyi henüz birinci sınıfta terk etmesine sebep olur. Bu sıralarda Merkez Efendi son durak kıraathanesine gidip gelmeye başlar. Burada sohbetlerine katıldığı Tevfik Dede, Ömer'in gönlünü edebiyatla çalar. Mutasavvıf bir düşünür olan Tevfik Dede, Ömer'in içinde var olan müzik sevgisini açığa çıkartarak onun Türk müziğine ilgi duymasına vesile olur. Böylece Ömer, Tevfik Dede ile musikiyi meşk etmeye başlar. Bir süre sonra hizmetinde bulunduğu, kendi güftelerinden, sözlerinden ve düşüncelerinden faydalandığı Tevfik Dede'nin direktifi doğrultusunda Maltepe Musiki Cemiyeti'nde ders veren Neyzen Salih Bilgin'e talebe olur. Müzikle hayatına yeni bir sayfa açan Ömer, liseyi açıktan bitirir. Devam eden yıllarda alternatif bir müzik grubunda hem kendini geliştirmek hem de yol ve çay parası çıkartabilmek için uzun süre sokak müziği yapar. Ömer'in zaman zaman Türkiye için yaptığı geziler, onun gezip görme, yeni yerler keşfetme isteğini daha da artırır. İki tutkusunu da birlikte gerçekleştirebileceği hayali ve hayatının seyyahlık üzerine dönüşmesine sebep olacak seyahatler silsilesi, 2003 yılında Hollanda'ya gitmesiyle başlar. Bir ay kaldığı Hollanda'da sokak müzisyenleriyle birlikte çeşitli şehirlerde müzikler yaparak geçirir zamanını. Takip eden yılda bir İran gezisi gerçekleştirir. Türkiye'ye geri geldikten sonra bir grup arkadaşıyla İran'dan başlayıp İpek yolunu takip ederek Pakistan üzerinden Hindistan'a kadar uzanan bir yolculuk gerçekleştirir. Yanına aldığı ufak sırt çantasında bir not defteri, ses kayıt cihazı, fotoğraf makinesi, okuyabileceği bazı kitaplar ve neyi bulunur. Bu yolculuk sırasında hem müzik yapar hem de yeni şehirleri, kültürleri ve insanları tanır. Bazı müzik atölyelerinde çalışmalar yapar, ziyaret ettiği şehirlerde soluklandığı mekanlarda müzik icra eder. Otobüs ve trenle yapılan bu yolculuk yaklaşık 2 ay sürer, tehlikeli anlar atlatır. Bir defasında tren yolculuğu sırasında fotoğraf makinesini hırsızlara kaptırsa da ne yapar eder, makineyi onlardan geri almayı başarır. Yolculukta Allah'a tamamen teslim olması gerektiğini idrak eden Ömer, aynı güzergaha Afganistan'ı da ekleyerek yaptığı ikinci yolculuğunda, Kabil'de bir bakkalda bulunduğu sırada dışarıda bir bomba patlar ve içerisinde bulunduğu mekanın tüm camları aşağıya iner. Ancak ona bir zarar gelmez. Yolculuk yaptığı coğrafya insanının misafirperverliği de kendisini çok etkiler. Tanık olduğu yaşamlar ve olaylar, dünyanın kendi düşüncesinin ve isteğinin haricinde devam ettiği gerçeğini daha belirgin olarak fark etmesine sebep olur. Türkiye'ye geri geldiğinde ise çantasında müzik ve enstrümanla alakalı antika eşyalar ve kitapları doldurabilecek kadar anıları vardır. Öğrenmeye başladığı ve gelişim sağladığı müziği okulda akademik olarak devam ettirmek isteyen Ömer, konservatuvar için yapılan sınavlara geçer. Ancak 2 ayla yaş sınırını doldurduğu için okula kayıt yaptıramaz ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Bunun üzerine müzik hayatına eskiden olduğu gibi kendi üslubunca devam eder. Üsküdar'da arkadaşının devrettiği bir mekanı devralmaya karar verir. Önce çay borcunu ver sonra al, ikazı üzerine dost abileri ona yardımcı olurlar.
Böylece uzun vakitler geçirdiği, birkaç öğrencisine eğitim verdiği mekanı 2011 yılında işletmeye başlar. Kısa bir süre içerisinde mekanın konseptini değiştirir, hat ve görsel sanat ögelerini kullanarak mekanın ruhunu değiştirecek dokunuşlar yapar. Semai Kahvesi adını verdiği bu mekan, kısa süre içerisinde üniversite öğrencileri, edebiyatçı, müzisyen ve sanatla hemhal olmuş insanların uğrak yeri haline gelir. Zaman zaman içerideki sedayı duyan kişilerin de uğradığı, oturmaya başladığı güzel bir muhabbet mekanı olur. Fırsat buldukça Semai Kahvesi'nde bir köşede musiki meşkeden Ömer'e, muhterem Tevfik Ceyhan dedenin okumuş olduğu dörtlük hala feyiz vermeye devam ediyor.

senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Yusuf Has Hacip'ten nasihatler. Bilginin aklın ve faziletin faydalarını söyler. Ey bilge, hakim insan! Benim dileğim söz söylemekti. Şimdi akıl ve bilgiyi anlatacağım. Akıl, karanlık geceyi ışıklandırdığı gibi o parlak olan bilgi de seni cehaletten, bilgisizlikten kurtarıp aydınlattı. Akılla yükselinir, bilgiyle de büyüklük elde edilir. İşte insan bu iki şeyle üstünlüğe kavuşur. Küçük çocuğa bak. Yaşı yetip akıl gelmeyince kalemler kıpırdamaz, yazı yazamaz. Bak akıllı kişi ihtiyarlayınca aklı gider. Akıl gitti diyerek kalem de yürümez olur. İnsan aklı sayesinde at kazanır. Beyler de bilgiyle memleketin işlerini düzene koyarlar. Milyonlarca erdem ve pek çok alkışlanan iş akılla yapılmış olduğundan akıl övülmüştür. Sakın aklın azını küçük görme, onun faydası çoktur. Bilginin azını da azımsama, o insan için değerlidir. Akıl senin için iyi ve vefalı arkadaş, bilgi de senin için merhametli bir kardeştir. Ey yiğit, akıllı elbisesini giy, öfkeyi kendinden uzaklaştır. Ey bilgili bey, kızmada iyi at bırak. Bu iki şeyle acele edip bir işe kalkışma. Eğer öfke ve kızgınlıkla işe başlarsan, hayatını yele verdin demektir. Kişi öfkeyle iş yaparsa pişman olur. Bir işte kızınca da bozukluk, dağınıklık baş gösterir. Huyu güzel kişiye ağırbaşlılık yakışır. Sakin olan beye de gün ve ay doğar, bahtı açılır. Soy temizliği ve günahsızlık lazımdır. Akıllılık ve bilgili olmaklık da gerekir. Şu birkaç şey de insana kötülük getirir. Kişi bunu bilmiş olsa ondan uzaklaşıp kendini korur. Bunlardan biri dilinin yalan söylemesi. Sonra da katı, sert ve kırıcı söylemek ve sözden dönmektir. Üçüncü olarak neşelenerek içki içse, şüphesiz o kişi büsbütün kendini dağıtmış olur. Biri de insan için terslik, inatçılıktır. İnatçı, ters, sinres kimseye dünyada neşelenmek ve sevinç nasip olmaz. Bir diğer kötü iş de bu ateş huyluluktur. Bu, insanların evini dumana boğar. Tekrar biri de öfkeyle söz söylemektir. İnsan ağzını açıp sövse, bu başkalarını inletip sızlatır. Çok gücendirir. Bu birkaç şey bir insanda toplansa, o yüce ve değerli kutluluk çabucak ondan uzaklaşır. Okuyanın elinden tutup yol göstermesi, onu kutlu kılması için bu kitabın adını Kutadgu Bilig koydum. Ben sözümü söyledim, el sunup okuyunca iki dünyayı da elde edecek kitap yazdım. Kişi iki dünyayı da saadetle ele geçirse, kutluluk bulur, mes'ud olur. Bu sözüm dosdoğru sözdür. Önce bu kün togdı için hükümdar demektir.

Dememin sebebini söyleyeyim ey iyi insan. Sonra bu ait olduğu anlattım. Çünkü mukaddes saadet, devlet güneşi onun sayesinde parlamaktadır. Bukin togdu denen doğru kanundur. Ait oldu denen de saadettir. Gözünü dört aç ve iyi bak. Sonra ögdülmişi anlattım. O aklın adıdır ve insanı yüceltip aziz kılar. Ondan sonra gelen odgurmuştur. Bunu da akıbet diye kendim düşünüp, bulup, tabir ederek anlattım. Ben bu kitabı bu dört şey üstüne söyledim. Okursan sana kendini gösterir. Ona keskin bir gözde, yani dikkatle bak. Ey sevinçle yürüyen güzel yiğit! Sözümü boş sanma, onu gönülden işitip dinle. Gayret et, doğru yoldan şaşma. Gençliği boşa harcama da faydasını gör. Gençlik çok çabuk geçer, onu sıkı tut. Fakat ne kadar sıkı tutarsan tut, bu hayat kaçıp gider. Ben esefle hayıflanarak gençlik için pişmanlık duyup onun hasretini çekiyorum. Bu pişmanlığın fayda vermediğinden artık sözümü bırakıyorum. Başka sözüm yok. Kimin yaşı 40'ı geçerse gençlik ona artık elveda, Allah'a ısmarladık der. Artık 50 yaşım bana el uzattı. Kuzgun gibi simsiyah olan saçımı da kuğu gibi bembeyaz yaptı. Şimdi bana 60 yaşım gel diye çağırıyor. Yoluma pusu kurulmamışsa, yani ecelim gelmemişse önce ona gideceğim. Düşün, kimin yaşı 60'ı geçerse onun ağzının tadı gitti ve artık yazı kışa döndü. Boynum ok, gönlümde yay gibiydi. Artık ihtiyarlık gönlümü ok, boyumu da yay gibi eritti. Yiğitlik, gençlik neler getirip bana verdiyse, ihtiyarlık gelip hepsini aldı. Unutma, sana da gelecek. Bütün günler boş işlerle, kötülüklerle geçip gitti. Bari bu kalan birkaç günde tövbe et ve özürler dile.

Nefsin en sevdiği hikaye. Timur Karahan. Malum yazılarımda çoğunlukla sosyal medyanın olumsuz etkilerinden bahsediyorum. Ancak bir şeyin tamamen kötü olması eşyanın tabiatına aykırı. Dolayısıyla ifsat yuvası olarak gördüğüm sosyal medyada bazen karşıma uzun uzun düşünmeme ve kendimi sorgulamama vesile olan faydalı paylaşımlar da çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde yine bu mecralardan birinin dalgalarına kapılıp sürüklenirken ada misali sığınabileceğim güzel bir sözle karşılaştım. 786'da Basra'da dünyaya gelen ve nefs muhasebesi hususunda titizliğiyle tanınan Haris el-Muhasibi şöyle demiştir. Kendinden bahsetmenin kapısını sağlam bir kilitle kapat. İnsan bilinmek, görünmek istiyor. Hele de her şeyin gösteriş etrafında döndüğü bu çağda, iyiliğin zifiri karanlıkta adeta mumla arındığı bu dönemde yaptığın iyiliğin bilinmesini, birileri tarafından takdir edilmesini çok önemli buluyor. Ancak inancımız ve medeniyet mirasımız bu postmodern çağın dayattığı bu illüzyonun aksine arı duru hakikati aykırıyor yüzümüze. Sağ elin verdiğini sol el bile görmesin. İnsanoğlu hayırlı bir şey imza attığında takdir bekliyor. Zenginliği de bir tarafa ilim, ibadet, fedakarlık, güzel ahlak gibi iyi insan olmanın doğal halleri üzerinden övülmek dahi hoşuna gidiyor. İşte nefs için en önemli tehlikelerden biri burada ortaya çıkıyor. Gösteriş için değil, sırf Allah için yapsa bile farkında olmadan o güzelliğin içerisinde kendi nefsini yerleştiriyor. Hal böyle olunca iyilikten çok iyiliği yapan konuşulmaya başlanıyor. Kelam ilminin ve ehli sünnet akidesinin kurucu şahsiyetlerinden biri olan Haris el-Muhazibi'nin andığımız sözü tam olarak buraya işaret ediyor. Susmanın hikmeti.

Eskiler kelam-ı kibar, kibar-ı kelamest demişlerdir. Yani büyüklerin sözleri, sözlerin büyüğüdür. Büyük alim Haris el-Muhasibi'nin sözü de birden çok anlamı barındırıyor satır aralarında. Kendinden bahsetmenin kapısını sağlam bir kilitle kapat övdüğü, sadece övünmenin kötülüğünden bahsetmiyor. Aynı zamanda susmanın hikmetinin de altını çiziyor. Her doğru, her güzel davranış, her başarı anlatılmak zorunda değil. Bazen insanın en değerli ameli, kimsenin bilmediği bir iyiliği olabilir. Çünkü bilinmeyen bir iyilik, övgü ve takdirin vereceği anlık keyiften kat be kat daha değerli. Peki kendinden bahsetmenin kapısını kilitlemek, insanın kendisini yok sayması anlamına mı gelir? Tabii ki hayır. Buradaki kasıt, kişinin kendisini tamamen yok sayması değil, nefsinin kendisiyle ilgili anlatacağı hikayeye sınır koyması. Elbette insanın yaptığı güzel işleri anlatması her durumda yanlış olamaz. İyiliği teşvik etmek, başkalarına örnek olmak veya bir güzelliği duyurmak ihtiyacı hasıl olduğunda konuşmak gerekebilir. Buradaki temel ölçü niyet. Kendimizi mi öne çıkarıyoruz yoksa bir hayrın yayılmasına mı vesile oluyoruz? Soru basit görünüyor. Fakat cevabı samimiyetle verebilmek için kalbimize bakıp orada yankılanan cevabı samimiyetle dile getirmemiz gerekiyor. Kendinden bahsetmenin kapısını kapatmak, hakikatin ve samimiyetin kapısını açmaktır. Nefsin konuştuğu yerde susabilmek. İnsan kendi övgüsünden uzaklaştıkça başkalarının kusurlarına karşı daha merhametli olabilir. Kendi nefsinin kusurlarını bilen kişi başkasına bakarken üstünlük duygusuna daha az kapılır. İnsanın olgunlaşması, ben yaptım hissiyatından sıyrılıp Rabbim benden razı mı sorusuna odaklanmakla doğru orantılı. Kendinden bahsetme arzusu azaldıkça yapılan iyiliğin değeri artar. Bazı güzellikler var ki onların en güzel hali yalnızca Allah'la kul arasında kalmasıyla ortaya çıkıyor. Bunun için de kelam-ı kibara kulak vererek onu bir ayna gibi görüp karşısına geçerek şu soruları sormalıyız. Kendimizi anlatmaya ayırdığımız enerjiyi nefsimizi düzeltmeye ayırıyor muyuz? İnsanların bizi nasıl gördüğünden ziyade Rabbimizin bizi nasıl gördüğünü hesaba katabiliyor muyuz? Asıl mesele konuşmayı tamamen terk etmek değil, nefsin konuştuğu yerde susmayı öğrenmektir. Çünkü çoğunlukla insanın kendisi hakkında söyleyebileceği en güzel söz hiçbir şey söylememesidir. 1200 küsur yıl önce Basra'da yankılanan nasihat şimdilerde daha da anlamlı. Zira zaman zaman karşımıza hikmetli sözleri çıkaran sosyal medya insanın sürekli kendini sergilemesini teşvik ediyor. Yapılan iyilikler, gidilen yerler, kazanılan başarılar, sahip olunan imkanlar ve hatta ibadetler dahi ortalara dökülüp saçılıyor. Böyle bir ortamda insanın kendisini başkalarına anlatma arzusu kolayca bileniyor, besleniyor. Ve nefs için görünmek, var olmakla eş anlamlı hale gelebiliyor. Oysa kulluk görünür olmak üzerine değil, Allah'ın rızasını kazanmak üzerine kurulu. Alkışlar, takdirler ve tebrikler geçici. Bu nedenle sık sık kalbimize dönüp şu soruyu sormalıyız. Allah için mi yapıyorum, yoksa insanların gözündeki yerimi büyütmek için mi?

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 7 Ekim 2026 ve 26 Rebiülahir 1448. Günlerden çarşamba. Son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir gün, hayırlı bir akşam temenni ederek başlayalım her zaman olduğu gibi programımızı. Bugün 7 Ekim olunca tabii 7 Ekim'den bugüne diye hep sürekli hem haber bültenlerimizde hem kendi yaptığım diğer programlarda sürekli haber bültenlerinde rastladığınız 7 Ekim'den bu yana ve akabinde yine 2025 yılı itibariyle de anlaşmadan sonra ki ölü ve yaralı sayısını verdiğimiz o katil İsrail'in son 3 yılda Gazze'de ki soykırım neticesinde 74 binden fazla insanı katleden İsrail'in o katliamlarının 3. yılı bugün itibariyle doldu. 3 yaşında. Yarın 4. yaşından bir gün alacak böyle eskilerin hesabına göre. Evet, katil İsrail 1948 yılından bu yana Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımı 7 Ekim'de sistematik olarak geliştirdi. Son 3 yılda 74 binden fazla kişiyi katleden İsrail nüfusun neredeyse tamamında en az bir kere yerinden etti. Tabii bu öldürdüğü, katlettiği masum 74 bin kişinin 21.500'ü de bebek ve çocuk. Düşünebiliyor musunuz? Neredeyse üçte biri çocuk ve bebeklerden oluşuyor. Diğer kısmını kadın ve siviller, erkekleri de kattığınız takdirde demek ki onların sivilden başka öldürdükleri neredeyse yok gibi. 3 yılda 223 bin ton bomba atılmış Gazze'ye. 223 bin ton, bakın bir ton değil, bin ton değil, 223 bin ton bomba atıldı. Bu miktarın Hiroşima'ya atılan atom bombasının da 16 katına eşit olduğu ifade ediliyor. Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Gazze şeridinde çok sayıda yapı saldırılar nedeniyle yıkıldı. Zaman zaman haber bültenlerinin sonuna ve bir cümle olarak ekleniyor. Hala binlerce Filistinlinin toprak altında, enkaz altında olduğu bilgisi de veriliyor. Zaman zaman bu ölü sayısı verilirken enkaz altından çıkarılan cesetlerin de sayıya ilave edilmesiyle bazen bu sayının arttığı görülüyor. Katil İsrail Filistinlileri tabi yalnızca bombalarla öldürmedi. Açlığı da bir silah olarak kullandı. 2 Mart 2025'te İsrail Gazze'ye giriş kapılarını yaklaşık 11 hafta boyunca tamamen kapattı. Bu kıtlık neticesinde yetersiz beslenme sebebiyle 164'ü çocuk, 460 kişi de ayrıca sadece açlık nedeniyle şehit oldu. Dünyadan gelen tepkiler üzerine kendisi bir dağıtım merkezi kuracağını söyledi. Kurdu da İsrail dağıtım merkezi, ancak bu merkezleri de aynı zamanda bir tuzağa çevirdi. O merkezlere yardım almak için gelen insanların üzerine ateş açtı ve bu noktalarda da 2600'den fazla Filistinli şehit oldu. 20 bine yakın insan da yaralandı. Evet, soykırımda can kaybı 74 bini aştı. 175 binden fazla Filistinli de yaralandı. Binlerce kişi hala enkaz altında. Bu ne zaman oluyor? Bu orta çağda olmuyor. Hani orta çağ dedikleri o karanlık dönemde olmuyor. Bu 1000 yıl önce yaşanan bir hadise değil. Ya da 2000 yıl önce yaşanan bir hadise değil. 100 yıl önce yaşanan bir hadise değil. Dijital çağ yaşadığımız bir modern çağın 21. yüzyılın ilk çeyreğinin bittiği, ikinci çeyreğinin ilk yılının neredeyse bitmesine 1-2 ay kaldığı bir dönemde yaşanıyor. Dünya sessiz, dünya soykırıma karşı yöneticiler bazında ilgisiz, hatta ülkelerin önemli bir kısmının da İsrail'e ne kadar destek verdiğini, nasıl silah, bomba, mühimmat yardımı yaptığını da biliyor ve bunu haber bültenlerimizde paylaşıyoruz. İleride çocuklarımız, torunlarımız özellikle tarih sayfalarından okurken acaba ne düşünecekler? O dönemde yaşayan insanlar da hiç mi duyarlılık yoktu ki kimse itiraz etmemiş? Yürümemişler Filistin'e doğru, harekete geçmemiş dünya insanlığı. 2 milyara yakın Müslüman nüfus ne yapıyordu acaba diye sormayacaklar mı? torunlarımız ilerleyen dönemde tarih kitaplarına baktıklarında 75 bin insanın vahşice katledildiği, ki bu katledilenlerin 21.500'ünün bebek ve çocuklardan oluştuğu, bu katliamların, bu soykırıma nasıl olur da sessiz kaldığının hesabını bir gün sormayacaklar mı? Evet, böyle bir giriş yapalım. Şimdi bununla ilgili yazıda paylaşacağız ama bugünün bir gelişmesi daha vardı. AK Parti'nin genel merkezinde bugün bir toplantı vardı öğle saatlerinde. AK Parti Genel Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen bu toplantıda oldukça tabii neşeli ve coşkulu da bir kalabalık vardı. Bunun bir sebebi de günlerdir merakla bekleniyordu, hadi geldi ha gelecek derken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılım töreni de bu programda gerçekleşti. Yaklaşık bir saat konuştu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve konuşmasının sonunda da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ı sahneye davet etti, kürsüye çağırdı ve akabinde onu tebrik etti ve AK Parti rozetini taktı. Ve uzun yıllar sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye katılmış oldu. Bu da ilginç bir gelişme oldu. Zira ne derler, İzmir için solun kalesiydi, CHP'nin kalesiydi. Acaba kale düştü mü, yoksa bir seçim sonra, efendim bir dönem sonra nasıl hareket edecek İzmirliler? Yani ideolojik mi bakacaklar? Diyelim ki kalan bu 2-2,5 yıllık süre içerisinde Cemil Tugay eğer güzel hizmet yaparsa, İzmir'in çehresi değişirse, İzmirlilerin de acaba oyunun rengi değişir mi? Bunu da herhalde 2,5 sene sonra görmüş olacağız. Diyelim ve yazılara geçelim, sözü uzattık.
1: Son baskı.
0: Sokaktaki adam ve fon başlığıyla Gaffar Yakıncan'ın yazısıyla başlayalım. Haber 7 yazar. Tekrar etmekte fayda var. En büyük hata fon krizini sadece finansal tarafıyla ele almak olur. Doğrusu mali kısım bu işin en basit yanı. Hatırlarsanız çok kolay çözülür demiştik. Devlet vurgun yapanlardan parayı şimdi tahsil ediyor, varlıklarına el koyuyor. Söz konusu varlıklarda zararı karşılamaya yetiyor. Gelelim cezai boyutuna. Bu devasa tezgah tesadüfen kurulmuş olamaz. Kimse kimseyi arkada ittirerek bu ballı işlere zorla bulaştırmış olamaz. Bu kadar yüklü alım-satım işlemleri salt rüyada görerek şans eseri veya organize olmadan yapılmış olamaz. Adalet Bakanı Akın Gürley'in sözlerine dikkat etmek lazım. Zararın iki katının karşılanması etkin pişmanlık sebebidir. Ancak bu kişiyle ilgili hukuki işlem yapılmayacağı anlamına gelmez, dedi. Sokaktaki insan da tam olarak bunu bekliyor. Parayı verdi kurtuldu denilsin istemiyor. Biz helal kazanç için kılı kırk yararken bu insanlar nasıl bu kadar fütursuz olabilmiş? Bir yandan geçim derdindeki insanlara ahlak dersi verip öbür yandan böylesi gayrimeşru kazançlar peşinde koşmak ne kadar ahlaki, diye sormuş Haber 7 yazarı var yakınca.
1: Son baskı.
0: Abdülkadir Selvi de diyor ki Adalet Bakanı Gürlek borsada astronomik paralar kazananlardan 5 kişinin aldığı parayı iade ettiğini açıklamış. Bunların arasında Fatma Betül Sayan Kaya da yer alıyor. Zararın iki katını karşılamasının etkin pişmanlık sebebi olduğunu ifade etti ama önemli bir vurgusu vardı. Bu dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Yani yine ceza işlem devam edecek. Adalet Bakanı Gürlek kısa sürede fahiş kazanan, tüy alıp içeri giren kişilerden sonuna kadar paralarını tahsil etmek için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız, dedi. İstanbul Borsası tarafından soruşturma yürüten birimlere gönderilen raporda şüpheli fonlarla ilgili olarak 2025 yılından bu yana tam 130 kez uyarıda bulunulduğu, ancak SPK'nın bunu dikkate almadığı ifade ediliyor, diye yazmıştım. Ardından İstanbul Borsası 130 kez uyardı mı? SPK bu uyarılar karşısında ne yaptı, diye sormuştum. SPK bir açıklama yapmış. Peki o zaman bu fon rezaleti neden yaşandı? SPK eski başkanı ile ilgili savcılık soruşturma izni verilmesini neden talep etti? 131 fonla ilgili işlemler neden başladı? Biz ayrı bir gezegende mi yaşıyoruz? Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yapanların en üst düzeyde 50 kişiden ibaret olduğunu neden söyledi? Bunun hesabının sorulacağını neden ilan etti? Çok büyük bir fon rezaleti yaşanmış. Hesap vermesi gereken SPK ise hesap sormaya kalkışıyor. Siz hesap sorma makamında değil, hesap verme makamındasınız, haddinizi bilin. 17 Eylül'de fonlara tedbir getirildi. Bu fonların yatırım bankaları var. Peki bunların bankalarına neden 30 Eylül'de tedbir getirildi? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozet takacak. Böylece AK Parti tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk kez AK Parti'ye geçecek demiş yazısının devamında Abdülkadir Selvi.
1: Son baskı.
0: İhanet ve güven başlığıyla Hilal Kaplan diyor ki, fon krizinin ardından en çok duyduğum soru şu: bu iş nasıl çözülecek? Altında daha derin bir soru yatıyor aslında: kime güveneceğiz? 2013 yazında Kahire'de sokak gösterileri bir darbenin zeminine dönüştürüldü. Seçilmiş bir cumhurbaşkanı devrildi. Eş zamanlı olarak gezi olaylarıyla Türkiye benzer bir senaryoya zorlandı. Üstelik emniyetin içinde FETÖ yapılanması varken tutmadı. 3 yıl sonra aynı yapı tankla jetle geldi. 15 Temmuz gecesi milletle birlikte püskürtüldü. Arada şehirlerimiz hendeklerle teröre teslim edilmek istendi. O dosyada kapatıldı. Bu sicilin öğrettiği şey şu: Erdoğan krizi ilk saatte değil doğru saatte yönetir. Devlete zarar gelmesin diye yutkunması gereken yerde yutkundu. Celallenmesi gereken yerde celallendi. 2018'deki kur saldırısında da, pandeminin ilk aylarında da önce yangını söndürdü, hesabı sonra sordu. Panikle atılan adımın krizi çıkaranlardan çok mağdura zarar verdiğini iyi bilir. Fon krizinde de sıra belli. Önce mağdur vatandaşın kaybını telafi etmek ve yangının ekonominin geri kalanına sıçramasını önlemek. Küçük yatırımcıya öncelik verilmesi, tasfiyenin iki büyük bankaya emanet edilmesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında tam yetkili bir kurulun kurulması bunun işareti. Ardından hesaplaşma gelecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, haksız kazancı iade edenlerin dosyasının kapanmayacağını açıkladı. Hukuk çerçevesinde sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız dedi diyor Hilal Kaplan. Tabii hani vatandaşın da yüreğinin soğuması açısından, yani hem paralarını iade etsinler iki katıyla hem de ceza alsınlar. Şimdi ceza alsa bile bir taraftan da şu da var değerli dinleyenler. Şimdi ödeyecekleri rakam diyelim ki o fonlardan 1 milyar gibi devasa bir para kazandılar ve bunu devlet pişmanlık esasından faydalandırabilmek için 2 milyar olarak istiyor ya. Bu 2 milyarı ödese ona belki 10 yıl hapis yatmaktan beter gelebilir. Çünkü para çok can atıştan bir husus. Dolayısıyla hiç de küçümsememek lazım. Yani o iki katıyla ödenmesini, yani onun yanı sıra ceza işlemde de bir miktar indirime gidilmesi o açıdan çok makul ve mantıklı. Özay Şendir Milliyet'te demiş ki, Mekke İttifakı sınavı geçti başlığıyla kalem aldığı yazısında. Dünyada başarısız bir sürü askeri ittifak kuruldu. Mesela SEATO, NATO'nun Asya versiyonu, 1954'te ABD öncülüğünde kuruldu. Bu pakta Fransa, Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda, Filipinler, Tayland ve Pakistan katıldı. Vietnam Savaşı sırasında üyelerin ortak bir askeri irade gösterememesi, Fransa ve İngiltere'nin ABD'ye askeri katkı sunmayı reddetmesi örgütü tamamen etkisiz kıldı. Bu pakt 1977 yılında resmi olarak feshedildi. CENTO, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'da yayılmasını engellemek amacıyla Türkiye, Birleşik Krallık, İran, Irak ve Pakistan arasında kurulmuş askeri ve siyasi bir ittifaktı. Irak'ta askeri darbe Bağdat'ı pakt dışına çıkardı. 1979'daki İran İslam Devrimi'nin ardından pakt resmen çöktü. 1951'de kurulan ANZUS, ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda arasında Pasifik bölgesindeki güvenlik tehditlerine karşı oluşturulmuş tarihi savunma ittifakı. 2021'de kurulan AUKUS'un amacı da Avustralya üzerinden Pasifik'te güvenliği sağlamak.

0: Bu pakta da ABD, İngiltere ve Avustralya üye. Ve gelelim kendi mevzumuza, Mekke İttifakı. Mekke İttifakı şu an 3 üyeli. Kolektif savunma maddeleri içeren bir pakt. En son Afrika'da kurulan Mali, Burkina Faso ve Nijer'in katıldığı Sahel Devletleri Konfederasyonu'ndan farklı küresel bir etki yaratma potansiyeli. Sonuçta nükleer bir güç olan bir üye, yeni nesil savunma sanayinin öncüsü ve ordusu çok güçlü bir diğer üye ile enerji ve finansal kaynakları büyük olan bir başka üye. Şu an Mekke İttifakı'na katılmakla ilgilenen 6 ülke olduğu söyleniyor ama işi sulandırmamak adına şu an başka bir üye alınmayacağı biliniyor. Mekke İttifakı hem İran hem de İsrail'in benzer kaygılarla başarısız olmasını istediği bir ittifak. İsrail'in müttefiki olan Yunanistan, Türkiye ile olan sorunlarından dolayı, Hindistan'ın da Pakistan kaygısından dolayı yine bu ittifakın başarısız olmasını istiyor. Mekke İttifakı için imzalar 7 Ağustos'ta atıldı. Eylül'ün ilk yarısında Husilerin Suudi Arabistan'a karşı askeri hareketi başladı. Bu ittifakın başarısız olmasını isteyenler o günden beri "Hadi Suudi Arabistan'a yardımda bulunun da görelim ittifakınızın gücünü" diyorlar. Pazartesi akşamı açıklanan Mekke İttifakı olağanüstü toplantısı sonuç bildirgesi aslında tüm bu sınamalara cevap niteliğindeydi. Toplantının olağanüstü adıyla yapılması, kolektif savunma ilkesinin gecikmeksizin harekete geçirilmesi için adımların atılacağının ilanı tüm dünyaya. Özellikle de bu ittifak başarısız olsun diye bekleyenlere verilen bir mesaj niteliğinde. Sanal medyada sonuç bildirgesini "Suudi Arabistan'a asker yolluyoruz" diye yorumlayanlar oldu. Bunlar ilgi çekme ya da bilgisiz kaynaklı mesajlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışına asker gönderme koşulları gayet açık. Burada yetki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Anlaşma 7 Ağustos'ta imzalandı, meclis 1 Ekim'de açıldı. Bugün 7 Ekim. Ulusal güvenlik meselelerinin iç siyasete alet edilmemesi gerektiğini hep yazıyorum. Anlaşmaya imza koyan diğer ülkeler de biliyorlar ki Mekke İttifakı'nın resmen kuruluşu zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayından sonra mümkün olacak. Dünkü sonuç bildirgesine yer alan tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla şerhide aslında bu düzenlemeler için gereken zamana yapılan vurgu. Sadece bölgemiz değil, tüm dünyanın yeniden şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. 10 sene önce medeniyetin temsili olarak gösterilen Avrupa bugün güçsüzlüğü ve zaaflarıyla tartışılan bir coğrafya. Bir devlet değil, bir devletin içerisindeki silahlı bir grup olan Husiler, dünya enerji arzına vurdukları darbeyle herkese jeostratejinin önemini hatırlatıyor bir kez daha. Mekke İttifakı böyle bir düzlemde kuruldu. Kurulur kurulmaz Türkiye ile sorunlu coğrafyalarda endişeye sebep oldu. İlk sınav başarıyla aşıldı. Yemen'de resmi hükümet güçlerinin ilerleyişi sürüyor. Ortam, gelecek psikolojik baskıları dağıtmaya oldukça müsait. Bu durum İsrail'i de, İran'ı da fazlasıyla üzüyor demiş Özay Şendir Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Salih Tuna da bu konuyla ilgili şöyle diyor Sabah'ta. Erdoğan'ın hesaplara sığmayan iradesi. Mekke İttifakı'na Husileri ortadan kaldırın demişti. Şimdi ellerini ovuşturarak teşekkür ediyor. Kim mi? İsrail lobisinin önde gidenlerinden. Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson. Gazze soykırımına finans desteği bile sağlamıştı. O derece. Lakin hesap etmediği bir şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesi. Mesele elbette çok çetin. Bir yanda Mekke İttifakı'nın dağılması söz konusu, diğer yanda Ensarullah'la savaş dolayında Haçlı Siyonistlerin öteden beri aşerdiği Müslümanlar arasında mezhep savaşının fitilini ateşlemek. Mekke İttifakı yıkılırsa Siyonist medyanın İsrail adına ilk günden dile getirdiği korku ve endişe ne yazık ki ortadan kalkar. Söz konusu korku Türkiye'nin askeri gücü, Pakistan'ın savunma kapasitesi ve Suudi Arabistan'ın mali kapasitesi birleşirse karşılarında kalıcı ciddi bir bölgesel blok oluşacağı düşüncesinden kaynaklanıyordu. Takdir edersiniz ki hiç de boş korku değil. En azından Suudi Arabistan'ın başına İbrahim Anlaşmaları çuvalını geçirme ihtimali yok olacak. Gel gelelim Mekke İttifakı dolayında Ensarullah'la savaşılırsa Türkiye'nin kadim düşmanlarıyla aynı hizaya düşmek riski var. Şükür ki, şükür Cumhurbaşkanı Erdoğan böylesi bir riskin yakın ve uzun vadede nasıl bir siyasi ve vicdani bedel yaratacağını mahallenin çok bilmişlerinden bin kat daha iyi biliyor. Sayın Erdoğan'ın hesaba sığmayan iradesi tam burada başlıyor. Peki bu irade kendini nerede gösteriyor? Mesela Hamas'ın Ensarullah için arabuluculuk yapmasında. Kudüs Siyasi Araştırmalar Merkezi Direktörü Ureyb Er-Rantavi'nin El-Meyadin'deki değerlendirmesinin yanı sıra Halil El-Hayya'nın açıklamaları bu arabuluculuk girişimini doğruluyor. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar'ın Ensarullah'la yaşanan gerilimin siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini dile getirmesi de mezkur iradenin göstergesi olarak okunabilir demiş Salih Tuna Sabah'ta.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşıp ara verelim. Bekir Hazar takvimde demiş ki delirdiler hopluyorlar. İsrail tasfiye olacak, yok olup gidecek dedik hep. Bunun ilk işaretleri de gelmeye başladı. Sadece Filistin'de güle oynaya öldürdükleri 22 bin çocuğun arş-ı alaya uzanan ahı artık bumerang olarak tepelerine geri dönüyor. Şöyle bir ülke düşünün, başbakanları uluslararası mahkemeler tarafından katil diye tescillenmiş, aranıyor diye dünyaya ilan edilmiş, görüldüğü yerde tutuklanacak diye karar alınmış. Çok sayıda ülke bize gelirse yakalarız demiş. Ona Uganda tam destek veriyor. Bununla mutlu oluyorlar. Uganda'nın desteğiyle. Amerika'da milyonların öfke ve nefretinden korkar olmuş. Amerika'da geleceğin başkan olarak gösterilen Trump'ın yardımcısından bile sırtımızdan in asalak diye yumruk yemiş bir zavallılığa doğru hızla gidiyor. Ekonomisi dibe vurmuş, Maliye Bakanlığı kara deliğin ucu görünmüyor diye bağırıyor. Dünyadan tecrit edilmiş, savaşlar başlatarak aslında kendi ayağına sıkmış bir ülke. İsrail'in kurucusu İngiltere dahi bugün Tel Aviv'e tokat atıyor. Düşmanlık boyutu zirveye tırmanıyor. Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu kapatacağını açıklayan bir psikosomatik İsrail var artık. İngiltere'de 27 İsrail diplomatını sınır dışı edeceğini açıkladı dün. Daha da önemlisi, nüfusunun üçte biri delirecek hale gelmiş bir İsrail'den bahsediyoruz. Savaşın başlamasından bu yana reçeteli antidepresan, anksiyete ilacı ve uyku hapı kullanımında rekorlar alt üst olmuş. İsrail Sağlık Bakanlığı'na göre savaşın yol açtığı psikolojik hasarın asıl dalgası henüz gelmedi. Önümüzdeki yıllarda travma sonrası stres bozukluğu teşhisi konulacak kişi sayısının %180 oranında artacağı ve 500 binden fazla kişinin doğrudan yüksek risk grubunda delirmişler olarak kalmaya devam edeceğini duyurdu. Böyle bir ülkenin hayatta kalma şansı olabilir mi hiç? İsrail Sağlık Bakanlığı'nca savaş şartları ve travmalar nedeniyle yaklaşık 2 ile 3 milyon kişinin psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu ve ruhsal sorun yaşadığı öngörülüyor. Milyonlarca insan rüyasında olmayan siren seslerini duyarak yatağından fırlıyor. İsrail'in en büyük sağlık fonu olan Cilalit verilerine göre travma sonrası stres bozukluğunda rakamlarda korkunç boyutta. Çatışmalara katılan askerler arasında en az 30 bin kişiye ruhsal travma teşhisi konduğu bildiriliyor. Çocuklarda kaygı bozukluğu, uyku sorunları ve psikiyatrik acil servis başvuruları da dağları aşmış. Sağlık Bakanlığı yetkilileri travma etkilerinin kronik depresyonların yıllarca devam edeceğini vurguluyor. Terapi randevusu almak için bekleme sürelerinin 9 aya çıktığı, pek çok uzmanın yetersiz maaş ve aşırı iş yükü nedeniyle işi bırakıp hastanelerden kaçtığı da belirtiliyor. Askerlerde ciddi bir ruhsal tükenmişlik yaşandığı Genelkurmay tarafından ifşa edildi. İsrail ordusunda psikolojik gerekçelerle terhis edilen asker sayısında da rekor artış var. Güvenlik güçler arasındaki intihar oranlarının son 15 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığı belirtiliyor. Gençlerde panik atak patlaması var. Çocuklarda stres kaynaklı idrar kaçırma vakaları tavan yapmış. İsrail Center on Education ve İbranice Üniversitesi'nin yayınladığı geniş kapsamlı araştırmalar, son savaşlarla birlikte ülkede sessiz ve kitlesel bir bağımlılık krizi yaşandığını da gösteriyor. Her 4 yetişkinden biri alkol ve uyuşturucu sarmalına girmiş. Bu rakamlar askerlerde tahmin edilemez boyutlara geldi. Yaralananların yarısı uyuşturucu bağımlısı olmuş. Kabuslar gören ve intihar yarışına giren askerlere ordu kendisi uyuşturucu haplar temin etmeye başladı. Sınır bölgelerinden tahliye edilip otellere yerleştirilen binlerce kişi travma geçirip uyuşturucuya daldı. Evet, delirme noktasına gelen milyonların olduğu ülkede iç savaş bile çıkabilir. Birbirlerini öldürmeleri bile gündemde. Bu iddiayı İsrail basını dün sayfalarına taşıdı. CIA raporunu yayınladılar. O raporda uluslararası yalnızlaşma büyüyor, siyasi çöküş ve iç savaş kapıda. Her an her şey olabilir yazıyor. Artık ABD desteği de her geçen gün azaldığı için İsrail dağılma riskiyle karşı karşıya diye final yapan bir CIA raporuyla bu delirmişler hopladı. Normal, çünkü aklın ipi koparsa beden hoplarmış diyor. Biz de inşallah diyelim, beter olsunlar diye de ekleyelim ve ara verelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aranın ardından son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Betül Soysal Bozdağ Star'da yazmış 3. senesinde Gazze'de günlük hayat. Bu sözün muhatabı İslam'ın ilk kıblesi olan topraklar için kaygı duyan ve Gazze soykırımında insanlık haysiyetinin korunması gerektiğine inanan herkes. Bugün 7 Ekim. Aksa tufanının ardından 3 sene geçti. Gazzelilerin dinlerini, vatanlarını, ırzlarını ve topraklarını savunmak adına ortaya koydukları hamle sonrası maruz kaldıkları soykırımın 3. yıl dönümü. Soykırım bitmedi, hala devam ediyor. Peki bir sene önce ilan edilen ateşkesin hiçbir getirisi olmadı mı? Kısmen oldu. Mahalleleri aynı anda yok eden bombardımanlar bitti, yerini daha seçici imhalar ve bombalamalar aldı. Özellikle Hamas üyeleri ve Kassam Tugaylarına dönük suikastlerin dozu son bir senede arttı. Ateşkes sonrası insani yardımların sayısında artış olsa da söz verilen 600 tır hiçbir zaman Gazze'ye girmedi. Gazze'de eğitim haftanın 3 günü, günde 3 saat çadırlarda verilebiliyor. Okul binaları yıkık ve hasarlı konumda. Okul binaları daha çok evsiz Gazzelilere sığınak olmuş. Narkozsuz uzuv kesilen bir Gazze'den bahsediyoruz. İşte bu sözün bittiği yerdir. Gazze'ye 3 senedir elektrik verilemiyor. Su ve elektrik şebekeleri büyük yıkım görmüş. Gazze'de imkanlar ölçüsünde alışveriş yapmak isteyenler için her şey savaş koşullarının ötesinde pahalı. İş yerleri de soykırım kapsamında büyük yıkımın parçası olduğu için Gazzelilerin çoğu işsiz. İnsanlar günlük olarak ne yapabiliyorlarsa evlerinin maişetini çıkarmaya çalışıyor. Maaşların ödenmesinde büyük zorluklar yaşanıyor. Öğretmenler mesela 3 ya da 4 ayda bir sadece $300 gibi bir para alabiliyor. Yani ayda ortalama $100 denk geliyor. 3 senenin ardından yıkılmış ama enkazı kaldırılamamış, altyapısı onarılamamış ve hayatta kalmaya çalışan bir Gazze var. Ateşkesle birlikte insanların Gazze içinde hareket etme kabiliyeti arttı ama sadece bu kadar. Ateşkes Gazzelilere nefes aldırsa da maalesef ki normal hayatlarına döndürmeye yetmedi. Gazze'yi dünya gündeminden düşürmeyi ve unutturmayı hedefledi İsrail. Peki başardı mı? Kısmen. Hem üzerindeki baskıyı hafifletti, hem de Gazzelileri yokluğa ve enkazın içinde yaşamaya mahkum etti. Bakınız 3 senenin ardından kaç kişi bu soykırımın hedefi oldu? 74.243 kişi hayatını kaybetti, 175.232 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 21.745'i çocuk, 293'ü yeni doğan, 1000'den fazlası bebek. 300 bin çocuk yetersiz besleniyor. 123 çocuksa açlık nedeniyle hayatını kaybetti. 46 bin çocuk yaralandı. 11 bin çocuksa ampute edildi. Kiminin ayağı kesildi, kiminin kolu. Bu rakamları okumak kolay ama hissi derin bir acı bırakıyor vicdanlarda. Acımızı yaşamak yetmiyor. Bedel ödetmeliyiz. Güç odağı haline gelmeliyiz. Kim ne yapabiliyorsa dedik yani. Tüm okuyucularımı 3 yıldır

0: notlar alıp üzerine çalıştığım kitabımın haberini vermek isterdim. Bugün itibariyle raflarda yerini aldı, diyor Betül Soysal Bozdağ.
1: Son baskı.
0: Buyurun hep birlikte fişlenelim, demiş Ersin Çelik Yeni Şafak gazetesinde. Bir devlet başka bir ülkedeki aktivistlerin, gazetecilerin, içerik üreticilerinin takipçi sayısını neden hesaplar? Paylaşımlarının beğenisine kadar neden kodlar? Önceki gün 7 Ekim'den bu yana Gazze için meydanlarda omuz omuza durduğumuz Open Refah ekibindeki arkadaşlar bir rapor ulaştı. Bana da gönderdiler. İsrail'in dünyadaki protesto gösterilerini konumlarına kadar fişlediği bir açık kaynak istihbaratı dosyasıydı bu. Daha önce Yeni Şafak'ta bu konuda geniş haber yapmıştık. Kapağında İsrail Diyaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanlığı ile ona bağlı JSOG yani Ulusal Antisemitizmle Mücadele Merkezi logoları yer alıyor. Amerika'dan Avrupa şehirlerine, oradan Türkiye'ye ve onlarca ülkede şu günlerde yapılan ve yapılacak İsrail karşıtı gösteriler tek tek haritalanmış. Sayfaları çevirirken şunu gördüm. Bu cumartesi Beyazıt Meydanı'nda düzenleyeceğimiz Dünya Filistin için Eylem Günü çağrısı yüksek risk olarak kodlanmış. Kodlayan işte bu İsrailliler. Dostlarımız diyor ki fişlenmişiz. Ben açıkçası hiç şaşırmadım, aksine memnun oldum. Şimdi olan bitene bakalım. Önümüzdeki iki hafta içinde 37 ülkede organize edilen 262 sivil gösteri kayıt altına alınmış. ABD 45 eylemle başı çekiyor. Onu İspanya, Avustralya ve İngiltere izliyor. Türkiye'den 6 eylem var. Her biri için saat, adres, enlem, boylam, koordinatı, eylemi yayan hesaplar, takipçi ve beğeni sayıları da bu raporda detaylandırılmış. Bakın nasıl çalışmışlar. Taksim, Fatih ve Konya'ya orta, Trabzon'da Levent'e düşük risk notu verilmiş. Beyazıt ise yüksek riskli olarak kodlanmış. Raporu hazırlayan Siyonistler, eylemlerin hafta sonları yoğunlaşmasını kasıtlı strateji diye not ederek kriminalize etmiş. Ülkelerin kamu düzeninin bozulabileceğinden dem vurmuşlar. Ama kimin için risk? İşte asıl dikkat çeken bu sorunun yanıtı. Rapora göre her eylemin İsrail varlıklarını uzaklığı metre metre ölçülmüş. Mesela dikkat buyurun. Amsterdam'da İsrailli uçuş ekiplerinin kaldığı bir otel. İşte bu eylemlerin yapılacağı alanları uzaklığını bile ölçmüşler. Frankfurt'ta İsrailli turistlerin konakladığı bir başka otel ayrıca işaretlenmiş. Seul, Bogota, Mexico City ve Bangkok'taki eylemlerin İsrail büyükelçiliklerinin kapısında olacağı belirtilmiş. Ottawa'da mesafe 350 metre, Helsinki'de 300 metre olarak hesaplanmış. Yani risk İsrail büyükelçilik binalarına ve vatandaşlarının yattığı otele göre hesaplanmış. O zaman Beyazıt'taki yüksek risk notu boşa düşüyor. Zaten yakınlarda tek bir İsrail varlığı yok, büyükelçilik yok, konsolosluk yok, otel yok. Peki niye tedirginler? Cevap dosyanın son sayfasında yer alıyor. Eylemlerin etkisini de hesap etmişler. Paylaşımların beğenilerini tek tek saymışlar. Anlaşılan kimyalarını bozmuşuz. Mesafe kadar çağrıcıların kitleleri yönlendirme gücü de Tel Aviv'i doğrudan rahatsız etmiş. Şimdi düşündüm, tamam fişlenmişiz. Zaten yıllardır hem sosyal medyada hem gündelik hayatımızda soykırım karşıtı duruşumuzu açıkça sergiliyoruz. Peki bu rapor ne işe yarayacak? İsrail'in Türkiye'de bize yönelik kamusal bir yaptırım gücünde bulunamayacağı ortada. Cüret edemez. Öyleyse bu kadar korkuyla titizlenmeleri neden? Asıl soru şu. İsrail bu raporu hangi ülkelerin güvenlik birimlerine ulaştıracak? Belgede yazmıyor ama koordinatı, saati ve düzenleyenlerin isimlerini içeren bir raporun masum bir gözlem analizi olmadığını anlamak için istihbaratçı olmaya da gerek yok. Misal yarın bir ülkeye vize başvurusuna reddiyebiliriz. Bir havalimanında antisemitizm suçlamasıyla sorgulanabilir, deport edilebiliriz. Bu mümkün. Amerika'da Avrupa şehirlerinde havalimanlarında İsrail karşıtlığının bedelini ödeyen yüzlerce insan var. Amerika'daki Tufts Üniversitesi'ndeki doktor öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün Okul Gazetesi'nde yayınlanan Gazze soykırımına dikkat çeken makalesi sebebiyle 2025 baharında sokak ortasında gözaltına alındığını ve günlerce hapsedildiğini daha unutmadık. Olsun, göz aldıklarımız bundan sonra göze alacaklarımızın ispatı olarak kayıtlara geçsin, demiş. Gazze'yi soykırımla yok edemeyen, bombalarla susturamayan İsrail şimdi başka ülkelerin meydanlarını sindirmeye çalışıyor. Evet, 10 Ekim'de yine Gazze için Ersin Çelik Kahramanmaraş'ta olacağını söylemiş. Binlerce kişi de İstanbul'da Beyazıt'ta olacak eylem için, diyor.

0: güçlenmek isteyenler, bir gurur abidesi olarak, bir şeref nişanesi olarak taşımak isteyenler bu eyleme katılabilir. 7 Ekim bir halkın kendini feda ederek insanlığa açtığı özgürlük ufku. Yasin Aktay, Yeni Şafak. Bugün 7 Ekim, bir çağ kapatıp bir çağ açacak bir çıkış olarak Aksa Tufanı'nın yıl dönümü. Hatırlayalım, Aksa Tufanı'ndan önce Filistin meselesi konuşulması gereken ama ertelenebilen bir meseleydi. İsrail işgali kınanıyor, sonra hayat kaldığı yerden devam ediyordu. 7 Ekim alışkanlığın içine düşen bir yıldırımdı. Bir halkın ölümü bekleyerek yaşamayı reddedişiydi. O sabah atılan adımın neye mal olacağını bilenler vardı. Sonra İsrail bütün gücüyle Gazze'nin üzerine yürüdü. Bir şehri taş taş, sokak sokak yıktı. 74 bini aşkın Filistinlinin katledildiği, 170 binden fazlasının yaralandığı biliniyor. Gazze'nin uğradığı yıkım büyüdükçe İsrail'in dünyaya anlattığı zafer küçüldü. Çünkü önünde diz çökmüş bir halk bulamadı. Öldürdüğü her önderin ardından yeni bir genç çıktı. Susturduğu her sesin ardından binlerce ses yükseldi. Teslim alamadığı şey silahların sayısıyla ölçülemeyen bir iradeydi. İsrail'in ordusu, uçakları, bombaları ve istihbaratı vardı. Gazze'nin ise evladını toprağa verdikten sonra yeniden ayağa kalkan anneleri, enkaz başında Kur'an okuyan babaları, yaralı halde bile buradan gitmeyeceğiz diyen çocukları vardı. Dünyanın terazisinde bu iki güç aynı şey değildi. İsrail'in kendi resmi verileri savaşın askeri bedelini de kayda geçiriyor. İsrail ordusu 970 askerinin öldüğünü, 6424 askerinin yaralandığını bildiriyor. Fakat İsrail'in asıl kaybı bu rakamların çok çok ötesinde. Yıllardır parlatılan güvenlik efsanesi çöktü. Her şeyi gören, denetleyen bir devlet görüntüsü birkaç saat içinde paramparça oldu. Ve en büyük kayıp kendisine sunulmuş dokunulmazlıktı. İsrail 10 yıllar boyunca işgalini güvenlik diliyle örttü. Gazze bütün insanlığa özgürlüğün ne olduğunu yeniden gösterdi. Özgürlük yalnızca güçlülerin verdiği izin değildir. Aksine yeri geldiğinde kuşatılmış bir halkın bütün imkansızlıklara rağmen kendi hayatı hakkında söz söyleme ısrarıdır. Bu destanın en ağır tarafı bedelinin insan hayatıyla ödenmiş olması. Bunu görmezden gelmekte, o bedeli uzaktan tartıp değdi mi diye sormakta Gazze'yi anlamamaktır. Gazze halkının iradesi başka halkların konforuna göre ölçülemez. Onlar ölümün zaten her gün kapılarına geldiği bir yerde yalnızca ne zaman öleceklerini değil, nasıl yaşayacaklarını da kendileri belirlemek istediler. 3 yıl sonra elimizde tamamlanmış bir zafer değil, henüz bitmemiş bir mücadele var. İsrail hala öldürüyor, yıkıyor, kuşatıyor. Filistin halkı hala yas tutuyor. Aksa tufanının açtığı gedik kapanmadı, büyüdü. Bir halk kendini feda ederek bütün insanlığa yeni bir ufuk gösterdi. Aksa tufanının dalgalarıyla açtığı yeni çağın bir görünümü de Müslüman ülkelerin birbirlerine yaklaşmaları oldu belki. Bugün oluşan Mekke İttifakı hiç kuşkusuz dolaylı veya dolaysız bu tufanın etkisini taşıyor. Ah, keşke Mekke İttifakı bu aşamadan çok önce İsrail'in soykırımcı saldırganlığına, mukadder tehdidine, küstahlığına ve ölçüsüz hadsizliğine karşı önceden ve adı böylece konularak oluşmuş olsaydı, demiş Yasin Aktay Yeni Şafak'taki köşesinde.
1: Son baskı.
0: İsrail'in kaç canı kalmış olabilir diye sormuş Necdet Ersanel Yeni Şafak'ta. Ondan önce Netanyahu'nun kaç canının kaldığını bilmemiz gerekiyor. Bu İsrail eşittir Netanyahu anlamına gelmiyor. Getiren varsa da yapmasın. Soykırımcı siyaseten hala yaşıyor ve can havli sınırında olduğundan bölge için büyük tehlike anlamına geliyor. Bir tehlike anında kişinin kendini korumak, hayata tutunmak için gösterdiği ani ve güçlü reflekstir. Can havli ve Netanyahu tam bu çizgide bulunuyor. 27 Ekim'de yapılacak İsrail seçimlerine az zaman kala adaylar ve partilerin tamamı bıçak sırtında. Bir partinin veya koalisyonun hükümet kurabilmesi için gerekli sandalye sayısı 61. Katilin bu rakama tutturması halidir zor diye tahlil ediliyor. Şimdiden kesin sonuçlar ilan etmek elbette doğru değil, ancak şu anın fotoğrafı İsrail siyasetinin paramparça olacağını düşündürüyor. Tek tek İsrail partilerini veya liderlerini, koalisyon ihtimallerini ele alacak değilim. Onu yapan çok var. Seçim günü yaklaştıkça daha da yapılacaktır. Ama İsrail kamuoyuna kabaca bakıldığında durum şu. Bir tarafta Netanyahu destekçisiyle karaktersiz bakanlar Ben Gvir ve Bezalel Smotrich

için destekçileri yer alıyor. Orta Doğu'ya son darbeyi indirmek için hazırlanıyorlar. Diğer tarafta ise İsrail'in dünyadaki itibarını, hatta gücünü yitirdiği itirazı üzerinden ülkeye yeni bir yön verilmesini savunanlar bulunuyor.

ilgilendiren kısım da burada başlıyor. İsrail-Türkiye ilişkileriyle bölgenin geleceği açısından önümüze seçenek olarak sunulanlar bizi kötünün iyisine razı olduğuna ikna etmek ister gibi. Oysa hep tekrarlıyoruz. Mesele Netanyahu değil İsrail. Diğerleri gelse de ortaya çıkacak ılıman iklime nasıl yaklaşacağımız ağır bir konu. Can havline dönersek Netanyahu için meclis dokunulmazlığıyla iktidarını korumak hayati ve bunun içinde yapmayacağı şey yok. Zaten bu yüzden İsrail siyasetindeki en mide bulandırıcı, aşırı sağcı, aşırı milliyetçi, mesihçi ve demokrasi düşmanı unsurlarla çalışıyor. Bir de tabii seçim ertesi hükümetin kurulma süreci, koalisyon uzlaşıları bahsettiğimiz nedenlerle sürüncemede kalırsa Netanyahu başbakanlığını yine sürdürecek, tam yetkili. Bu senaryo gerçekleşirse ulusal olağanüstü hal yaratacak pislikleri yapacağından şüpheniz olmasın. Bu da İsrail'de demokrasinin son anlamına gelir. Amerika'da İsrail'i bölgedeki tek gerçek demokrasi olarak pazarladıklarını biliyoruz ama gerçek bu değil. Bu sefer fiilen sona erdirilmesinden bahsediyoruz. Dış açıya gelelim. Böylesi durum ABD'nin Trump'ın elbette işine gelmez. Trump'ın gündemine, planlarına uymuyor. Trump'ın İsrail kamuoyundaki algılanışı üzerinde durulmayan bir konu. Oysa önemli, seçimleri etki edebilir. Netanyahu istemeyenler içinde bile Trump'ın İsrail'in çıkarlarına zarar verdiğini düşünenler var. Bu oranın %60-70 aralığında olduğu söyleniyor. Evet, şu ana kadar anketler Netanyahu'nun hükümet kurabilecek koalisyonu sağlayamadığını gösteriyor ama İsrail mi Trump mı açmasına sıkıştırılacak seçmenin oyunu kestirmekte zorlaşabilir demiş Yeni Şafak'tan Nedret Ersanel. Son bir yazı. Şimdi son günlerde gerek bu fonla ilgili olsun gerekse bu sahte hesaplar ya da efendim bahisle ilgili ve futbol dünyasını sarsan gelişmeler. Coşkun Başbuğ da Star'da futbol sadece futbol değildir başlığıyla demiş ki son günlerde Türk sporunda çok çalkantılı günler yaşanıyor. Birbiri ardınca önemli olaylar, gelişmeler var. Fon kepazeliği olmasa ülkede gündem kesinlikle futbol rezaleti olurdu. Ancak fondaki deprem büyük olunca haliyle futbol ikinci plana düştü. Bu gündem sıralamasına rağmen çarşamba yazımın konusunu futbolda yaşanan rezalete, cumartesi yazımın konusunda fonda yaşanan rezalete ayırdım. Futbolda yaşanan rezalet 3 başlık altında inceleyeceğim. İlk başlık Merkez Hakem Kurulu'nda yaşananlar. İkinci başlık Türk sporunda yuvalanmış FETÖ. Üçüncü başlıksa milli futbol takımında yaşanan son durum. Bir ihbar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu Merkez Hakem Kurulu hakkında soruşturma açtı. Hakemler dosyası olarak adlandırılan soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile 7 kurul üyesi eziyet, resmi belgede sahtecilik, güveni ve görevi kötüye kullanma, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme iddiaları kapsamında gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada hakem kariyeriyle ilgili sınav sorularının sızdırılmasından tutun da atama ve terfilerdeki usulsüzlüklere varana kadar her türlü FETÖ tarzı pisliğin döndüğü bir yapı ortaya çıktı. İçlerinde Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu bahse konu kişilerden 5'i sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasına sebep olan suçlarsa görevi kötüye kullanma ve tehdit. Bu olayı bir kenara bırakalım. Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde yapılan incelemede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'yla bazı yazışmalar yaptığı tespit edildi. Yazışmalarda Hacı Osmanoğlu'nun bazı hakemleri FETÖ'cü olarak nitelediği ve Gündoğdu'ya da bunları bitir dediği ortaya çıktı. Esasen Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu bilmeden kuzuyu kurda emanet etmişti. Zira FETÖ'yü bitir dediği zat FETÖ'nün en gözde ve en kritik teröristlerinden Kor General Metin İyidil ile yaverlik yapmış biriydi. FETÖ'nün prensi Metin İyidil, FETÖ'yü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne adeta oyalı dantel gibi işleyerek yerleştiren en önemli teröristlerden biriydi. İşte böylesi bir hainin yaveri koca ülkede başka adam kalmamış gibi Merkez Hakem Kurulu'nun başına getirilmiş. Sonrasında takip edenler bilir Türk sporunun kılcallarına kadar girmiş FETÖ yapılanmasını yıllardır anlatır dururuz. Fakat itiraf etmeliyim ki bu istikrarlı çabaya rağmen bu anlatımda başarılı olamadık. Şimdi son bir konu da A milli takımının başarısızlıkları. Şimdi her çıktığı maçta işte 2-3 gol yiyen takımın kadrosuna baktığınızda yıldızlar yağmuru diyor yazar. Hepsi Avrupa ülkelerinde.

Astronomik rakamlara top koşturan tipler. Ama gelin görün ki konu milli takım olduğunda bu yıldızlar bir anda ufalıyor, küçülüyor. Yok oluyor belki de. Bir yeşil burun adaları kadar olamıyorlar. Yeşil burun adaları mı kim? Afrika'da bir ülke. Bizim silinip yok olduğumuz son Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden yeşil burun adaları İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan'la aynı grupta yer aldı ve kök söktürdüğü grup maçları sonunda bir üst tura çıkmayı başardı. Bu imkansızı başaran ülkenin nüfusu 530 bin. Yani Türkiye nüfusunun %1'inden az. Yeşilburun 530 binden 11 çıkarıyor. Biz 85 milyondan 11 çıkartamadık. Bu işte sizce bir tuhaflık yok mu? O zaman neler oluyor? Fark nerede? Bir avuç orta çağı yaşayan ada ülkesi başarıyor da biz neden başaramıyoruz? Burada tek fark Yeşilburun adalarında FETÖ denilen bir ihanet yapılanmasının olmamasıdır. Demiş. Kim diyor? Coşkun Başbuğ Star gazetesindeki köşesinde. Diyelim ve veda edelim. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: isterseniz.
1: Tahta kasırgan gittik.
2: Hoca tere gördüm.
1: Nasıl gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
3: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
4: Sultanın cazibeyi, cezbeveren sultanıydı.
3: Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü.
5: Aynı sureti seviyorum.
3: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
6: Kendi gitti. Sevgisine gitti.

bir mürid Allah katında seçkin biri olmadıkça kamil bir üstadla buluşmaz. Şayet o Allah Teala katında seçkin biri olmasaydı, Allah Teala onu huzuruna ulaştıracak o kamil zatla buluşturmazdı. Ey mürid, mürşidine teslim ol ki selamette olasın ve bolca manevi menfaat elde edesin, buyuruyor İmam Şahrani Hazretleri.

Evet, müridin mürşitle buluşması tamamen bir arayışın sonucudur. Bu arayış, müridin Allah'ı arayışı ve Allah Teala'nın onu kendisine yaklaştıracak vesileler halk etmesiyle sonuçlanır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Allah'ı ararken, Seyyid Emir Külal ile İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Cafer-i Sadık'la, Ahmet el-Haznevi Hazretleri Muhammed Diyaüddin Hazretleri ile tanıştı. Bu yolun yolcularından biri olan Üstad Necip Fazıl Kısakürek, "Anladım, sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış." sözleriyle kişinin en önemli görevinin yaratıcısını aramak olduğunu dile getirmiştir.

0: İnsanlar sürekli bir arayış içerisindedir. Kimi geçmişte kaybettiklerini arar, kimi evrendeki tüm maddelerin sırlarını, kimi ise tüm bunları halkedeni, tüm arayışların en kutsalını Allah Teala'yı arar. Gars-ı Azam Seyyid Abdülhakim Hazretleri de Allah'ı ararken Şeyh Ahmet el-Haznevi Hazretleri ile tanıştı ve kasrike gelenler de bu arayış halkasının bir zinciriydiler. Allah Teala'yı ararken onun dostunu buldular.
1: Allah'ı aramaya başladım. Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum. Okulda kimya kitabının ön sözünde bir yazı vardı. Kalın siyah yazıyla yazmışlar. Arayınız, bulacaksınız.